0: Aferin çocuklar. Katkılarınız için hepiniz ödüllendirileceksiniz. Endişeniz olmasın. Bu görev tamamlandığında özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Bu yüzden ölümüne savaşın.
1: Bir şey bulduk. Park'ın vücudundan çıkmış.
2: Bakanlıklar arasında süren 3 günlük görüşmelerin ardından Kuzey Delegasyonu yeniden Kuzey Kore'ye dönmeye hazır.
3: Beni korkuttun. Sen hiç uyumadın mı yoksa? Baksana, senin bir takımın mı var? Hadi gel artık.
1: Park'ın telefonundan bir şeyler çıkarmışlar. Hadi gidelim. Yakışmış ama ceket güzel olmuş.
3: Kahvaltı etsin.
1: Zamanımız yok, gitmemiz lazım.
3: Öyleyse yanınızda götürün.
1: Ay lanet olsun. Biraz yiyelim mi? Hadi acele et. Tamam hadi.
4: Onu sen mi giydirdin?
1: Hadi. Hadi çabuk ol ama.
3: O kadar belli etmesen olmaz mı?
1: İyi tamam. Hadi geldik.
3: Bu kadar aşikar etmesene.
1: Hadi bakalım. Bu özel yemekler ne böyle? Ha? Bana hiç normal görünmedi, ne oluyor?
4: Çünkü Kuzey Kore tarzı yaptım.
1: Ha, niye Kuzey Kore tarzı, ona yaranmak için mi yoksa?
4: Bana pek iştahı yokmuş gibi göründü. Hadi tadına baksana.
3: Geldi, güzel olmuş.
1: Nefis.
3: Evet.
1: Hadi yesene sen de.
3: Umarım senin de hoşuna gider.
4: Tarifini internetten baktım. Hepsini kendi ellerimle yaptım. Umarım hoşuna gider.
1: Doğru mu söylüyorum?
3: Beğendin mi şimdi?
5: Harika olmuş.
1: Ha?
3: Sahiden evet, beğendim.
1: Yine sağlık gerçekten.
3: Elbette hani.
6: Teyze, ama yemeği annem yapmamış mıydı?
4: Sussana.
3: Bebeğim kalkmış.
1: Gelsene, babasının prensesi. Gel bakalım. Ne güzel bir kızsın sen. Ne yapıyorsun?
6: Sonra yerim.
1: Tamam bırak onu, rahatsız etme. Hadi adam rahatsız zaten, yerine otur. Hadi.
6: Baba. Ha. Benim telefonum nerede?
1: Alacağım dedim ya.
6: Ne zaman?
1: Ne zaman lan? Yarın olur mu?
6: Tamam
3: anlaşır. Umut vermesene.
1: Neden canım? O kadar da pahalı değil ki.
6: Lütfen.
1: Alacağım, ne yapayım?
6: Lütfen.
1: Kızım
6: lütfen.
1: Istiyor.
6: Lütfen. Ne
3: zaten ihtiyacı da yok.
4: Hadi
3: oturmuşken kalmasın.
7: Cep bir odam mesaj.
4: Yoksa beğenmedin.
3: Hadi ama tadına bak.
4: Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hadi.
1: Çabuk bitir, gitmemiz lazım. Ben arabayı çalıştırıyorum.
3: Neden? Biraz daha yesene. Görüyor musun? Daha tabağını bile bitirmedin.
4: Otur. Sen otur, yemeğini bitir.
3: Evet sen otur.
4: Merak etme.
3: Bırak arabayı çalıştırsın canım. Dur bekle. Gitme dur bekle. Bekle. Dedektifim. Seninle artık biraz daha samimi olabilir miyiz diyordum. Ne dersin?
5: Zaten samimiyiz.
3: Öyle miyiz? Eve böyle her yerin mosmor gelmek için neler yaptığını bilmiyorum ve bana açıklamayacağını çok iyi biliyorum tabii. Ama lütfen kocama iyi bak, olur mu? Çok inatçıdır, benim sözümü hiç dinlemiyor. Yani zor işleri onun yerine sen yapsan olmaz mı? Ona destek ol biraz. Bak sen hala bekarsın, bunu anlamayabilirsin ama...
4: Abla üstüne o kadar gitmesene. Senin kocan kıymetli de başkasınınki kıymetsiz mi?
3: Kimin kocası?
4: Onun da bir sevgilisi olduğundan eminim, öyle değil mi?
3: Tamam her neyse, ona iyi bak, olur mu?

0: Biraz aptal olabilir ama başka kimsemiz yok bizim.
1: Anlıyorum.
2: Süper banknot diyorlar. Bu klişelerle gerçeğinden ayırt edilemeyen paralar basılabiliyor. Ve çağ satmak için şu anda triyatla pazarlık masasında.
3: Buluşma yeri neresi?
2: Nese tatil köyü.
1: Çağ'ın yerini bulabildiniz mi?
3: Henüz değil. Park'ın telefonu.
1: Söyle, bildiğini biliyorum.
3: Bilmiyorum dedim ya.
1: Sana söyle diyorum.
3: Ne, bana vuracak mısın?
1: Söyle hadi.
3: Bilmiyorum dedim ya işte. Ayrıca biliyor olsam da sana söylemezdim. Senin gibi ortak olmaz olsun. Telefonuma mikrofon yerleştirmişsin. Büyük babamın her zaman dediği gibi. Kuzey Koreliler komünisttir işte. O zaman bile size hiç güven olmuyormuş. Üç nesil boyunca diktatörlük altında yaşamak sizin kafanızı iyice bozmuş işte. Orada insanları açlığa mahkum ettiklerine inanamıyorum.
1: Zengin her zaman zenginleşiyor. Yoksul gitgide daha da yoksullaşıyor. Demek istediğim bu mu? Güney'in ne kadar borcu olduğunu biliyor musun?
3: Bilmiyorum, aydınlatsana. Ayrıca borcu yönetmek yetenek ister. Yine de bir sürü insanın aç kalmasına izin vermekten iyidir.
1: En azından orada hepimiz eşit yoksuluz.
3: Hah, koca bir saçmalık. Evet. Peki liderinizin size harcayabileceği parayı kendi zevki için harcamasına ne diyorsunuz?
1: Cumhuriyete hakaret etmeye kalkma.
3: Hah. Edersem ne yapacaksın? Bana vuracak mısın? Tamam, güzel. Arabayı şuraya park edeyim, senin işini kolaylaştırayım. Şimdi seninle açık konuşacağım. Buraya o süper banknot klişelerini almak için geldin değil mi? Ama bana yoldaşlarının intikamını almaya geldiğini söylemiştin. Ne kadar yalancı bir adammışsın meğerse sen. Evet. Senin yalanlarına inanmıştım ve neredeyse sana yardım etmek üzereydim. Evet, doğru.
1: Ben hiç yalan söylemedim.
3: Boş versene.
1: Yardım et.
3: Sana nasıl güvenebilirim acaba?
1: Çağ'ı yakalamama yardım edersen klişeleri sana veririm. Söz veriyorum. Çok şey istiyorum. Ama lütfen yardım et. Yalvarıyorum yoldaş.

0: Destek gelene kadar beklememiz gerek. Ay. Ne arıyorsun acaba? Ha? İkimiz orada koca bir bölüye karşı koyamayız.
1: Biz değil, ben yalnız gidiyorum.
0: Ne?
1: Bunlar pek çok savaşa katılmış eski özel kuvvetler askerleri. Sizin o omurgasız timlerinize benzemezler. Karşılarında hiç şansı yok.
0: Yoksa bir planın mı var?
1: Beni ara, görüntülü olarak. Numaram 010-2335-6970.
0: Ne yapacaksın? Şimdi anlıyorum. Cevap ver.

0: bu iyi geldi. Ülke dışından eve döndüğümde en çok özlediğim şey bu olur. Garip, öyle değil mi? Halkımın da kapitalizmin tadına bakmasını isterim. En azından bu şekilde. 10 milyon bu klişeler için hiç yeterli değil. Bunu 20 yapalım.
1: Ne?
0: Olmaz mı? 30 milyon yapalım.

0: Sen tereddüt ederken saat işlemeye devam ediyor. 40 milyon oldu.
1: Senin yaptığın resmen soygun.
0: Sana söylemiştim. Bana kazık atmayacaktın. Ben buraya anlaşma yapmaya gelmedim.
2: Merak etme. Anlaştığımız gibi sana 10 milyon doları...
0: Gerek yok. Ben kendi paramı basarım. Klişeleri alın.
3: Ne yapıyorsun?

Gerçekten geldin. Seni canlı gördüğüme sevindim. Söylesene, her görüşmemizde bir şeyleri kırmak zorunda mıyız ha?

0: Süre doldu. Gidelim.
1: Siper al.
2: Bu da neydi? Neler oluyor orada?
3: İyi misin? Şimdi bu pislik çağ mı yani?

0: Kalbi ıskalamış. İlk yardımla hayatta kalırsın.
1: Dokun.
2: Dedektif Kang.
1: Merak etme, yaşayacaksın, merak etme. Memur vuruldu, park yeri C kapısı. Ambulans istiyoruz.
2: Hepsi polis olmanın parçası. Ben ölmeyeceğim. Lütfen peşinden gidin. Gidin ve çayı yakalayın.
1: Üstüne bastır. Tamam mı? Daha sık hadi. Gözünüzü üstünden ayırmayın.
3: Emredersiniz. İyi misin? Aa. Merak etme. Dongon. Çabuk çabuk.
4: Aracın 2330 nolu karayolu Songdo yönüne doğru kaçtığı tespit edildi. Desteğe ihtiyacınız var mı?
1: Herkes oraya doğru gidiyoruz. Tamam.
5: Hemen merkeze döneceksin.
6: Talibin oraya gidemeyeceğini defalarca söylemedim mi ben, ha?
1: Dur. Bunun sebebi ne? Sebebi ortak görevin ortaya çıkması mı, yoksa süper banknotu onlara kaptıracak olmamız mı?
5: Bak, bu artık bizim elimizden çıktı, tamam mı? Ortak görev sona erdi.
1: Ama ondan bilgi almak için elinden geleni yapmamı isteyen sendin.
4: Takım elbiselerin bizi sürekli sıkıştırıp durmalarından bıkan da sendin.
5: Şintai, neyin var senin böyle, ha? Burası tehlikeli, tamam mı? Takım elbiseliler var.
4: Bak, şu anda yanımda ajanlar var.
1: Bana bak,
4: ajanlar umurumda değil.
0: Dedektif Kang.
7: Takım elbiseli konuşuyor. Şu andan itibaren yetki bizde.
0: Sizin göreviniz sona erdi. Bu yüzden şimdi olduğunuz yerde durun ve hemen...
1: Neden geri dönmek zorundaymışım acaba? Orada olanları siz de gördünüz değil mi?
4: O adam göz göre göre bir polisi vurup arkasına bile bakmadan kaçtı.

0: güneydi, kuzeydi, ne olursa olsun umurumda bile değil.
1: Tamam, anladım. Şimdi beni iyi dinle dedektif Kang. Şu anda acil bir durum söz konusu.
0: Çayı tutuklayıp o klişelerine pahasına olursa olsun ele geçirmek zorundayız. Tamam mı? Anladın mı beni? Lim'in onu öldürmesine engel olmak zorundasın.
1: Beni iyi dinle.
0: Lim'i ortadan kaldırmak zorundasın.
2: Lanet olsun.

0: Söz verdin bak ha. Klişeler benim. Yani ülkemin. Görevimi yapmama ve saygın bir polis olmama izin ver. Senden istediğim başka bir şey yok, tamam mı?
1: Alabilirsin.
0: Bak bir şey daha var. Çayı yakaladığımızda onu öldürecek misin? Bak bulunduğun durumu anlıyorum. Ama benim görev tanımımda intikam yok. Benim işim polislik o kadar. Onu tutuklayıp adalete teslim edeceğim. Bundan başkasını yapamam, tamam mı?
1: Anlıyorum.
0: Bana içinden gelmeyen cevaplar verme.
1: Sana anladım dedim.
0: Polis olmak böyle bir şey işte. İşte bu. İşte bu.
2: Tamam, biraz yavaşla.
1: Direksiyonu tut.
0: Ne? Ne? Hey! Hop!
1: Yaklaş.
0: Ne? Aa! Aa!

0: Hey, şey yorum. Hayır. Dur. Lütfen dur.
1: Neden yaptın?
0: Evet. Çağırıyorum. Hayır. Sadece bir emir kulu olmak istemedim. Özellikle halkımızın üstüne çöreklenmiş o yoz yöneticiler ve liderler için.
1: Halkımızın onurunu lekelemeye hakkın yok.
0: Hadi yap.
2: Hayır, yapma. Ne yapıyorsun? Dur bak, yapma. Yapma. Bak öyle yaparsan öleceksin. Gel
0: bırak
2: buraya.
0: Beni.
2: Beni vuracak mısın yani? Ha? Hadi cevabını ver. Söz vermiştin.

0: adalet odası.
1: Söz vermiştin. Onu öldürmeyeceğini söylemiştin, öyle değil mi?
0: Cacisun!
2: Benim karımı öldürdü.

0: Lanet olsun. Süvariler gelmeden şunu bir alalım. Bunun da çay ile birlikte nehre düştüğünü söyleriz. Hayatta kalmanı sağlamanın tek yolu bu.
1: Yaşayıp yaşamamam önemli değil.
0: Yaşamalısın, yaşamalı ve güçlü olmalısın. Çünkü cennetteki karın da öyle olmanı isterdi. Çağ ölümünü atladı. İnan bana, hayatta kalmış olsa bile onu tutuklamak zorundayım. Yani bana güvenmen lazım. Hadi şimdi git. Heh. Hadi git artık, git. Hadi. Hadi.

0: İyi iş çıkardın. Sen Cumhuriyet'in gururusun.
1: Ama Çağ'ın cesedini henüz bulamadık. Eğer zaman tanırsanız...
0: Cumhuriyet'e karşı olan tehdit bertaraf edildi. Geri döneceksin. Başkanımızın son emri buydu. Çağ'ı unut. Ortak görev bu şekilde sona erdi.
2: Babanız eve geliyor. Evet. Kimin kızısın sen?
3: Baba.
2: Oo, seni çok özledim. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ne oldu yavrum?
4: Beni dinle. Kaybettiğim bir şey oldu.
2: Artık bende değil ki. Ben onu çoktan...
4: Sende olup olmaması umurumda bile değil. İki saatin var. Klişelere in Çamanist Kilisi. Elektrik santraline getir. O zaman ailenin yaşamasına izin verebilirim. Ama polis desteği isteyecek olursan o da söz veremem işte. O zaman hiç düşünmeden aileni küçük parçalara ayırırım.
5: Anne, lütfen, kızımın ölmesine izin verin.
3: Anne,
5: niye

0: Bey ya onu kaçırdı.
1: Klişeleri saat 9'a kadar İnceon iskelesinin elektrik santraline
0: götürmemi istiyor, yoksa ikisini de öldürecekmiş. Yalvarırım, yardım et.
1: Çağırıyorum, lütfen. Lütfen ya onu öldürmelerine izin verme.
2: İzin verin.
3: Yoldaş, Çağ hala hayatta. Bunu bitirmeme izin ver.
2: Sana görevin sona erdiğini söylemedim mi? Hala intikam peşinde koşmak mı istiyorsun? Görevini kişisel duygulardan ayrı tutmayı bilmelisin.
3: Çağ, Güney Koreli ortağımın ailesini kaçırdı.

0: Unut onları.
1: Artık başkasını kaybetmek istemiyorum.
0: Ben de seni kaybetmek istemiyorum.
1: Üzgünüm. En kısa zamanda geri döneceğim.

0: Anne.
1: Evet.
0: Kötü adamlar gitti mi?
1: Evet, gittiler canım, gittiler. Ama gözlerini kapalı tut, olur mu? Babanın gelmesini beklememiz gerek, tamam mı?
0: Tamam.
2: Hedef göründü.
3: Fiona! Fiona! Fiona!
0: Baba! Hayatım, buradayız! Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
1: Buradayız!
3: Fiona!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Buraya gel! Baba! Baba!
1: Hadi! Çabuk gel!
0: Baba!
1: Hadi çabuk gel!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
4: Klişeler nerede?
5: Önce ailemi bırakacaksın. Ondan sonra sana klişeleri teslim edeceğim.
4: Birlikte ölmek mi istiyorsun? İstemez. Sen de değil mi?
3: Tabii ki ben de değil, senin pislik herif.
4: Elbette ben de değil.
3: Saklamayı bırak da çık ortaya. Senin haline dolaşacak korkak.
1: Hiç korkma. Korkma.
3: Korkak.
5: Yok yok yok. Özür dilerim. Gerçekten. Lütfen, lütfen affet. Affet beni yoldaş. Lütfen. Lütfen affet beni.
4: Yüzbaşı Çağ, bak bu benim suçum, tamam mı? Yani ailemin.
5: Bununla bir ilgisi yok. Onlar bunu hak edecek bir şey yapmadı ki. Yazık. Yapma onlara bir şey.
3: Lütfen bak, benim suçum. Beni öldür.
5: Özür dilerim bak.
3: Onları bırak yerlerine. Beni öldür, tamam mı? Bırak onları lütfen. Lütfen, dinliyor musun?
5: Fiona, baban burada. Bak, birazdan evimize gideceğiz, tamam mı?
4: Vur. Yoldaş, iyi misin?
5: Açıyor musun?
4: Geç kaldığım için özür dilerim.
5: Çok teşekkür ederim.

0: Hareket edersen ölürsün.
1: Lanet olası.
0: Güneylilerin gitmesine izin verirsen klişeleri sana vereceğim.
1: Hey Chael Ryung, sen şimdi bu insanları kurtarmak için ülkene mi ihanet ettin? Ama sana nasıl güvenebilirim?
0: Vinç, üst güverte.

0: Yüzbaşı, ön yüzler eksik.
1: Çağırıyorum. İki parça eksik çıktı.
2: Söylediğim gibi önce onları bırakın. Sonra alacaksın.
1: Bir emir kulu için hiç fena değil.
3: Tamam. Anlaştık.
1: Onları bırak.
4: Aileni alıp evine git yoldaş.
5: Tamam. Tamam Chiyalur Yung. Tamam. Tamam peki. Tamam peki. İyi de. Sen ne yapacaksın?
2: Beni merak etme. Kardeşim. Özür dilerim. Seni bu belaya ben bulaştırdım. Şimdi oradan uzaklaşın.
5: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

artık kuzeye dönersen seni bir idam mangası bekliyorum canım. Bize katıl. Bizi bekleyen bir tekne var. Yüzbaşı,

0: Neden hareket etmiyoruz?
1: Hayatım. Siz her şeyden çok sevdiğimi biliyorsunuz, öyle değil mi? Ama ben Güney Kore polisinin bir dedektifiyim.
0: Yani?
1: Cheol Ryun orada yalnız.
0: Yapı uzatmana hiç gerek yok, git hadi. Hadi git, hepsini öldür. Ve Cheol Ryun'u geri getir.
1: Ne, ciddi mi söylüyorsun?
0: Ama yalnız gitmeyeceksin değil mi? Şefi arayacaksın değil mi?
1: Tabii ki, tabii arayacağım tabii ki.
0: Bak, sana bir şey olursa seni kendim öldürürüm, anladın mı?

0: Chaldrung. Al bunu. Sen iyisin değil mi?
1: Harikayım.
0: Geç kaldığım için kusura bakma.
1: Neden evinde değilsin sen?
0: Sen neden buradaysan aynı sebepten.
1: Ağlayıp yardım dilediğin için mi?
0: Orada iki gözüm iki çeşme ağlıyordum değil mi? Haklısın. Ama yine de şu anda benden iyisini bulamazsın inan. Elindekine şükret. Çağ o tarafa doğru kaçıyor. Çabuk çabuk. Aslında bakarsan ben iyi bir nişancıyımdır.
2: Bize iyi gitti bu. Çok hızlıymış adam.

0: Önce öldürmem gerekirdi. Pislik. O klişelerin ne olduğunu biliyor musun? Bunlar benim halkını terk eden cumhuriyetten aldığım intikamım.
1: Ödülüm bugüne kadar ki emeklerimin karşılığı. Anladın mı? Anladın mı beni? Sen benim yüce planıma engel olamayacaksın. Lanet olası herif senin.

Ah, lanet olsun. Dur! Şey oldu yok. Bana bak. Dur bir dakika dur. Ay, lanet olsun. Oh, Tanrım!

0: Bunu yanında götür.
1: Bir dakika. Hapishaneye girmeye çok mu meraklısın yoksa?
0: Ülkem böyle bir şeyden utanç duymalı. Ayrıca bu senin saygın bir polis olmanı sağlayacaktı.
1: Canı cehennem. Sanki sanırsın yaptığımız iş için iyi maaş veriyorlar. Halbuki karın tokluğuna çalışıyoruz, canımızdan olacağız. Uf. Ne yapacaklar? Bir de ödül mü verecekler sanki? Ay canım.
0: Öyleyse polis olmayı neden seçtin?
1: Böyle olacağından haberim yoktu ki. Ben elimde silahla ateş ederken çok havalı görüneceğimi düşünmüştüm aslında. Kötü adamları yakalayıp onlara haklarını okuyacaktım. Kelepçe takıp filmlerdeki gibi alkışlayan kalabalığın arasından geçecektim. Amacım oydu aslında. Ama sen neden seçtin söyle. Herhalde insanların orada açlıktan suç işleyecek takati falan kalmamıştır ha? Dur bir dakika. Burası dedektifler için bir cennet olmalı. Bana bak, beni de yanında götürsene. Ha, kuzeyde dedektif olmak istiyorum.
0: Dikkatli olsan iyi olur. Bu çenen yüzünden bir gün tutuklanacaksın.
1: Her neyse, her şey böyle başladı işte. Kötü adamları yakalayıp iyi insanları koruyacaktım. Ya sen? Ha?
0: En başında benim istediğim de buydu.
1: Ay acıyor her yerim. Ay her yerim acıdı. İyi. Sonunda gelebildiler. Bizim lanet olası şef hala şu işi öğrenemedi, değil mi?

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor.

0: Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: insanın içindedir Osman.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
2: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
3: Seni ben almadım ve tek yap. Yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? Much love, late might be on time. Just wait, I'm coming. Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
4: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
3: Bu kadar.
5: Efendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerek.

0: Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
1: Ben işimi seviyorum.
2: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
3: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
4: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
5: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
6: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
7: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
2: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler.

önce anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzadenin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
0: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
2: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Olur mu ya, uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor.
2: Komutanım kusura bakma ama biz küçük yerde yaşıyoruz.
0: Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Teller, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Sampson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
3: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
0: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan. Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
4: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
5: Salih.
4: Elena.
5: Unutmamışsın.
4: Unutmadım.
5: O kadar çok özledim ki. Değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
4: Hepimiz bıraktığın gibiyiz. Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
6: Evet.
4: Benim amcam.
6: Baza.
5: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

Laodikya, Denizli Merkez Efendi ve Pamukkale ilçeleri sınırları içinde yer alan antik bir kent. Kent yerleşiminin M.Ö. 5500 yılından itibaren başladığı kent, antik dünyanın tekstil kenti olarak anılıyordu.

Julius Verecundus yatmaktadır yazması, marka ve tanınırlığın deniz aşırı ülkelerde bile nasıl olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Yahudiki antik kentinde Kuzey Tiyatrosu oturma basamakları üzerinde yer alan yazıtlar bölge kentlerinin oturma yerlerinin olduğunu, diğer taraftan kentin esnaf loncaları, ticaret erbapları ve tanınmış ailelerinde özel oturma yerlerinin olduğunu ortaya koyar. UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Laodikya'da geçtiğimiz günlerde tarihi bir keşif yapıldı. Kazılarda beyaz mermerden 3 metrelik Athena heykeli ortaya çıkarıldı. Heykelin Augustus dönemi izleri taşıdığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurgulayarak, Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor diye konuştu.

Milattan sonra 7. yüzyıl başında meydana gelen büyük depreme kadar yerleşimin iyi sürdüğü kent ticaret başkentiydi. Fransa'nın Lyon kentinde ele geçen mezar taşında burada Laodikya kumaşlarını satan tüccar

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oğuzhan Koç sözleri ve müziği İbrahim Başaran'a ait Ağla şarkısıyla dijital platformlar

Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Hollywood'un iki ünlü ve karizmatik aktörü Brad Pitt de Tom Cruise'un yapay zekalı kavga videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Yapay zeka ile üretilen ve Pitt ve Cruise'un bir binanın tepesinde dövüştükleri görülen viral video, yeni bir yapay zeka video üretim platformu olan Seedance 2.0'dan geliyor. Video internette yayılırken yapım şirketi MPA ve diğer sektör paydaşları içeriğin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullandığını belirterek tepki gösterdi. Deadpool üçlemesi ve Zombieland gibi filmlerin senarist yapımcısı Retri ise yakında insanların bilgisayar başına geçip Hollywood'un şu anda ürettiklerinden ayırt edilemeyecek filmler yapabileceğini ve gelecekte sektörde önemli istihdam sorunlarına ve hukuksal mücadelelere yol açacağını savundu. (Gülüyor)

Almanya'nın Hessen eyaletinde her turistin ziyaret ettiği masalsı, rengarenk bir kent var. Hittstein. Orta Çağ'dan kalma bozulmamış dokusuyla vakti zamanında kontların ikametgahı olmuş, şipşirin bir kasaba olan Hittstein, ziyaretçileri unutamayacakları bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Hittstein, Taunus dağlarının eteklerinde kurulmuş.

şehrin en dikkat çekici yapıları Eyik Evşi Fıs House, 1698 yılından kalma belediye binası Rat House ve 13. yüzyılda yapılan kilise. Bu güzel şehir, Arnavut kaldırımlı kıvrımlı sokakları ve panjurlu, rengarenk yarı ahşap karkas evleriyle ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Hemen belirtelim. Kasabanın en eski evi 1410 yılında inşa edilmiş ve hala içinde ikamet edenler var.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
3: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Provalardan geldik.
4: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu Cevriye.
4: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
4: Bence fosforlu Cevriye başlasın.
0: Peki. Harika o zaman.
3: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
3: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
3: o yüzden
0: güzel.
3: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
4: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını, Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık

0: izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
1: Sahnede 30 kişisiniz.
0: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
1: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
2: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
1: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da Avrupa'ya da dolaşacaksınız.
2: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
1: Ne güzel.
2: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
1: Harika.
2: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
3: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
2: Evet.
0: Gerekiyor.
2: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
3: Oo, çok güzel.
2: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
1: özel,
2: daha evet daha özel. Özel daha özel daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
1: İnşallah.
3: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
2: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
0: Dayanamadım.
2: Unutmayacağım bunu.
0: Dayanamadım.
2: Ne kadar güzel bir şey geliyor. Farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
0: Çalışmaktan farkında değil. Yani gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
1: Çalışmaktan mı yoksa...
0: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim, mutluyum yani.
1: Harikasınız. Evet. Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınızda? Biraz kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
1: Sahne alıyorsun?
2: Evet.
1: Harika. Nerede?
2: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
1: Çok güzel.
2: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
1: Nasıl müzikle buluştun?
2: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
0: O ben de.
2: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, yani benim olmak istediğim yer burası.
1: Birinci oldu mu lise?
2: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Ya yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
1: Ne güzel.
3: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
1: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
2: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazar.
1: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
2: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: O telif vermemek için.
2: Tabii. Oo. Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
1: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
2: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
1: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
2: Neden kendi bekledim?
1: Kendi şarkın için.
2: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
3: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
2: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Yani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Evet. Keşke diye bir şarkısı var, onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke
0: bilsen. Ya da şu anda ayrılmak üzere olabilir.
3: Ya kime slow yazıldı? Şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine saklanıyor.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru bir soru soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki...
1: Ya var ben...
3: Çok bana
0: şey
3: direkt
0: var,
3: onları...
0: Şey Ferah var.
3: Evet var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle o içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana
3: evet.
1: Şarkı.
0: Evet, değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Rulü'yü izledin mi?
4: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
4: Evet.
0: Aa.
4: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınız bilmiyordum.
4: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır. Sen oynayacaksın.
4: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası kim?
2: Sahneledi galiba değil mi?

0: Şöyle, 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Gülris Hoca
1: rejisörlüğünü yaptı.
0: O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem, hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım, öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
1: Harika.
0: Gittim.
2: Ankara ailesi.
0: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güdris Hoca bana dedi ki, tamam dedi, sen bir büyü de bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi maalesef, Allah rahmet eylesin.
1: Müthiş hikaye.
0: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine, inşallah da layık olurum.
1: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
0: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
1: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet. Bir şekilde yaptım, sonunda da oldu.
0: En büyük hayalimdi yani. Aha. Ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdı vefa. Ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
3: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
0: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Gülris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum, Suat Derviş'i. Ve aslında Gülris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye, Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Gülris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek, kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
1: Evet, evet.
0: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik. Birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış. Sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım istiyoruz. Güzel. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
3: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki, hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum. İş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum. Yani tedirgin oldum. Bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilmişim. Bastırmışım. Ve o gün sahnede çıktı.
3: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
1: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
2: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber, bir daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor Cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.

0: Adını bile söylemedi yani.
1: Ben de hiç sormadım zaten. Evet. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
2: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Text verdim el.
1: Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt. Hani hemen harekete
3: hızlı
1: geçelim.
3: Hızlı ilerliyor.
1: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hisset, yani hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
3: Adamın aşk derdi var mı?
1: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle...
2: Ama dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğumu hissettiğim. Gelecekte de yani...

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben
2: söylüyor
1: de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Ne güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o.
2: Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
3: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeli.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yok bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de mali okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
1: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim, stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelen en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3'ü
2: mü dönem?
3: 3 dönem.
2: Daha akıllı onlar kaldı.
3: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında prime time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkadan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte

0: Dederin söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
1: Ekstra o artı.
0: Evet. Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. Bir ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. İkinci ay, ikinci Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
2: Evet.
0: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu. Ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok, bu arada çok tatlılar. Yani o, bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi. Herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle geçiyor.
1: Harika.
2: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
0: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının, genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum, bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan, böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
2: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında o oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
1: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
1: Aynen.
0: Bu ya hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışlar. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatımın şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım. Çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
1: İnşallah, inşallah. Ne güzel konuştun. Selin, oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki. Ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
1: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
1: Çok güzel. Ha bir de okulunu, kendi okulunu
3: okudun. Tabii tabii.
1: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
4: Okudun.
3: Evet.
1: Oh, süper. Bahsettiği öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Yok. Hangi okulu bitirdin?
3: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, işte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet. Oturduk.
3: Gerçekten.
0: Yani. Öyle bir şey.
3: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projelere. Ha tabii ki sağ olsun eşim de bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz. Gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
2: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil
3: yok
0: mi?
3: Yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
3: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
1: İnadım.
3: Yani
0: işte nasıl orada Başak aklı olarak
4: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
0: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam.
3: Olsun.
0: Hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani.
3: En sonunda kadının fendi erkeği her zaman.
0: Ama ikna kabiliyetim var, seni de
4: Ali Hasan, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Aa, geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani türkü maxi single'ım var zaten, çok evet. Bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok aşırı neşir olduğum şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
4: Üç harfli.
0: Aynen o. Peki, yanlış anlamasın kimse de. Hani yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
3: Ben çok katılıyorum size. Evet. Katılıyorum.
4: Bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
4: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept olarak konuklu falan böyle.
4: Çok güzel.
0: Güzel
4: çok
0: bir şey yapacağız
4: güzel.
0: İnşallah.
4: O zaman iki Karadeniz olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
4: rica ediyorum. Karadenizliler. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
3: Çıtırışta ya. Ucundan. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım.
4: Samsun. Evet Oğulcan melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Bunları sever.
3: Bu seni. Sen böyle çok minicik yanından olsun, eşlik
4: minicik,
3: edeyim.
4: Minicik halkadan arkadan.
3: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız valla.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
2: edeceğiz.
0: Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda. Vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor. Ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
2: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe, ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
0: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
2: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum, Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir, nasıl diyeyim, ruhaniyeti olan, daha böyle... maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız, işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız, onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum, bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum ya.
1: Ne sonra... zamandır yazıyorsun?
2: Vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzları, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
1: Kahve sever miyiz bu arada? Kahve mi çay mı?
2: Bana göre kahve.
1: Kahve.
0: Evet. Peki hangi takımı tutuyoruz?
3: Fenerbahçe.
2: Benim tartışmasız bir şekilde
1: Galatasaray mı diyorsun?
2: Galatasaray.
0: Sen de
3: ben de çok koyu Galatasaraylı.
0: Koyu Galatasaray. Evet.
2: Yalnız Galatasaraylı'nın hepsi koyu.
3: Evet.
2: Öyle koyu. Sıradan
0: bir şey söyleyeyim.
2: Sıradan değil.
0: Bir dakika ya. Sen

0: Samsunlu olarak Galatasaraylı mısın?
1: Evet.
0: Bu hafta peki Samsun mu Galatasaray mı?
1: Tabii ki yani soru
0: tabii
1: değil.
0: Ki Samsun
1: tabii ki Samsun. Tabii ki Samsun.
0: Tabii ki Samsun.
2: Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyorsun?
1: Gerçekten çok samimiyetle Galatasaray'ı tutuyorum.
0: Allah
2: Samsun,
0: Allah.
2: Bu hafta Samsun mu kazansın peki?
1: Hayır tabii ki Galatasaray kazansın.
0: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben derinin bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var.
2: Çok
0: Fenerbahçe olarak.
1: Buyurun efendim. Sana... Ay çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray marşı, orası da Fenerbahçe marşı çalacak. Evet.
2: Gerçekten mi?
1: Evet. Nasıl ya?
0: Hani, hani kahve bittikten sonra ses çıkar evet. Ya orada marş çalıyor.
2: Aa
1: şaka
2: çok güzel.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Bak Larissa daha çok sevindi. Ay. Şimdi
2: yani pek de sevinecek
0: bir şey yok. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
2: Neden acaba?
0: Derincim o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm için seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
1: Tamam.
0: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha sonra pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
1: Samsun
0: bir Galatasaraylı olarak.
2: Cim bom bom.
0: Derincim seninki yarın yetişiyor.
1: Tamam hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
0: Aa, ne güzel.
1: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
0: Evet çok teşekkür ederiz
1: hepinize.
0: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
1: Çok
2: İnşallah çok teşekkür ederiz.
3: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
0: Aynen öyle
3: gelip
0: gerçekten izleyeceğiz. Derincim yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başaracağına
1: inşallah.
0: İnanıyorum. Sesin çok güzel, sözlerin çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seni.
1: İnşallah.
0: İnşallah yine gelirsin ünlü
1: i̇nşallah.
0: Olduktan sonra.
1: Sizi de sahneme bekliyorum.
0: Tamam. İnşallah. Ha, çok seviniriz.
1: Çok mutlu
0: Harika.
1: Olurum.
0: Çok
3: tekrar
0: teşekkür
3: çok teşekkür ederim.
2: Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani sağlık, başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür, ne mutlu ederim.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısaköre'nin zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten.
0: O kadar.
1: Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: işti. Senin hayatında
1: yani
0: da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiradı destekliyor.

0: Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üst sıraf olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani, yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun yani. Ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika güzel görüntüler. Güzel oldu gerçekten.
1: Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasında

0: arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben
0: bu
1: de onu
0: iştir.
1: Söyleyeyim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
1: Çünkü
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70... beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motor bisiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim.

0: çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi, ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla düşünüyorum. Olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani, 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
2: Evet.
0: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
0: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar, hay şu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin, evet, için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama, evet, kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan, evet, görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Değişti. Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
2: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
2: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
2: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
2: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirme

0: cüret etmezseniz işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da, çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas
0: davrandık. Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. anladığım kadarıyla.
0: Yani öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayan. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne evet. diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk

0: oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet, yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam, geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül'de mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: yani. Yılmaz
0: Ekmekçi.
1: Ne
0: kadar görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum Benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok zor zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım.
1: Yavaş yavaş.
0: Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin uzun sürdü ki uzun gerçekten sürdü. Yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Ne Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle tarihi geçmiş. Doğru. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli çok oynaması. Zevkli. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olan işte.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıktım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10
0: çünkü
1: gün, çok güzel.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanmış.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
0: Kaçırmak
1: yandım.
0: İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir evet. biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü Ya bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biri düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar, nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim yani, iş hayatımdan daha önce geliyorlar hem eşim hem çocuklarım.

0: yaşında falan başlamıştı evet. motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır,
0: değil mi? Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Oo. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
1: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur. Değil
1: mi? Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden o cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızlı arası iyi. Benim hızlı aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motosiklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızlara göre daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: İnanılmaz abi o kadar hızlı
2: geçiyor. Çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spor, devam. Spora çok meraklılardı. Zaten zaten anne baba full sporcu. Neslişah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım.

0: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar, onlar da spora yapıyor.
1: Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
0: Neyse.
1: Yani... Benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne olsun.
1: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
0: Alara tenis, binicilik diyorsun.
1: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
0: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
1: Zaten
0: anneler.
1: Aynen. Anneanneler.
0: Herkes kayak yıllarca.
1: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bordla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
1: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
0: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa sana mı okuyor?
1: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
0: Şimdi?
1: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
1: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
0: Ne güzel.
1: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
0: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
1: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
0: Yani
1: bizim ailede
0: çok güzel.
1: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
0: Çok güzel.
1: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
0: Konuşmak.
1: Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
0: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor. Ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
1: Kuzen oluyorlar. Çok iyi araları.
0: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
1: Yakınız. Çok yakınız. Güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
0: Oh, maşallah.
1: Emir tabii abilik. Tabii Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
0: Tabii, tabii.
1: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
0: erkek
1: şekilde.
0: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
1: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde ne olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa
0: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsun. Her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş evet. kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın evet. oluyor bir yandan da.
1: Evet evet. Ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
0: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz Hanım, sıkıntı galiba.
1: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
0: Geliyorlar ha. İyi zaman.
1: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey. Özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey sağ olsunlar. Yani
0: çok sık
1: şey,
0: gidip geliniyor. Şey için bir arada oluyorsunuz.
1: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
1: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
0: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani tarih yani sinema tarihinde
1: bir de
0: çok önemli.
1: Bir hanımefendi.
0: Aynen öyle.
1: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte susuz yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of. Ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
1: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
0: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
0: O göz de var sende bence.
1: Çok iyi fikir.
0: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri tabii ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
1: Tabii tabii tabii.
0: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur. Bunu bir
0: düşünün. Yaz bir kenar.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben ayağına teşekkür ederim.
2: Sağlık. Sağ sağlık.
0: Gişesi bol olsun. Sana hediyemiz var.
2: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var. Çok
0: evet. Zic, senin Galatasaraylı olduğunu...
2: Evet, olduğunuzu öğrenince size böyle çok tatlı bir...
1: Sağ olun.
0: Maaşınız da çalacak efendim. Kahve olduğunda aklında olsun.
1: Öyle mi? Bayağı havalı bir şey.
2: Evet, kahve evet, içerken evet. bizi anarsınız.
0: Lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

Bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

bu eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir nokta da yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'ın yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 'de yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3. Dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Beş, akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakış

da sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki, akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur, veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkta tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

Nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 100 binde biri kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün.

Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket. Hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık devlet ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimler ise detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır.

Güneş parlıyorsa güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan

0: İlk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
2: Genel izleyici için uygundur.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü

ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

ile halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Allah'ım yağmur ver Allah.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin.
4: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
5: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
6: Alacağım parçayı.
4: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
7: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
4: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
8: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
9: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
10: $1 milyon mu?
11: $1 milyon.
4: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
12: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir. Ölürüm de.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

geldi. Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

0: sıra.
1: Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Enflasyon. Fiyatların genel olarak ve sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması olarak tanımlanabilir. Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı.

altına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki sesi de epey

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Coates'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri Savaş Tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göster.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Button to take off.

Stick to fire.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

bizde izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: Netflix, Netflix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul yağmurlu.

0: yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

Nakit fırsatını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
4: 1 milyon.
1: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ahbar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Birçok akılda kalan konuyu ele alacağız ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Çoluk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi başlayalım konularımıza dilerseniz. Yine okulları konuşalım. Şöyle, okullardaki yeni güvenlik modellerini konuşarak başlayalım. Risk analizleri yeniden yapılarak tehdit tanımlamaları güncellenecek ve daha sistemli bir yapı kurulacak. Bunu konuşalım. Fiziki güvenlik önlemleri arttırılacak ve okul giriş çıkışları çevre denetimlere daha sıkı hale getiriliyor. Emniyet, okul yönetimi ve sosyal hizmet birimleri arasında bir koordinasyon sağlanacak ve güvenlik yürütme kurulu oluşturulacak. Riskli durumların erken tespiti için kamera destekli erken uyarı sistemleri devreye alınıyor. Psikolojik risk taşıyan öğrencilerse ilgili kurumlarla birlikte daha yakın takibe alınıyor. Peki yeni sistem gerçekten

0: okul güvenliğinde nasıl bir çözüm getirecek?
1: Yani faydalı, belli ölçüde yararlı olabilir ama tek başına yetmez bunlar. Yani sonuçta en güvenli okulların olduğu Amerika'da bile oluyor değil mi? Hatta orada en fazla orada oluyor. Başka ülkelerde de oluyor. Norveç'te oluyor mesela. Diyorsun huzurun ülkesi diyorsun değil mi? İskandinav ülkelerinde oluyor. Ya mutlaka arıza, psikopat çocuklar olacak. Var. Bunları
0: hazırlıklı olmak lazım.
1: Yani tamam bunlar güzel. Tabii ki devrenin gezmesi, polislerin olması, hatta okul yönetimiyle polisin işbirliği içerisinde olması, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olması, sorunlu çocukların tespit edilmesi de güzel bence. Evet. O çocukların tekrar böyle sağlıklı birey olmasına da faydası olur bence. Zorbalık azalır. Kavgalar, dövüşler azalır. Ama bunlar tek başına yetmez. Aileler, yani bu yasa çıkacak galiba. Onun hazırlıkları devam ediyor. Yani sorunlu çocuk yetiştiren, zorba çocuk yetiştiren, sana vurana sen 10 tane vur diyen, hatta gördük, haberlerde gördük işte, aileler tehdit edildi değil mi? 14-15 için çocuklarımız öldürüldü. Ve onları öldüren çocukların aileleri o insanlara tehdit etti. Böyle bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyeti nasıl baş edebiliriz? Bu, en basit yolu, sorunlu, suça meyilli çocuk yetiştiriyorsa, çocuk suça karışmışsa direkt o aile ceza verilmesi lazım. Şimdi evet, birçok mesela hep haberlerde görüyoruz ya, çocuk yakalandı. 100 tane şeyi var, vukuatı var mesela. Adli sicil kaydı var. 150 tane var mesela. Bunlar akıl alır gibi değil değil mi? 365 günde herhalde 2 günde bir yakalanıyor bu çocuk ve bırakılıyor. Bunu ikinci, üçüncü yaptığı zaman sen ailesini al içeri at, yapıyor mu bir daha? Basit yani. Amerika'da zaten uygulanmaya başlandı. En son bir karar alındı. Okul baskınındaki çocuk aile dedi ki sen bu çocuğu şey yapmışsın, yanlış yetiştirmişsin ve silah saklamamışsın dedi. Anneye de babaya da hapis cezası verdi.
0: Evet.
1: Bu uygulanırsa bence çözüm olur. Şimdi bazı hukukçular da şey diyor, böyle suçun bir şahsiyet, yani kişisel diyor. Sonuçta başkası işlediği suçu başkası da çekmek zorunda değildir deniyor. Bu evrensel bir tartışma. Ama bazı ülkeler bunu uyguluyor. Ailelerden önlem alınırsa bu iş çözülür diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen, her önleme rağmen Allah korusun yine birisi çıkabilir. Yani bunu çünkü önlemek çok zor. Binlerce okul var. O binlerce okuldan birisinde bir çocuk yani çantasını koyur, o işi yine yapabilir. Ama tabii ki önlemler alacağız. Biz her önlemi alacağız. Ama böyle olaylarda gelirse de şaşırmamak lazım. Aslında fazla da konuşmamak lazım bence artık. Çünkü biliyorsun böyle bir doktor dövmeye başladı. Ondan sonra trend oldu. Tüm Türkiye'de doktorlar dövülüyor. Öğretmenler dövülüyor. Bu da mesela şey olabilir. Çocukların kafasına kazınır. Değil mi? Böyle yavaştan yavaştan kapatılacak. Tabii ki unutulmamak da lazım. Aileleri bence ceza alınması bence daha caydırıcı olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ev kiralama dolandırıcılıklarına biraz değinelim. Sahte ilanlar üzerinden vatandaşların kapora bahanesiyle para gönderip mağdur olduğu görülüyor son zamanlarda çok fazla. Dolandırıcılar genelde acil kiralama ve düşük fiyat gibi yöntemlere başvuruyorlar ve böyle bir güven kazanmaya çalışıyorlar. Ortadan sonra da kayboluyorlar kaporayı aldıktan sonra. Uzmanlar doğrulanmamış kişilere kesinlikle para gönderilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor ve evin mutlaka yerinde gidip görülmesi gerektiğini söylüyorlar. Resmi kurumlar adına yapılan aramalarda da itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Çünkü işte şu kurum adına arıyorum sizi diye dolandırabiliyorlar insanları. Peki bu tür dolandırıcılıkları önlemede en önemli şey bilinçli kullanıcı olmak mı yoksa daha sıkı denetimler mi?
1: Daha ne kadar bilinçleneceğiz? Yani hep haberle okuyoruz. Her gün yeni bir dolandırıcı olayı çıkıyor değil mi?
0: Evet.
1: Yani burada da vatandaş artık ne yapsın? Ben kendime örnek vereyim. 2 sene önce Alaçatı'da bir bayram dedim ki Alaçatı'ya gidelim. Bir ev kiraladık. Evi kiraladık, daha sonra bir sorunlar oldu. Biraz gecikme oldu. İşte kedimiz var, kedimize gelebilir. Biz böyle çok anlayışlı konuşuyor. Tabii gelebilirsiniz. İsterseniz paranızı geri yollayalım dediler. Dedik bir sonraki bayramı vesaire falan. Sonra bir baktık, aradım, yok. Baktım telefon bende de hata. İkinci aramada mesela uluslararası.
0: Siz bir para vermiş miydiniz?
1: Vermiştim yani. 2 sene önce 7500 lira uçtu gitti. Ve 10 günden sonra ben karar verdim.

0: Türkiye'de mümkün olduğunca tatil yapmıyorum. Yani bunu herkes tabii ki yapamaz da. Evet. Bu örnek de teşkil etsin demiyorum ama ben mesela kendimi çok kötü hissettim. Şimdi buradaki vatandaşlar daha da kötü. Yani ihtiyacı var, bakıyor, kira alacak, kapora istiyor. Kaporayı yolluyor. Ondan sonra diyorlar ki kaporanın açıklama bölümünü depozito yazmadınız. Bu kabul olmaz. Mesajı yollayan da şey yapmışlar görsel. Tabu kadastro diye. Onu görüyor. Bir daha yolluyor. 36 bin. Yani bir dolandırıcılık var ve bir saat içerisinde 40 kişi dolandırmışlar. Şimdi burada uyanık olmak gereken ne var? Yani satın alacağın ya da kiralayacağın yerin belli bir bedeli vardır. 15 bin liralık yani atıyorum işte 70 bin liralık kiralık bir eve 30 bin lira, 35 bin lira isteniyorsa burada bir iş var demektir. Ama bu çok organize. Şimdi emlakçılar artık biliyorsun mal sahiplerinden bir şey alıyor, onay alıyor. E-Devlet üzerinden. Ve onun üzerinden kiralama veya satış işlemleri yapılıyor. Bu EİDS sistemi, Ticaret Bakanlığı kurdu. Ama bu olayda emlakçıların o şifreleri kopyalanmış. Belki de emlakçılar da var bu işin içinde. O da olabilir. Geçen yine bir video gördüm işte bir dolandırıcılık var. E-Devlet'in bile yani o da mı tehdit altında diye insan sormaya başladı kendine. Bütün her şey bilgilerimiz tabii ki deşifre oldu. Birçok şey çalındı. Yani böyle profesörler dolandırıldı, öğretmenler dolandı. Böyle ilk başta bize fıkra gibi geliyor ama artık herkes yaşıyor. Evet. Benim naçizane önerim teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Yani çok şey davranıyor ama TC kimlikler değişsin. TC kimlikler değişirse...
1: Siz bunu hep belirtiyorsunuz evet, zaman zaman.
0: TC kimlikler değişirse bütün dolandırıcı elindeki bilgiler de sıfırlanmış olur.
1: Evet, çok dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Şimdi elektrikli araçları konuşalım biraz. Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji kriziyle birlikte akaryakıt fiyatlarının hızla artması, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini de hızlandırdı. Yüksek yakıt maliyetlerinden kaçmak isteyen kullanıcılar daha düşük kullanım maliyeti sunan elektrikli araçlara yöneldiler daha fazla. Bu durum elektrikli otomobil satışlarını Avrupa genelinde ciddi şekilde arttırmış oldu. Özellikle Mart ayında satışlar geçen yıla göre %51 arttı. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkesinde elektrikli araçların pazar payı hızla büyümeye de devam ediyor. Peki sizce bu dönüşüm tamamen ekonomik kaygılarla mı bağdaştırılabilir yoksa ne dersiniz çevresel faktörler mi?
0: Yani böyle karbon salınımı az salayım doğamız temiz kalsın diyecek bilmiyorum. Örnek vatandaşa var mıdır? Vardır ama azdır. Norveç'teki satış çok enteresan. Mart ayında %98, satın alan araçların %98'i elektrikli araç. Norveç bir de aynı zamanda büyük bir petrol çıkartan ülke. Ve yani onlar bile düşünebiliyor musun? Elektrikli araçlara dönüyorlar. Şimdi böyle başta bir zamanlar şey diyordu, elektrikli araç kullanmak pişmanlıktır değil mi? Böyle görüyorduk şey, Bodrum'a gidiyorlar bayram tatilinde. Bir bakıyorlar, bütün şarj istasyonları dolu.
1: Şimdi ama yaygınlaştı şarj istasyonları hızla daha fazla.
0: Evet, evet biraz da eski haber bu oldu. Ama mesela böyle çekicilerle elektrikli araçların taşındığını da gördük
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ilk çıktığı zamanlar.
0: Ortada gerçekten büyük bir şey var, tasarruf var. Yani benzin fiyatları, motorun fiyatları o kadar yükseldi ki elektrikli araç hele ki evden elektrikle şarj ediyorsan.
1: Evet, bir de şimdi güneş panelleriyle kendi elektriğini üretip arabasına şarj eden evet. insanlar da çoğal.
0: Yani yakında petrole gerek kalmayabilir. Yani 20-30 yıl sonra tamamen elektrikli araçlar olabilir. Teknoloji nereye gidiyorsa biz de oraya gideceğiz. Bu alanda da bir sürü gelişmeler var. Bazıları mesela çıkar bataryalar var mesela. O sistem deneniyor. Hiç de beklemiyorsun mesela. O da olabilir deniyor. Daha hızlı şarjlar olacak. Ve bunları mesela katı fosil yakıtlı araçlarda biliyorsun aşınma, sürekli bakım yapılması gerekiyor vesaire. Ama bunlar da şey gibi, cep telefonları gibi bataryası bittiği zaman fiyatı düşüyor. Tekrar batarya almak gerekiyor. Artıları eksileri var ama şu anki bu büyük kriz bize gösterdi ki elektrikli araçlar daha da çok satılacak. Türkiye'de de hızla satılıyor zaten.
1: Şimdi ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerini biraz konuşalım. ABD-İran savaşı biliyorsunuz belirsizlikle evet. devam ediyor. İpler gergin, tansiyon da yükseliyor. Şimdi görev yapan, savaş gemilerinde görev yapan askerlerin yemek porsiyonlarını görüyoruz. Yetersiz olduğu ve

0: Bazı tablotların büyük ölçüde boş servis edildiği iddia ediliyor. Yani gerçekten çok tuhaf bir tablo. Evet. Uzun süren operasyonlar ve tedarik sorunları nedeniyle gemilerde yiyecek ikmalinde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Bu durum askerlerin günlük yemeklerinin azaltılmasına ve karna uygulaması benzeri bir düzenlemelere yol açıyor. Bu görüntülerin ortaya çıkması ABD lojistik kapasitesi ve askerlerin yaşam koşullarıyla ilgili yani tartışmaları da arttırdı. Yaşananlar süper güç kendi askerini bile doyuramıyor yorumlarına da neden oldu. Evet. Peki bu iddialar askeri lojistik gücünün zayıfladığını mı gösteriyor yoksa operasyonel geçici bir aksaklık mıdır?
1: Bence bu senin de bildiğin gibi lojistik tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani ünlü komutan Napolyon Bonaparte askerler karnıyla yürür der. Yani aç bir asker savaşmaz.
0: Evet. Küçük kısmına koymuşlar. Büyük kısımları boş mesela.
1: Bu işte süper bir güç değil mi Amerika? En büyük güç, böyle büyük savaş gemileri var. Bu tabii ki bir skandal oldu. Bunu askerler paylaşmış. Ailelerde çocuklarımız aç mı kaldı vesaire. Esprili haberler yapıldı. Amerikan askerleri diyette. Hatta tedarik zincir o kadar şey olmuş ki o uçak gemileri biliyorsun koskoca bir yaşam alanı aslında. Sinemasından evet. İşte berberine, eğlence merkezinden kafelerine falan böyle koskocaman yerler. Orada mesela karneyle alışveriş yapıyorlarmış mesela. Bu oluyor. Neden oluyor? Demek ki bu yani böyle olağanüstü durumlarda bazı zincirler kırılmış. O herhalde tedarik aldıkları yere de petrol gitmediğine göre Hümrüz Boğazı kapandı. Oradan da tedarik alamadıklarına göre böyle bir kriz yaşandı. Herhalde bu uzun süreli bir kriz olmayacak ama bu şunu gösteriyor. Savaşlar gerçekten sadece topla tüfekle kazanılmıyor. Aynı zamanda akaryakıt mesela, enerji ve yiyecek. İşte mesela tarihten yine örnek veririz de Fransa'yı 1,5 haftada ele geçiren Almanlar Rusya'ya 2. Dünya Savaşı'nda saldırdığı zaman Haziran'da başlıyor saldırıya. Yani 3 ayda neredeyse Moskova sınırlarına kadar geliyorlar. Ondan sonra kış erken geliyor. Arada o kadar büyük bir boşluk oluyor ki oradan yiyecekler taşınamıyor, yakıt taşınamıyor. Sonra kışta gelince her yer buz olunca uçaklardan mesela yiyecekleri attılar. Sonuçta Alman askerlerin çoğu açlıktan, sağlık sorunlarından vesaire öldü ve savaşı öyle kaybettiler. Yavaş yavaş gerileme oldu. Bu tarihteki şeyi gösteriyor tabii ki. Yani askeri aç bırakırsan savaşı kazanamazsın diyebiliriz özetle.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin milli uçak gemisi projesinde inşaat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve geminin milli uçak gemisinden bahsediyoruz. Geminin 2027'de denize indirilmesinin hedeflendiği de belirtiliyor. Aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin tersanelerinde çok sayıda savaş gemisi, denizaltı ve farklı savunma platformlarının da eş zamanlı olarak üretildiği de ifade ediliyor. Savunma sanayisinde yerli füzeler, torpido ve mühimmat üretimiyle birlikte tam bağımsız bir yapı hedefleniyor aslında. Ayrıca yapay zeka destekli akıllı gemi konseptiyle de deniz kuvvetlerinde teknolojik dönüşüm süreci de hızlanıyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin deniz gücünü arttırmaya yönelik büyük bir aslında savunma sanayi atılımına da işaret ediyor. Peki bu hızlı savunma sanayi büyümesi Türkiye'nin bölgedeki gücünü nasıl etkiler özellikle böyle bir ortamda?
1: Evet, gerçekten dört bir yanımızda savaşlar var. Evet. Rusya, Ukrayna, İran, Suriye vesaire her yerde savaş, Azerbaycan, Ermenistan. Böyle bir yerde güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmazsanız birileri gelir, ele geçirir değil mi? Görüyoruz. Yani Amerika gidiyor başkanını alıyor, paketliyor götürüyor değil mi? Ya da İran'da bütün üst düzey komutanların hepsini öldürüyorlar vesaire. Bunlar güzel projeler. Mildan projesi gerçekten önemli. Şu an 50 tane gemi yapım aşamasındaymış. Yani bu milli uçak gemimizin dışında 41 savaş gemisi inşa halinde ve yakında eklenecekle beraber toplam 50 gemilik bir projeden bahsediyoruz. Muazzam bir proje bu. Bunun içinde denizaltılar da var. Senin de bahsettiğin gibi sadece onlar da değil. Mayından tut torpidolara vesaire. Hı-hı. Önemli gelişmeler bunlar. Daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir'de vardı askeri tersanelerimiz. Mersin ve Aksas'ta eklenince 5'e yükseldi. tersanelerin sayısının artması demek, üretimin de artması demek.
0: Evet.
1: Yapay zeka alanında da çalışmalar yapılıyor. Bunlar tabii ki ülke güvenliği açısından önemli. Uçak gemisi çok çok önemli. Uçak gemisi demek, yani bir denizin ortasında küçük bir üs gibi düşünün yani.
0: Evet.
1: Her şekilde, hatta başka yerlere de operasyonlar yapabilirsiniz vesaire. Çok büyük bir oyun alanı sağlıyor size savaş içerisinde. O açıdan da önemli. Bunlar gurur verici gelişmeler. Hep diyoruz ya, kötü komşu ev sahibi yapar. Gerçekten öyleydi. Bizim zamanımızda siyaları, İHA'ları İsrail vermiyordu. Yedek parçaları kalıyordu. Haberlerde görüyorduk işte. İsrail'e gitti. 3 yıl geçti, hala geri gelmedi vesaire. Tarihten başka örnekler de var. Kıbrıs çıkartması yapılacağı zaman çıkartma gemilerimiz yoktu. Amerika ambargosu oldu vesaire. Ne yaptık? Milli savunma sanayine büyük yatırımlar yaptık. Burada zaten dışa bağımlılıktan da kurtulmak çok önemli. Dışa bağımlılıktan kurtulduğun zaman yarın öbür gün Amerika sen benim uçağımı uçuramazsın, Almanya sen benim füzemi atamazsın demesi gerek kalmayacak. Evet. Çünkü
0: kendimize ait.
1: Kendi halledeceğiz. Yani kendi teknolojimizde bu açılımda güzel.
0: Evet. Şimdi akıllı telefonları konuşalım biraz. Avrupa Birliği akıllı telefonlarda planlı eskitmeyi azaltmak için yeni bir düzenleme getiriyor. 2027'den itibaren telefonlarda bataryaların kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir olması zorunlu hale geliyor. Nasıl olacak? Bu ayrıca bataryaların 800 şarj döngüsünden sonra bile en az %80 kapasiteyi koruma şartı getiriliyor. Üreticilerin cihazlar için 10 yıl yedek parça ve onarım desteği sağlaması da zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle birlikte cihazların daha uzun ömürlü olması ve tamir edilebilirliği aslında artması hedefleniyor. Ayrıca üreticiler için maliyetlerin artabileceği ve tasarım süreçlerinin zorlaşabileceği de ifade ediliyor. Peki bu düzenleme acaba gerçekten ekonomik elektronik ürünleri daha dayanıklı hale mi getirir, yoksa fiyatlarda artış olur mu?
1: Fiyatlarda artış olur tabii ki, ama bu bahane olamaz. Zaten yıllarca bize planlı eskitme dedikleri, yani belli bir süre işte.
0: Güncellemelerle.
1: Telefon bir 2-3 kere düşüyor. Bir bakıyorsun şey olmuş, yani randımanı gitmiş. Hemen anında kırılıyor böyle, değil mi?
0: Evet.
1: Ve şarj önemli olarak, değil mi? Batarya hemen bitiyor vesaire. Avrupa Birliği vatandaşını koruyan, ne güzel, ne mutlu. Avrupa Birliği vatandaşları şu anda bence güzel bir sorundan kurtulacaklar. Çünkü mesela 800 şarj döngüsüne kadar %80 kapasitesi olacak yani. O şarjlar öyle kolay kolay bitmeyecek. Onun dışında 10 yıl yedek parça ve onarım. Ben çocuklarımın tabletini götürüyorum. Diyorlar ki ya bunun parçası yok. Böyle şeye getiriyorlar mesela, tablet. Pahalı bir tablet. Bitmiş bataryası. Değiştirebilirsin. Yenisini al. Getiriyorlar. Hatta yenisini alsan biraz da arada bir fark oluyor. Niye yenisini almışsın? Öyle bir politika uyguluyorlar. Değil mi? Burada 10 yıl yedek parça ve onarım desteği olacak diyor. Ayrıca tamir edilebilirlik odaklı üretim istiyor. Yani bu telefonlar dayanıklı olacak. Öyle hemen kırılmayacak. Siz yeterince sömürdünüz, çok büyük güzel paralar kazandınız. Artık daha fazla Avrupa Birliği vatandaşlarını kazıklamayın diyor özetle. Ama büyük şirketlerle diyorlar ki biz şimdi ne yapacağız? Şimdi piller öyle bir pil yapıyorlar ki, öyle bir gömülmüşe ki mesela telefon tamircileri bile yapamıyor bazen. Yani mutlaka o servise götürmen lazım. Makineyle bütünlük halinde olan bataryalar bunlar. Şimdi o bataryalar eski tuşlu telefonlar, sen hatırlamazsın belki. Bizim zamanında tuşlu telefonlar.
0: Hatırlıyorum, babamın vardı.
1: Yani söktüğü zaman hemen bataryayı çıkartabiliyorduk. Şimdi böyle o gelişmiş telefonlarda o batarya nasıl çıkacak, o da bir
0: her
1: tartışma.
0: Her parçası çıkıyordu böyle ayrı ayrı, tertemiz.
1: Değil mi? Şimdi tekrardan.
0: 3-4 parçası var zaten.
1: Yapılabilir, yaparlar. Yani bu kadar kar odaklı olmamaları lazım. Evet. Bunun şeyini hesaplıyorlar Avrupa'da. Karbon salınımını hesaplıyorlar. Enerji üretimini hesaplıyorlar vesaire.
0: Antenliydi bir de Mevlüt Bey.
1: Efendim?
0: Telefonu. Antenli telefonu da hatırlıyorum. Yani.
1: Daha da eskiler şey var. Araç telefonu var. Böyle bir tane ilk telefonlardan bir tanesi cep telefonu. Böyle kocaman böyle yarım kilo bir telefon var. Fotoğrafı çekilmiş. Öyle bir görsel var. Ben de diyorum ki bunları aynen biz de Türkiye'de uygulayalım. Türkiye gerçekten teknoloji...
0: Bu yaygınlaşıyor mu peki dünyada böyle şimdi?
1: Sen sanki inanmayacak yani, değil mi? Zor diyorsun, bu iş diyorsun.
0: Olur mu acaba? Tutar mı bu? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi zaten onlar da demişler ya biz bunu nasıl yapacağız? Bütün üretim patent paletlerini değiştirmemiz lazım. Daha bunlar fiyatları yükseltecekler bence. Ama sonuçta satmaları lazım, değil mi?
0: Tabii.
1: Ve o telefonları böyle kullanılır yani. Şimdi
0: bir de hani şöyle bir trend var ya, yeni bir telefon çıkıyor hemen herkes o telefonu alıyor.
1: Öyle.
0: Ha, öyle bir şey var. Hemen değiştirelim modeli, geride kalmayalım.
1: Benim annemin bir tane çamaşır makinesi vardı. 30 yıldır çalışıyordu. Artık sıkıldı. Değiştirdik. Evet. Yani çalışıyordu.
0: Bıraksan... Eski, evet, eski buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, yani hani belki bulaşık makinesi olmaz ama hani eski bu makineler daha sağlam ve uzun süreli gidiyorlar.
1: Değil mi? Şimdi 5 yılda bir değiştirmek zorunda kalıyorsun. Öyle yapıyorlar. Yani kapitalizm işte böyle. Zaten çok sağlam yaptığın zaman batıyorsun. Bir de öyle bir durum var.
0: Şimdi İngiltere'ye gidelim biraz. İngiltere'de başlatılan bir projeyi konuşacağız. Dikey tarımın 1.1 kilometre yer altında kurulacak bir dünya. En derin dikey çiftliğinden aslında bir test planlanıyor. Bu sistemde yer altının doğal olarak sabit sıcaklık ve nem koşullarından faydalanılarak enerji tüketiminin azaltılması da hedefleniyor aynı zamanda. Projede marul gibi hızla yetiştirilen ürünlerin kontrollü ortamda izlenecek bu ürünler. Nasıl geliştiğine bakacaklar. Çalışmanın başarılı olması halinde terk edilmiş madenlerin gıda üretim merkezlerine dönüştürülmesi geliştirilecek. Bu araştırma dikey tarımın geleceği ve sürdürülebilir gıda üretimi açısından önemli bir test olarak görülüyor şu an için. Sizce gıda üretimi yer altına, yani bu gıda üretimini yer altına taşımak gelecekte gerçek bir çözüm olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani yer üstünü bitirdik, yer altı kaldı değil mi? Öyle Türkiye'de de var mesela. Çok bereketli ovalar, binalar dikildi, tarım alanları azalıyor vesaire.
0: Biraz daha yapay bir üretim gibi mi olacak
1: evet.
0: acaba?
1: Şimdi bu Sheffield Üniversitesi ile Farm Urban işbirliğinde yapılıyor.
0: Güneş görmeden.
1: Evet. Şimdi buradaki olay şu.
0: Ben anlamaya çalışıyorum şu an. Ben de haber.
1: Şimdi enerji, belli bir hava sıcaklığı lazım değil
0: evet.
1: mi? Evet. Seralarda nasıl hep güneş şeyi mesela, hatta
0: bir,
1: sobaya
0: bir
1: kurular.
0: Bir nevi sera gibi mi olacak?
1: Ama işte madenlere indiğin zaman sera olacak. Doğal sera. Yani oranın ortamı, sıcaklığı, nemi mesela tarım için, üretim için güzel bir ortam olacak.
0: Ama gerçek
1: olacak.
0: Bir güneş etkisi nasıl olacak?
1: İşte ışıklarla, yapay etkisi. Işıklarla, yapay ışıklarla olacak. Isı hep stabil bir ısı olacak. Yani 1.1 kilometre derinlikteki bir madenden bahsediyoruz.
0: Peki aynı besin değerinde mi olacak bu yetiştirilen?
1: Ha, o belki tartışılır. Ama bence düşün, şöyle bir şey, bir kıyamet senaryosu düşünelim. Nükleer bombalar atıldı, radyasyon, hiçbir şey yetiştiremiyorsun vesaire. O zaman mükemmel bir çözüm. Hı. Madenlerde tarımcılık yapmak. Ve şimdi öyle bir sürü de maden var. Terk edilmiş, bitmiş. İngiltere'de, Avrupa'da birçok ülkede. O madenler mesela doğal tarım alanı olabilir deniyor. Neden? Çünkü atmosferden mesela dolu yağdığı zaman ürünler gitmeyecek. Selden gitmeyecek değil mi?
0: İklimden
1: kurtuluyorsun.
0: Evet, iklim
1: yani zararlı etkilerinden kurtuluyorsun. Ve belli bir sıcaklık oranı var. Aydınlatmayı da yaptın mı mis gibi tarım. Bu bir iş bence tutar. Zaten bazı şeyler şimdi bu topraksız tarım da yapılıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ve bahsediliyor. Çok da karlı oluyor bazı alanlarda. Yani çünkü toprak olmadığı için böcek vesaire ilaç atmana da gerek yok. Teknoloji bu tarafa doğru gidiyor. Bu bence yani biz tabii göremeyeceğiz ama uzayda da kullanılır yani.
0: Şimdi Mevlüt Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bir mücadeleyi konuşacağız. İstilacı balon balıklarıyla mücadele ediliyor ve ekosisteme zarar vermesi engelleniyor. Bu program sayesinde şimdi bu balon balıkları kontrol altına alınıyor ve deniz ekosistemine karışması, yani daha fazla hani deniz ekosistemindeki diğer canlıları zarar vermesinin önüne geçiliyor. Şimdi zehirli yapısı ve balıkçılığa verdiği zarar nedeniyle popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor. Ayrıca bu türün hem ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar da var. Bu anlamda yürütülüyor. Bu süreç hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir mücadele olarak da değerlendiriliyor bakıldığında. Peki evet. istilacı türler ekonomik değere dönüştürülürse ekosistem, yani bu ekosistem korumada yeterli bir çözüm olur mu? Ne dersiniz?
1: Ya buna istilacı tür, terminatör gibi zaten videoları da var. Böyle bir şey, bir metale götürüyorsun onu bile parçalıyor yani. Ne oluyor? Diğer balıkların neslini tüketiyor. Bunlar için üzülecek değilim bence. Yani insan hakları, hayvan hakları dernekleri ne der diye düşünmeyeceğim. Değil mi? Çünkü terminatör bir tür. Gittiği yerde istila ediyor. bizim sularımızda da yeri yoktu zaten. O Süveyş kanalından geçtiler. İklim kriziyle beraber.
0: Evet, iklim

0: Krizi değiştirdi tamamen, evet, ekosistemi.
1: Mümkün olduğu kadar yakalansın. Ha mesela bunlardan gübre yapılabilir, derisinden bir şeyler yapılabilir bilmiyorum ama onunla da uğraşırlar mı bilmiyorum. Yani kurtulalım da yeter ki o ikinci planda kalsın.
0: Şimdi hafıza güçlendirmeyi konuşalım biraz. Hafıza duygusal hafıza, çalışma hafızası ve uzun süreli hafıza olarak 3 temel aşamada çalışıyor. Ve her aşamada beynin farklı bölgeleri görev alıyor. Günlük hayatta dikkat ve öğrenme sürecinde özellikle çalışma hafızası sınırlı kapasiteyle önemli rol oynuyor. Ve bu kapasite stres, dikkat dağınıklığı ve telefon gibi etkenlerle de azalabiliyor. Hafızayı güçlendirmek için dikkat dağıtıcıları azaltmak, bilgiyi parçalara ayırmak ve düzenli tekrarlar yapmak etkili yöntemler arasında yer alıyor. Ayrıca bilgiyi aktif olarak hatırlamaya çalışmak ve öğrenme süreçlerini aralıklı şekilde planlamak uzun vadeli hafızayı da güçlendirmiş oluyor. Uzmanlara göre de hafıza zeka kadar stratejiyle de geliştirilebilen bir beceri. Peki sizce hafızayı geliştirmede en etkili yöntem, en etkili günlük yöntem yani hayatımızda nedir?
1: İlk yöntem telefonu bir kenara bırakın diyor. Hı hı. Değil mi? Yani telefonu hatta şuraya böyle yanına koyduğu zaman bile beyin o telefonu yine hissediyormuş. Bir göz ucuyla bakıyorsun vesaire, konsantrasyonun bozuluyor. Yani telefondan uzaklaşmak...
0: Özellikle tabii ki, bazı insanlar uyurken bile boş ucunda...
1: Değil mi? Orada diyor ki beynin bir kısmı telefonla. Yani tam kapasite bir alanda bir şeyi öğrenmek istiyorsun değil mi? Bir problem, hı-hı, çözeceksin, bir şeyle uğraşıyorsun, çalışıyorsun, tez hazırlıyorsun vesaire. Full kapasite çalışman için diğer etkenlerden soyutlayacaksın. Sadece beynin onunla odaklanacak. Zihninizdeki koşuşturmayı durdurun. Değil mi? Bu da önemli. Stres ve kaygı kapasiteyi azaltıyor. Hafızanın yani öğrendiğin bir şeyi hatırlamayı düşürüyor seviyesini. Çünkü stresle de aynı anda başka şeyleri düşünüyorsun. Orada da hafızanın kapasitesi düşüyormuş. Bunu önlemek için mesela meditasyon deniyor. Ya da nefes alma egzersizleri en basit bir şekilde derin nefes alıp sonra bir daha nefes alıp sonra yani burundan ondan sonra ağızdan vermek mesela. Bu bile bir şey yaratabiliyormuş, bir dinginlik yaratabiliyormuş.
0: Ve operasyonel süreçleri de kendi başına planlıyor. Bu durumda bu uygulama hizmet sektöründe insan ve yapay zeka işbirliğinin geldiği noktayı deneysel ve aslında deneysel bir model olarak da değerlendiriliyor bu. Peki sizce bir işletmenin tamamen yapay zekaya bırakılması verimliliği mi arttırır yoksa riskleri beraberinde mi getirir?
1: Yani onu denetleyenler olması lazım tabii ki o algoritmaları. Yani bu zamanla artık şey olacak galiba, insanları çalıştırmayacaklar. Çok güzel paralar kazanacaklar. Herkes işsiz kalacak. Herkes işsiz kalınca bu sefer ne olacak? İsyanlar başlayacak, kaoslar başlayacak. Bence dünya oraya doğru gidiyor. O zaman da devletler şunu yapacaklar. Büyük şirketler. Siz çok paralar kazandınız. Her yıl ne kadar iş çıkartıyorsanız o kadar daha fazla vergi vereceksiniz diyecek. Devletler de o vergileri alacaklar. Vatandaşlık maaşı diye insanlara dağıtacaklar. Bu bir senaryo. Finlandiya'da vesaire uygulanıyor. Türkiye'de de bir vatandaşlık maaşı uygulamaları olacak diye konuşuluyor. Tabii pilot olarak bölgelerde uygulanacak. Hı hı. Ama durum ona gidiyor. Şimdi bu kafe bar denilen yerde yerip kendisi buluyor. Ondan sonra tedarik zinciri, mal nereden alınacak? Meyveler, içecekler nereden gelecek? Oraları tabii ki internetten ayarlıyor. Hani buzdolabında da şey oluyor ya şimdi mesela alışveriş yap mesela bir ürün yumurta bittiği zaman buzdolabını kodlarsan sipariş veriyor. Hı hı. Değil mi? Yumurta geliyor mesela. Onun gibi düşün. Bu da koskocaman bir kafe bar. Orada da bir şey olacak. Bence en güzeli işe alım görüşmeleri.
0: Ben de tam onu soracaktım.
1: Değil mi? Ne kadar
0: ama
1: güzel.
0: Bu görüşmeler, bu kriterler neye göre? Haksızlık olabilir mi mesela?
1: İşte yani oluyor. Liyakat diyoruz ya. Böyle sınavlarda KPSS'lerle birinci olup da mesela giremiyorlar değil mi bazıları vatandaşlar? Dünyada da var böyle bir soru. Hep her yerde bir insan oldu, her yerde bir kayırma olur zaten. Ama yapay zeka buna kesin çözüm. Yani bütün iş görüşmeleri...
0: Ama o yapay zekayı mesela yani o özelliği ona evet, yükleyen yazılımcılar.
1: Evet.
0: Nasıl ya, bir ayrıma acaba?
1: Ama o zaman da ona gerek yok ki. Sen madem yine böyle adrese teslim iş alım yapacaksan yine yaparsın. O zaman yapay zekaya gerek yok. Değil mi? Ha, belki daha çok hızlandırıl diyorsun. Evet o açıdan da bakmak lazım. Yani hatta değil mi? Kötü niyeti de kolaylaştıracak bir durum da var değil mi? Öyle bir kritik bir soru sorar ki onu cevaplamayanı almaz mesela. Hı hı. Ama kendi karını düşünen, verimliliği düşünen

0: bana gelecek işte ODTÜ'den, Boğaziçi'nden bir sürü yerden gelecek üniversite çocuklar. Bunların içerisinde ben kimi seçeyim, kim bana faydalı olur diye öyle bir algoritma yaratırsan en doğru kişiyi seçersin. Haksızlık da olmaz. Geçen hafta da konuştuk ya, CEO'lar mesela, yapay zeka CEO'lar var bazı yatırım şeylerinde, bu borsa vesaire, sen daha iyi bilirsin. Hatta değil mi, yapay zeka hep önerilerde bulunuyor değil mi? Hı hı. Durum o tarafa doğru gidiyor. Bence artık şey olacak, beyin ve masa başı, beyinle yapılan, masa başı yapılan işler azalacak değil mi? Kas gücüyle, el becerisiyle yapılan işlerdeki fiyatlar artacak, oradaki insana daha değerli olacak.
1: Evet, ihtiyaç duyuluyor.
0: Geriye dönüş gibi bir şey olacak yani.
1: Yapay zeka her alanda dediğiniz gibi. Bu haber de çok ilginçti gerçekten. Şimdi aileyle birlikte yemek yemenin çocukların gelişimi üzerindeki önemli etkilerini konuşalım biraz. Özellikle düzenli olarak aynı sofraya oturan çocukların hem akademik başarılarının hem de özgüvenlerinin arttığı belirtiliyor. Uzmanlar bu alışkanlığın çocukların kendini ifade etme, problem çözme becerilerini geliştirdiğini söylüyorlar. Ayrıca aile içi iletişim güçlenmesiyle çocukların yalnızlık hissinin de azaldığı ve riski davranışlarına yönelme ihtimalinin de düştüğü belirtiliyor. Haftada birkaç kez birlikte yemek yemenin sosyal ve duygusal gelişimi desteklediği de ifade ediliyor. Aslında her akşam birlikte yemek yemek en doğru olan ama bu nedenle aile içi yemek kültürünün çocuk gelişiminde kritik bir rol oynadığı da belirtiliyor. Peki çocuk gelişiminin en belirleyici faktörlerinden biri aile içi iletişim mi yoksa çevresel faktörler mi diyeceğim ama aile içi iletişim.
0: Değil mi?
1: Cevap belli sanki.
0: Evet, gerçekten belli. Ne güzel, ne mutlu. Ailece bir yerde bir sofrada oturmak, beraber kahvaltı yapabilmek, akşam yemeklerini belli bir saatte hep bir ailenin bir araya gelerek yapması. Ama ben düşünüyorum şimdi mesela televizyonun açık olmadığı, cep telefonlarının kapalı olduğu bir yemek masası var mıdır Türkiye'de? Kaç ailede vardır? Sadece oturuyorsunuz ve günü konuşuyorsunuz, şakalaşıyorsunuz vesaire. Gerçi biraz bunlar filmlerde de oluyor değil mi? Şimdi birazdan bu ebeveyn haberi var. Geçeceksin ona, Çin'deki ebeveyn haberi. Hı hı. Orada da yani tabii ebeveynlerin davranışları çok önemli. Örnek olması gerekiyor. Yani bazen işte ben de ne yazık ki kahvaltıda mesela telefon açıyorum, haberlere bakıyorum mesela. Çocuk da benden görüyor onu değil mi?
1: Evet.
0: O da tabletini açıyor, videosunu izliyor. Aynı masadayız ama herkes
1: başka
0: farklı dünyalarda değil mi? Keşke olsa, çünkü faydası var. Burada çünkü herkes konuşuyor değil mi? Birisi bir derdini anlattı da orada 4 kişi o dertle ilgili bir çözüm önerisi değil mi?
1: Şöyle ya da eğlenceli bir konu.
0: Ya da eğlenceli bir konu.
1: Ya da bir tatil planı, bir şey. Evet.
0: Ne mutlu bunları yapanlara. Ama bu da güzel bir haber, bir örnek haber. Hı hı. Çocukların gelişimini...
1: Herkesin kendini sorgulayabileceği bir haber.
0: Ben de aynı şekilde, ben de özel işçi yapıyorum. Yani çocukların gelişimini önemsiyorsanız güzel bir sofra ve o sofrada telefonlar, tabletler kapalı, sadece güzelce konuşmaların olduğu bir ortam çocukların gelişiminde çok pozitif etkisi var. Özgüvenleri artıyor. Problem çözmede de faydası oluyor.
1: Evet, uzmanlar bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Şimdi hatalardan ders almayı da biraz konuşalım. Uzmanlara göre insanlar çoğu zaman hatalarından ders çıkarmakta zorlanıyor ve benzer durumlarda aynı davranışlar tekrarlanabiliyor. Bunun nedeni bilginin tek başına yeterli olmaması ve öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmemesi olarak açıklanıyor. Normalde beyin yaşanan hatalardan öğrenerek daha temkinli davranmayı sağlıyor ama bazı durumlar var ki bu mekanizma etkili çalışamayabiliyor. Bu da kişinin aynı hataları tekrar etmesine yol açıyor. Uzmanlar da asıl önemli olanın bilgiyi pratiğe dökme becerisi olduğunu söylüyorlar. Peki sizce insanları aynı hataları tekrar yapmaya iten en büyük etken alışkanlıklar mı yoksa duygusal tepkiler mi?
0: Duygusal tepkiler. Senin de söylediğin gibi şimdi beyin ön kortezinde bir problem var. O problemle beyin uğraşırken altında beynin duygusal kısmı sana bir şey veriyor. Unut bunu. Kaç. Daha önce yaşanmış bir şey var mesela. Bunlar doğal tepkiler aslında. Hı hı. Yani en güzel öğrenme hata yapmaktır denir. Bu boş bir laf değil. Bizler büyükler ne kadar nasihat versek de çocuklar değil mi? Ya da insanlar tecrübeyle öğreniyorlar. Ama bazen bu tecrübeler insanda şeye dönüşüyor. Savunma mekanizmasına dönüşüyor. Yani beyin aslında her hatayı, her sorunu eğer paniğe kapılmazsan, o sorunun üzerine çözersen ya da bir hata yaptın, öz eleştiri yapıyorsan değil mi? Bazen tabii öyle hatalar var ki ne yapıyorsunuz? Unutmak istiyoruz değil mi?

0: bir daha hatırlamayayım. Ama o zaman ne oluyor? Aynı hatayı bir daha yapıyoruz. Ama o hatalar üzerinde beyine düşünme imkanı verirsek oradan bir çözüm çıkartır. Daha sonra o hatayı yapmaz. Ne yazık ki bu duygusallıkla alakalı aynı hatalar tekrarlanıyor. Çocukluğa kadar giden durumlar var. İlgisizlik vesaire, şiddet ortamında büyümek. Bunların da etkisi var. O hatalara karşı gösterdiğiniz reflekslerde.
1: Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nde göçmen sayısı 2025 yılında 64 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ve son yıllarda artışın hız kazandığı da gözlemleniyor. Almanya en fazla göçmen nüfusa sahip ülke olurken İspanya ise en hızlı artışın yaşandığı ülkelerden biri olarak öne çıktı. Uzmanlar Avrupa'da nüfusun hızla yaşlanmasının genç iş gücüne olan ihtiyacın da arttığını belirtiyorlar. Bu durum göçün ekonomik ve demografik açıdan daha kritik hale gelmesine de yol açıyor. Ayrıca sığınma başvurularının büyük bir bölümü de birkaç ülkede yoğunlaşmış durumda. Peki sizce Avrupa'nın göç politikaları ekonomik ihtiyaç yaşlara göre mi yoksa sosyal dengelere göre mi şekillenmeli?
0: Yani hepsi bence. Şimdi böyle bazen Avrupa ırkçı falan diyoruz ya, mesela 18 milyon göçmen varmış Almanya'da. Hı hı. Çok muazzam bir rakam bu. İspanya'da 9,5 milyon göçmen var. Değil mi? Ama tabii bunlar biraz da ihtiyaç. Çünkü orada bahsettiğim gibi yaşlı nüfus artıyor. Yani bu şey gibi şey. Güzel, mutlu, böyle refah ülkelerinde daha az çocuk yapılıyor. Bireysel yaşam. İnsanlar diyorlar ki ben dünyaya bir kere geldim. Çocuk mu bakacağım? Kendim hayatımı gezerim, tozarım, eğlenirim diyor. Değil mi? Hı. Böyle bir anlayış var. Bu bir tercih meselesi. Kimse kimseyi yargılayamaz. Ama şöyle de bir gerçek var. Eskiden neydi, tarım toplumuyduk değil mi? Herhalde o tarımla çalışacak böyle her ailede 7 tane 8 tane çocuk var. Benim annemin mesela 8 kardeşlermiş mesela. Onlar hep her ailede vardı. Ama sanayileşmeyle beraber şehirleştikçe daha az çocuğa ihtiyaç vardı. Bu bir. İkincisi bireysel yaşam kaynaklanıyor. Bunlarda sonuçta ne oluyor? Doğum oranları düşüyor değil mi? Genç nüfus azalıyor. Ama şimdi şöyle de bir şey düşünebiliriz. Bundan atıyorum bir 50 yıl sonra değil mi? Bizde daha da azalacak. Yaşlar daha fazla olacak değil mi? Daha az bir nüfus olacak mesela. Ama o zaman ev fiyatları düşecek. Doğa daha az kirlenecek. Daha kolay iş bulabileceksiniz. Bunlar da var aslında. Şimdi biz bu böyle hep negatif taraftan yaklaşıyoruz ya. Bazı uzmanlar da diyorlar ki aslında bunlar da bir kuşağa güzel bir fırsat sunacak. Yani benim tahminimce böyle 2070'ler altın bir jenerasyon yaşayabilir. Yani az nüfusun olduğu. Mesela Japonya'da şu anda var. Bir sürü ev boş. Ev fiyatları düşüyor. Çünkü yaşlılar tek başına ölüyorlar orada. Bir sürü evler var öyle boş. Yani mantıken düşündüğünüz zaman bir kuşak güzel bir şey yaşayabilecek.
1: Pozitif taraftan baktınız Mevlüt Bey.
0: Çok polyanlıcı oldum ama. Bu biraz da şey değil mi? Kapitalizm, biraz da kapitalist yaklaşım değil mi? İşte çocuk yapın. Bir de daha çok işçi lazım. Daha çok köle lazım. O da var değil mi? Gerek yoksa, ya şimdi bunları söyleyince farklı alanlara çekilecek ama uzmanların görüşleri diyorum ben tırnak içerisinde.
1: Şimdi biraz da Çin'i konuşalım. Siz Japonya'dan bahsettiniz ama yine bir Çin'i konuşalım biz.
0: Evet, bu yemek çok güzel bence.
1: Evet, gençler arasında sanal ebeveynler olarak adlandırılan içerik üreticilerine ilginin hızla arttığı görülüyor Çin'de. Bu İçeriklerde influencerlar izleyicilere anne baba gibi hitap ediyor ve duygusal destek sunuyorlar aslında. Özellikle gençlerin yalnızlık hissini azaltmış oluyorlar. Uzmanlara göre eğilim geleneksel aile yapısından sevgi yerine beklenti ve baskının ön planda olmasından kaynaklanıyor. Yani buna eğilimin. Yoğun çalışma temposu ve aile içi iletişim sorunları gençleri bu tür dijital bağlara yönlendiriyor. Sanal ebeveynler birçok genç için duygusal boşluğu dolduran alternatif bir destek alanı haline geliyor. Peki dijital ortamda kurulan bu tür bağlar gerçek aile ilişkilerinin yerini alabilir mi?
0: Pan ve Zhang diye söyleyeyim ben. Bu TikTok Çinli'nin Duayin diye bir şey uygulaması var. TikTok'un benzeri. Orada bunlar çok popüler. Bir yaşlı bir ebeveyn düşün. Ve burada etkileşim halinde sohbet ediyorlar. Oraya onları takip ediyorsun. Sorunları anlatıyorsun. Soru işte karşıdaki insanlarla çocuğu gibi konuşuyor. İşte oğlum bugün ne oldu? Nasıl geçti günün? Kendini çok yoruyorsun. Biraz kendine şey yap, fırsat tanı. Değil mi? Dinlen biraz. Bunlar tabii duyunca bunlar çocuklar şey yapıyorlar. Mutlu oluyorlar.

0: Şimdi bu Çin'de aslında çok karmaşık bir durum bu.
1: Evet, biraz.
0: Çünkü 75 ile 79 ile 2015 arasında tek çocuk politikası vardı. Her ailenin tek çocuğu olacaktı. O tek çocuğun üzerine de aileler çok böyle şey mikroskopla yaklaşıyorlardı. Çocuğun her şeyini planlıyorlardı. O çocuk başarılı olması lazım. Bir baskı oluşuyordu. Öyle yetişen çocuklar şimdi biraz büyüdüklerinde sürekli şikayet eden aileler var. Burada da biraz ailelerdi. Mesela ben de kendimi öz eleştiri yapayım mesela. Bazen işte bir şey oluyor. Ne oldu? Ne ettin? Ne yaptın? Kızı böyle bunaltıyorum. Şimdi bu habere baktım. Gerçekten olaya şey yaklaşırsan haberde şeyden bahsediliyor. Ben diyor kendi WhatsApp grubundaki aile WhatsApp grubunu diyor sessize aldım diyor. Sosyal medyadaki ebeveynlerimle takılıyorum diyor.
1: Ama bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Sizin de çocuklarınız var ve böyle bir uygulama kullandıklarını varsayalım hani. Hı hı. Ne hissedersiniz? Ne hissedersiniz? Yani
0: önce kendimi suçlarım. Hı hı. Yani demek ki ben ebeveyn olarak çocuğuma destek vermiyorum. Şimdi biz bazen karıştırıyoruz böyle. Mükemmel çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani hayatımızda işte böyle inişlerimiz çıkışlarımız ama çocuklarımız böyle daha güzel olsun, daha iyi yerlere gelsin değil mi? O zaman da hep böyle çocukları sürekli eleştiriyoruz. Şunu yap, bunu yap vesaire. Çocuklar da bunalıyor. Hep şikayet eden, hep böyle karamsar açıdan bakılan. Bu bazen tabii ki koruyucu yaklaşım da oluyor. Hayat tehlikeli, bir sürü zorluklar var. Aslında özünde aileler de çocukların iyi yetişmesini, iyi yerlere gelmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Ama bunu yaparken de çocukları bunaltıyoruz. Çocuklar artık kulaklarını kapatıyorlar, bizi dinlemiyorlar. Olay şeye gelmiş. Çin'de sanal ebeveyn, anne baba var. Çocuk kendi anne babasıyla konuşmuyor, onlarla konuşuyor, dertleşiyor.
1: Evet, aslında çok... ebeveynlerin kendilerini biraz böyle sorgulamaları gereken evet. bir haber gibi geldi bana bu. Şimdi son haberimizi konuşalım. 2025'te hayatını kaybeden oyuncu Val Kilmer, yapay zeka teknolojisi kullanarak yeni bir filmde yeniden canlandırıldı. Oyuncunun daha önce anlaşma yaptığı projede yer almaması üzerine ailesinin izniyle dijital versiyonu filme dahil edildi. Bu gelişme Hollywood'da yapay zekanın oyunculuk alanına girmesiyle ilgili tartışmaları gündeme taşıdı. Peki sizce yapay zeka ile vefat eden oyuncuların yeniden canlandırılması etik açıdan ne kadar doğru?
0: Vallahi bu işin etiğine bakmaz kimse. Düşün şimdi Kemal Sunal'ı tekrar oynatıyorsun bir filmde. Sadir Alış'ı oynatıyorsun. Aynı şeyi oynatıyorsun. Yani eskilerden Steve McQueen, Marlon Brando. Bunlar oynayabilir. Artık bu teknolojiye geldik. Bu Val Kilmer'ın. Val Kilmer ölmeden önce As Deep As The Grave filmiyle anlaşmış. Oynayacak. Hı. Ama hastalanıyor ve vefat ediyor. Kız da diyor ki babam bir anlaşma yaptı bari. O zaman tamam bunu yapay zeka ile canlandırırım. Hı. Öyle bir canlandırma yapıyorlar ki Val Kilmer'ın aynısı. Bu çok eskiden mesela Brandon Lee diye bir oyuncu vardı. Tam böyle filmi çektik 3-4 ay geçmiş şey oldu. Set kazası ya da intihar deniyor. Öldü. Orada mesela GI efektleriyle canlandırmışlardı. Çok zor bir şeydi. Aylarca uğraşmışlardı. Ama artık yapay zeka var. Yapay zekada aynısını yaratıyorlar.
1: Evet.
0: Bu iş nereye gider? Belki yeni oyunculara ihtiyaç kalmayacak. Çok ünlü eski oyuncular var mesela. Onları işte Brad Pitt'i gençlik halinde oynatabilirsin mesela. Değil mi?
1: Çok ilginç. Yani
0: bizden de örnekler de verebiliriz. Bak mesela burada aynı Val Kilmer.
1: Evet.
0: Bu öyle bir duruma gelecek ki yapay zeka senaryo yazacak, oyuncular olacak. Arada işte figüranları artık şeyde gerçek oyuncular oynatırlar. Oyuncular için bunu tehdit olarak görüyor Hollywood. Hı hı. Zaten protestolarda yaptılar. Senaryoları yapay zeka yazmasın diye öyle kararlar alındı. Bu ama bu şeye benziyor. İşte CD'ye ne gerek var diyorduk bir zamanlar kaset varken değil mi? Hı hı. Artık bu oraya doğru gidecek. Gibi evet. gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz Mevlüt Bey. Ben teşekkür ederim. Için. Değerli izleyenler, bu son haberimizdeki bu yapay zeka ile Val Kilmer'ın tekrar bir filmde canlandırılmasına daha detaylı bakarak akılda kalanları noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: 한디크레딧에.
1: araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen göktaşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de APR'de.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
3: İyiyiz. Enerjiyiz.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Provalardan geldik.
4: Evet. Yoğun bir prova bizim.
0: Yoğun bir prova programı. Fosforlu Cevriye.
4: Evet.
0: Evet, hanginiz başlıyor?
4: Bence fosforlu cevriye başlasın.
0: Peki.
4: Harika o zaman.
3: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk, ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
0: Kostümlü prova yapıldı mı?
3: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
0: Çok
3: o yüzden
0: güzel.
3: Çok keyifliyiz.
1: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
4: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye, ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
0: Sahnede 30 kişisiniz.
4: Bayağı kalabalık. Evet, dansçılarımız, oyuncularımız.
0: Galadan sonra ilk ne

0: Nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
1: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden evet, onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
0: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
1: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
0: Ne güzel.
1: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
0: Harika.
1: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
2: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
1: Evet.
3: Gerekiyor.
1: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
2: Oo, çok güzel.
1: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
0: özel,
1: daha evet daha özel, özel daha özel daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
0: İnşallah.
2: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim, gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta bir yerde erkek oyuncularımıza bir müsaade ettik biz kadın danslarını almak için. Ali Ersan geldi tekrar sahneye. O sıra bir sürprizimiz olacak sahnede. Onun çalışmasını alıyorduk. Bir anda Ali Ersan bitti. Büyük bir alkış kıyamet geldi yanıma.
3: Dayanamadım.
1: Unutmayacağım bunu.
3: Dayanamadım.
1: Ne kadar güzel bir şey geliyor. Farkında mısın dedi. Öyle mi ya dedim. Farkında değil misin bunu dedi.
3: Çalışmaktan farkında değil. Ya gerçekten değil. Çünkü işin aynı zamanda yapımcısı olduğu için kendisi birçok şeyle ilgileniyor.
0: Çalışmaktan mı yoksa...
3: Onun da tabii ki etkisi var. Evet. Onun da etkisi var ama gerçekten hani büyük bir özveri. Lara'nın yaptığı çok büyük bir özveri. Çok fazla şeyle ilgileniyor. Ben sadece partner olarak değil tabii ki, partner olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda arkadaşım olarak da destek oluyorum. Çünkü tamamen bu işi sahiplenmiş durumdayım. Büyük bir müzikal, çok büyük bir proje. Az önce de sizin de zikrettiğiniz gibi çok büyük sahnelerde oynanacak. Yani bunlar bayağı geniş kapasitesi olan sahneler. Gerçekten oraları doldurup seyircinin alkışına nail olmak Allah'tan muradımız. Yani hedefimiz bu. İnşallah öyle olur. Ben de şöyle, ben dans ekibinde yokum. Çünkü adamı oynuyorum ben. Adamı oynadığım için de Cevriye'nin aşık olduğu erkeği oynuyorum. O da tabii ki hani kaçak göçek yaşayan, gizli saklı bir hayat hikayesi olan ve o da gitgide Cevriye'ye aşık olan fakat umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok, gerçekten hani kendim oynuyorum falan. falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir Kürt projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
4: Harikasınız.
3: Evet.
4: Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
4: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatınız? Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
4: Sahne alıyorsun?
1: Evet.
4: Harika. Nerede?
1: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
4: Çok güzel.
1: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
4: Nasıl müzikle buluştun?
1: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
3: O ben de.
1: İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam, yani benim olmak istediğim yer burası.
4: Birinci oldu mu lise?
1: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil. Yani o kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
4: Ne güzel.
2: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
4: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
1: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazarlar.
4: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
1: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
4: O telif vermemek için.
1: Tabii.
3: Oo.
1: Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
4: Söylüyor muydun? Dizi müziği dizi yaptın müziği, mı?
1: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
4: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
1: Neden
4: kendi
1: bekledim?
4: Kendi şarkın için.
1: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şan eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
2: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
1: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden.
0: Sürpriz. Enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta, evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Keşke diye bir şarkısı var. Onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılışmak üzere olan.
3: Ya kime slow şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkıyor. Evet, daha böyle kış mevsimlerine yani, saklı.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki.
1: Ya var, ben
3: çok bana şey direkt
0: var,
3: onları.
0: Şey var, var.
3: Evet, var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet, değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
2: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
2: Evet.
0: Aa.
2: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
2: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi hayır, sen oynayacaksın.
2: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başka kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
2: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi, bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim, biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi, gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
2: Gittim.
3: Ankara ailesi.
2: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm, dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar, beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güldris Hoca bana dedi ki tamam dedi, sen bir büyü de. Bir konservatuara gir, oku. Sonra dedi, ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef, Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş hikaye.
2: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
2: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafanda vardı. Zaten evet, bir şekilde yaptım. Sonunda da oldu.
2: En büyük hayalimdi. Yani ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdı vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
4: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
2: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Gülris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum Suat Derviş'i. Ve aslında Gülris Hoca'nın yazdığı Gülris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Gülris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
3: Evet, evet.
2: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım istiyoruz. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz

0: ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
1: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
0: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki, hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüvenli, kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum. İş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum. Yani tedirgin oldum. Bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu provamızda yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilim. Bastırmışım. Ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyunu onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani, hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi, kapattı telefonu.
2: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Tekst verdim el.
3: Evet. Aa, harika. Çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz.

0: ya eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2000 oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt pıt. Hani hemen harekete
1: hızlı
0: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
0: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hisset, yani hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
0: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
1: Çünkü bunu
2: ne güzel.
1: Şu anda çok, dünyada
2: ben de bekliyorum zor. Bakayım heyecanla geleceğim.
0: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
1: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
0: çok,
1: ki.
0: Çok çok fazla.
1: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
2: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
1: Valla cinsiyetçi bir yerden değil ama kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya? Ben evde televizyon izliyorum falan.
2: Ben suçluluk duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
0: Değil mi? İnsan ister istemez.
2: Bugün ne yanlış yapıldım acaba diye.
0: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
2: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz. Akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
3: Vay estağfurullah.
0: İyi maşallah.
2: Deren Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne? Gelecekte en büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğumu hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
2: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
2: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
0: İnşallah.
2: İnşallah. O hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
3: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında hani bizim ülkede. Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
0: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
1: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Sen de mali okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o.
2: Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
3: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeli.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yok bayağı mali okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu olacağım.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir. Yani Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında Prime Time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü
0: güzel,
3: vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan, Türk falan diye böyle arkandan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum. Ve çok, çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
2: Ekstra o artı.
3: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. 1 ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
0: Evet.
3: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani evet, hayat böyle yapıyor. Geçiyor.
2: Harika.
0: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
3: Yaşadım biraz ama şöyle nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki hani her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve

0: Hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü, aman dikkat et oğlum bak İstanbul bilmem ne, İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim ya, ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Öyle bir karar verdim. O başka bir şey.
1: Bu mücadeleden sonra zaten hızla roller geldi.
0: Evet. Sonra tabii ki böyle bir hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
2: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
0: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
2: Aynen.
0: Bu ya hayatta çok örnekleriydi. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi ben bu hayatım şu andan benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım. Çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
2: İnşallah. Ne güzel konuştun. Senin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki, ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
2: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
2: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu, kendi okulunu
3: okudun. Tabii tabii.
2: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim onu. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
3: Evet.
2: Oh süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Ya, hangi okulu bitirdin?
3: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönemi filandı. Dolayısıyla işte hemen başvuru yaptım, oraya geçtim. Derken sonra işte okul bitti. Diziler, filmler filan derken hep peş peşe geldi bunlar. Sonra işte eşimle tanıştım. Zaten eşimle ve Ali Ersan'la tanışmam da bir projeyle alakalıydı. Öyle tanıştık. Yine o da aynı bu tiyatro gibi oldu. Eşimle tanıştım. İşte onunla konuşurken Ali Ersan'la ilgili bir şey konuştuk. Ali Ersan benim arkadaşım ya, o da oynayacaksa dur çağırayım dedi. Ha öyle mi filan dedim. Aradı, Ali Ersan geldi. Merhaba merhaba, işte böyle bir proje yapıyoruz. Ha tamam okuyayım filan dedi. Böyle başladık.
0: 3-4 binanın çok tam güzel. Ortasında evet, oturduğum
3: için. Gerçekten. Yani.
0: Öyle bir şey.
3: Ya, genel olarak böyle başlıyoruz projeleri. Ha tabii ki sağ olsun eşim de hep bu konuda benim fikirlerimi dikkate alıyor. Yani ben biraz daha şirketin kötü polisi tadındayım projelerde. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorum. Eşim de daha çok ona yakın gelen bir şeyi, tamam bunu hemen yazıyoruz, hemen yazdırıyoruz, gel hemen başlayalım kısmında. O yüzden güzel bir ekibiz bence. Ben bizi ama çok seviyorum.
1: Her zaman sen ikna ediyorsundur herhalde. Hukuk bitirmiş biri var karşımızda.
0: Hepsini ben ikna ediyorum. Lara, bak konuş. Mehmet Ali'ye söyle. Bunu yapacağız. Senaryo havuzu kuracağız. Hepsini orada biriktireceğiz. İlk önce şunu çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz falan. Ciddi bir güzel bir senaryo havuzu yaptım yani. Öyle değil mi?
3: Yok, yaptın.
0: Çok güzel yaptım.
3: Sadece yani, şöyle bir durum oluyor bizde. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
0: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
2: İnat.
3: Yani evet.
0: İşte
3: nasıl
0: orada Başak aklı olarak
2: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasında bilemiyorum vallahi.
0: Girer, Başak girer. Ya ben giriyorum. Yükselenim de zaten aslan benim. Tamam.
1: Olsun.
0: Hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani.
3: En sonunda kadını fendi erkeği her zaman
0: yiyor. Ama ikna kabiliyetim var, seni de Mehmet Ali.
2: Ali Hasan, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Geçen sefer evet Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya. Evet yani türkü maxi single'ım var zaten. Çok bayağı da sene oldu. Evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum. Yani ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan. Hani o içinde çok aşırı neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç. Onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
2: Üç harfli.
0: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de. Hani yani bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
1: Ben çok katılıyorum. Evet. Katılıyorum.
2: Bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi. Aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
2: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Konsept olarak konuklu falan böyle.
2: Çok güzel.
0: Güzel
2: çok
0: bir şey yapacağız inşallah.
2: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
2: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
3: Çeyrek Karadenizli. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadeniz canım. Samsun'da.
2: Evet Oğulcan, melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Bunları sever.
3: Bu senin. Ben böyle çok minicik yanından olsun,
2: minicik,
3: eşlik edeyim.
2: Minicik halkadan arkadan.
3: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız vallahi.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
2: edeceğiz.
0: Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.

0: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
1: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe, ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmiş. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa. Tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
2: Harika.
0: Şiir kitabı da vardı galiba, değil mi?
1: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım. Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok
2: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben Derin'in bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var. Çok Fenerbahçe olarak.
0: Buyurun efendim. Sana... Ay, çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray Marşı, orası da Fenerbahçe Marşı çalacak. Evet.
1: Gerçekten
2: evet.
0: Mi? Nasıl ya?
2: Hani, wow. Hani kahve bittikten sonra ses çıkar, evet. Ya orada marş çalıyor.
1: Aa, çok güzel.
2: Evet.
1: Çok güzel.
2: Bak Larissa daha çok sevindi. Ay. Şimdi
1: yani pek de sevinecek
2: bir şey. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
1: Neden acaba?
2: Derin'cim, o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm için seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
0: Tamam.
2: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha doğrusu pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
0: Samsun
2: bir Galatasaraylı olarak.
1: Cim bom bom.
2: Derin'cim seninki yarın yetişiyor.
0: Tamam, hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
2: Aa, ne güzel.
0: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
2: Evet, çok teşekkür ederiz
0: hepinize.
2: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
1: Çok İnşallah ederiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Mutlaka bize gelip
1: bekliyoruz.
0: İzleyeceğiz.
2: Aynen öyle.
0: Gelip
2: gerçekten izleyeceğiz. Derin'cim yolun açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Başaracağına
0: İnşallah.
2: İnanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
0: İnşallah.
2: İnşallah yine gelirsin ünlü
0: İnşallah.
2: Olduktan sonra.
0: Sizi de sahneme bekliyorum.
2: Tamam.
0: İnşallah.
2: Çok seviniriz.
0: Çok mutlu
2: Harika.
0: Olurum.
2: Çok
0: tekrar
2: teşekkür
0: çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: Bu cuma binde Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10.950 lira. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10.550 lira.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?

0: beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Ya budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu

0: Oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş, çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi tek plan? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
1: Eyvah.
0: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden böyle 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
1: Çok özel bir iş.
0: Çok özel bir
1: iş. Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaküre'yi ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
0: Ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
1: Güzel.
0: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet, teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Ha?
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten Hüsrev olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani, yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten ya, o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere

0: çekmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
1: Ne güzel.
2: Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum.

0: Bu karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor. Ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben
0: bu
1: onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
1: Ha, çünkü çıkmadın,
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hmm. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunda bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
2: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
1: silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti biliyor musun?
1: Değişti.
0: 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve bu klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık gerçekten. O konuda hassas davrandık. O yüzden kitaptan

0: okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. Anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitabı okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumak. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Evet. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk

0: yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker'in oğlundan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker'in oğluna falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi
1: anlattı.
0: Vardı yardım.
1: Yılmaz
0: bu kadar
1: Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik, menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa, tiyatroda mı, filmde mi?
0: Tiyatroda.
1: Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Siz hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım falan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani o kadar
1: senin
0: uzun sürdü ki
1: uzun
0: gerçekten
1: sürdü.
0: Yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir senede Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş.
1: Doğru.
0: Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması.
1: Zevkli.
0: Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir bir aktör için. Ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desen bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz, her gün sabahtan akşam.

0: Ne kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileği mi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi, o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler harika. Savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olağanüstü.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
1: Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10 gün çok güzel.
0: Çünkü uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de, şehir şehir gezeceğimiz için de.
1: Bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtımdaki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlanır.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yurdaki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum, bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek kiloya
1: geldim.
0: Evet,
1: çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Bir düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin, çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı
1: evet.
0: o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır değil mi?
0: Zaten büyük ihtimalle

0: Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli.
1: Oo.
0: Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
2: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl o da, kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı, Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistinin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk.
2: Çok şeker.
0: Yani o benden daha cesur.
2: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha.
3: O yüzden o cesaretli.
2: Şimdi oldu. Güzel.
3: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızlı arası iyi. Benim hızlı aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanıyorsun onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
2: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
2: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
3: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
2: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
2: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
3: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
3: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
2: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
2: Maşallah.
0: İnanılmaz abi o kadar
2: zaman
0: hızlı
2: çok hızlı geçiyor. Vallahi. İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
2: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
2: Çok bende.
0: Güzel. Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
2: Çok iyi.
0: Ben
2: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sefer fotoğraflardan hatırlıyor.
2: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
2: Ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
2: Harika.
0: Aynen.
2: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten zaten anne baba full sporcu. Nesçah sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
2: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
2: Efendim, hocam.
0: Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saat de olsa 40 dakika da olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
2: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
3: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
2: Alara tenis binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
2: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
2: anneler.
0: Aynen. Anneanneler.
2: Herkes de kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışın da Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Nesişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bort, yani babayı taklit etmesinler, bort öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
3: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara ile mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
2: O, sen okuyorsun o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
2: sana mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum o dinliyordu.
2: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor ben dinliyorum.
3: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor ben dinliyorum.
2: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
2: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber.
2: Akşam
0: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
2: Yani
0: bizim ailede
2: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
2: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
2: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak.
3: Evet.
0: Öğle ve sabah yemeklerinde serbest istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
2: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor. Ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Çok iyi araları.
2: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız. Güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
2: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Tabii Aslışan büyük oğlan yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
2: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
2: erkek
0: şekilde.
2: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa evet. Kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde ne olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa
2: Evliyorsun çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyorsun ve her zaman bir kuzen vardır yani kardeş evet. kadar yakındır.
3: En iyi arkadaşın evet. oluyor bir yandan da.
0: Evet evet ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
2: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
2: Geliyorlar ha iyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey özledim oğlum be hadi gelin artık hadi artık gelin falan. Ama şey sağ olsunlar. Yani
2: çok sık gidip geliniyor olduğu için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet gidip geliyoruz bir şekilde yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
3: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
2: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih ya yani, sinema tarihinde
0: bir de
2: çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
2: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of. Ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
3: Evet.
2: Çünkü senin yönetmenliğin var yani. Evet. O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
2: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri tabii. ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii evet, tabii.
2: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
3: Harika olur. Bunu bir düşünün.
2: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
3: Sağ sağlık.
2: Gişesi bol olsun. Sana hediyemiz var.
3: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var.
0: Çok
2: evet. Zic, senin Galatasaraylı olduğunu...
3: Evet, olduğunuzu öğrenince size böyle çok tatlı bir...
0: Sağ olun.
2: Maaşınız da çalacak efendim. Kahve olduğunda aklımda olsun.
0: Öyle mi? Bayağı havalı bir şey.
3: Evet, kahve evet, içerken bizi anarsınız.
2: Lütfen.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tekrar teşekkür ederim.
3: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
3: Onun özellikleri
4: bu
3: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
3: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak, uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar.

var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar Dünya'yı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

Bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi

elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller, arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sap kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3. Dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Beş, akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Honnipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir an.

olanı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım. Hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz, zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki, akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur, veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor.

Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkla tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin ve başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemesi.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık dev LED ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve üç boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

Bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: Yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8, Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya, gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15, Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon, yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9, Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5, Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13, Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.

0: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
0: hadi. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptık.

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun diye.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Vakıf Faktöring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle

0: Ve alışverişin zorlukları var. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı olur. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Arsa ve ev, arsada

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
9: Yıl olmuş.
10: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
11: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
10: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
12: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10.000 koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has its past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

üçgen formuyla dikkat çeken yapı, 5. Cadde ve Broadway'in kesişim noktasında bulunuyor. Nesillere bırakılabilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Butan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan Krallığı. Ancak Butan Krallığı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Bhutan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

0: sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
1: Go Estep.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin

Barış Petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğdu.

Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: cuma günde Kumtel beyaz turbo cam anka streset 10.950 lira. Kumtel siyah turbo cam anka streset 10.550 lira.
1: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda annene senden sonraki en güzel

0: taksit seçeneği seninle.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırım

0: ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ahmara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet. Beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: mi? Konya Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz. Değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız.
1: Evet.
0: Ve ne güzel işler yani başarmışsınız
1: diyeceğiz. Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda yani baskıya girmeye
0: Üçte
1: başladılar.
0: Üçte biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Teşekkürler.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı Seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı Seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı Seferlerinde Kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı Seferleri Müslüman Haçlı Siyasi İttifakları Çıkarların Gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskıyı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet o okuyucusu benim ikinci kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
1: evet.
0: Haçlı seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya işte

0: Anında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Tarihin ham maddesi insan. Ve insan her yerde, yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Ve dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz. İşte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı. Değişmiyor. Hani papalığın da burada bir haç seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle, yani krallarla ve imparatorla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir dış düşman lazım. Ve bunun içinde hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı haç seferlerinin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten haç seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyordu?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir haç seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani biz birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir haç seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında, 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir haç seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori pek?
0: bana göre

0: Gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda batının temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da doğuda Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latince'den Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda. Ve bakın, Haçlı Seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormak da.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki, yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doldur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında, hadi gidelim. Ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları, işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın, Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir Nikatesonyates. Türkler bile der, Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine, yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı, ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz, bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'la Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Haçlı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın, Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte Huntington'ın teorisi diyoruz ya, Doğu'nun Ortodoks anlayışı Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu Haçlı Seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar, yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar, Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Haçlı Seferini kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri, Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki, yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Haçlı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu. Yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Haçlı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'e hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında

0: Batı bir daha Kudüs'te uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde doğulu baronlar sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Ayas Seferi'nde El-Melikeri Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. E peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. Din kisvesi altında büründürülmüş ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde, sosyal sebepler var, insanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş, işte Viking istilaları gerçekleşmiş, bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş, Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet, diyor, Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde kimler vardı?
0: Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Kontluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Asya seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür, bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe, yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamalarının imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren biz seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. 1. Asya Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Asya Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var. Yoğun bir arz var. Ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Hı hı. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki
1: yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahaddin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten

0: zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçlere bakıldığında, dediğimiz gibi daha çok hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda, işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam, Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama işleyiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde...
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomik ticaret bakın, dediğiniz yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
1: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
0: tesadüfe gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler, bazen de tabii ki şey kullanıyorlar, ne diyelim, başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya, bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle tabii, alakalıydı.
1: İmzaladı onu.
0: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusya'dır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş ay seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
1: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
0: Çok dağılıyor.
1: Evet. Gidelim gelelim daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor. Ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. Tabii. Şimdi, o dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyordu? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
0: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Haçlı Seferleri ile alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte Birinci Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Haçlı Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Haçlı Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş. Büyük bir yenilgi almış. Sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin ne diyelim her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Haçlı Seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlar uygulamış. Yine Ruslar Napolyon uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanından yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim. Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın gerek bu sefer, gerek 2. Haçlı Seferi veya gerek 3. Haçlı Seferi hep Türkiye Selçukluları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
1: Türkiye.
0: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
1: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi deyim yerindeyse.
0: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukluların özellikle 2. Asya Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte

0: Az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları Dorlyon'da tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeye keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Asya Seferi'nin kroniği Deyüllü o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asya Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asya Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani 3 kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayabilir. Ama işte 1071 ve sonrasında yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık kişilik problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu İnanılmaz dediğimiz gibi tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama 1. Haçlı ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönme olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında yani? Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa, Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geri çekilmiş. Haçlılar Kayı'daki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp

0: bunların serbest çekmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli bir olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş. Hı
1: hı. O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalık şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hmm. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
1: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
0: Onların işte
1: diyorlar.
0: İşlemiş oldukları günahlar veya erkeğe işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
0: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığı'nda kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende de vardır. Folk'un, Bodwin'in kızı, Folk'un eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye de Mili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor. Hı hı.
1: Biraz batinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları evet. Konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Şimdi batinilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani batini tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaillik olarak bunu işte Alamut merkezi olmak üzere ortaya çıkarmış ve şu da vardır mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaillik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu ne diyelim savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani batınlar batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustalihe Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler. Olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaş'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksun Gurel Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeyde, anlaşmada Batıniler, yani Haşhaşiler, ki Assasiyun, işte İngiltere'deki Assasin, daha doğrusu İngilizce'deki Assasin.
1: Haşhaşilerle Batıniler aynı mı?
0: Yani bunlar doğuda Batin olarak biliniyor, batıda ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir, bunlara o ne diyelim lakabı, ismi veren Fatimi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batinileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi, ikisinden biriydi, şu an hatırlamıyorum. Bu adam Doğu'ya karşı bir haç seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı, işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar. Güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim, akışı değişecek. İşte İskoçların, biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
1: Nedir o?
0: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki ne diyelim Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Haç Seferi için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batınileri. Yani bu adamlar, yani Batınlar gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitalier ve Templiyer şövalyelerine, yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. tarikat şövalyeleri ve hospitaliyerler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam haberler gönderiyor işte

0: tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar, vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ihaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı Seferleri sürecinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalabun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik el-Eşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterland'a kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmelik el-Eşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride, Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı Seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalavun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı Seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi
0: tabii ki.
1: Özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da hazırız. Önümüzdeki süreçte inşallah uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı Seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: Bu salı binde falım şekersiz sakız çeşidi.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: DİBS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİBS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Taşırlar.
1: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
2: Alacağım parçayı.
0: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
3: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar
4: yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
5: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
6: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
7: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
8: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
4: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız ve ne alırsak paylaşacağız.
9: Koş!
10: Eyvah!
4: Anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı alt üst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Durmaya uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor.
3: Komutanım kusura bakma ama biz küçük yerde yaşıyoruz.
2: Megastar Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael filmi gösterime girdi. Michael Jackson'a yeğeni Jaffer Jackson'ın hayat verdiği film, Pop'un Kralı ismiyle anılan, hayatı büyük başarılar ve tartışmalarla dolu geçen Michael Jackson'ın yaşamına odaklanıyor. Kadroda ayrıca Miles Taylor, Coleman Domingo, Nia Long ve Kendrick Samson gibi isimler var. This is what I was put on earth to do. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world.
4: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yapılanların, yıkılanların, gidenlerin, kılanların kaydıdır.
2: Dram türündeki Geçmişin Kokusu'nun yönetmeni Serkan Özarslan. Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu gibi oyuncular filmin başrollerinde. Film, Makedonya'nın tarihi dokusu eşliğinde imkansız bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
5: Anlaşılan seninle konuşacak çok şeyimiz var Elena.
6: Salih.
3: Elena.
6: Unutmamışsın.
3: Unutmadım.
6: O kadar çok özledim ki. Değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
7: Bunların yaralarını sarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.
8: Evet. Benim amca.
9: Baza.
6: Sonra onlar geldi. Hepimizi bir yere götürdüler. Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin taşıdığı sanatsal değeri vurgulayarak Augustus dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkati çekiyor diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oğuzhan Koç sözleri ve müziği İbrahim Başaran'a ait Ağla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bahadır Tatlıöz, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Kostas Montakis'e ait 90'lı yıllarda süperstar Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Ağlama Anne şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Can Taşçı ve Teoman, sözleri ve müziği Teoman'a ait 90'lı yılların klasikleşen şarkılarından Sus Konuşma'yla dijital platformlarda ön sıradalar.

Hollywood'un iki ünlü ve karizmatik aktörü Brad Pitt'le Tom Cruise'un yapay zekalı kavga videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı etik tartışmaları beraberinde getirdi. Yapay zeka ile üretilen ve Pitt'le Cruise'un bir binanın tepesinde dövüştükleri görülen viral video, yeni bir yapay zeka video üretim platformu olan Seedance 2.0'dan geliyor. Video internette yayılırken yapım şirketi MPA ve diğer sektör paydaşları içeriğin telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullandığını belirterek tepki gösterdi. Deadpool üçlemesi ve Zombieland gibi filmlerin senarist yapımcısı Reed ise yakında insanların bilgisayar başına geçip Hollywood'un şu anda ürettiklerinden ayırt edilemeyecek filmler yapabileceğini ve gelecekte sektörde önemli istihdam sorunlarına ve hukuksal mücadelelere yol açacağını savundu. (Gülüyor)

Almanya'nın Hessen eyaletinde her turistin ziyaret ettiği masalsı, rengarenk bir kent var. Idstein. Orta Çağ'dan kalma bozulmamış dokusuyla vakti zamanında kontların ikametgahı olmuş, şipşirin bir kasaba olan Idstein, ziyaretçileri unutamayacakları bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Idstein, Taunus dağlarının eteklerinde kurulu.

şehrin en dikkat çekici yapıları Eyik Evşi Fıst House, 1698 yılından kalma belediye binası Rat House ve 13. yüzyılda yapılan kilise. Bu güzel şehir, Arnavut kaldırımlı kıvrımlı sokakları ve panjurlu, rengarenk yarı ahşap karkas evleriyle ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Hemen belirtelim. Kasabanın en eski evi 1410 yılında inşa edilmiş ve hala içinde ikamet edenler var.

Tuğçe Elos'ta dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Luka Sulic, solo kariyerinin en özel repertuarıyla Live Tour kapsamında Türkiye'ye geliyor. Pio Entertainment organizasyonuyla 27 Kasım akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde Sulic, izleyiciye güçlü ve etkileyici bir deneyim sunacak. Sanatçı, 2019 yılında yayımlanan Vivaldi Four Seasons albümüyle ABD Klasik Albümler Listesi'nde bir numaraya yükselmişti.

Punk'ın ruhunu şiirle besleyen Patti Smith 17 Mayıs'ta ülkemize geliyor. En son 2016 yılında ilk albümü Horses'ın 40. yıl turnesi vesilesiyle izlediğimiz Patti Smith tam 10 sene sonra İstanbul'u tekrar ziyaret ediyor. Müzisyen bu kez uzun süredir birlikte çalıştığı isimler Tony Shanahan, Seb Rochford ve Jackson Smith'ten oluşan Patti Smith Quartet projesiyle bonus performans sahnesinde olacak.

Dünya çapında La Dolce Vita'nın kralı olarak bilinen Alessandro Ristori, 23 Mayıs akşamı Mondaina de Paris'o İstanbul'da solo performans sunacak. Gençlik yıllarından beri şarkıcılık ve şovmenlik yapan Ristori, 1960'larla 70'lerin İtalyan müziğinin ihtişamını Amerikan rock'n'roll ve İngiliz pop rock ruhuyla

14. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, Macaristan'ın güçlü müzikal ruhunu İstanbul'a taşıyor ve Budapeşte'nin seçkin oda müziği topluluklarından Saygun Kuarteti Türkiye'deki ilk konserlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü Marta Abraham ve çalışmalarını Budapeşte'de de sürdüren viola sanatçısı Engin Mevsim tarafından kurulan Saygun Kuartet, 10 Mayıs'taki AKM konserlerinde Yaylı Çalgılar Dörtlüsü evreninden 3 başyapıtı sahneye taşıyor.

Sanatçı Merve Şendil'in kişisel sergisi sadece bir rüyaydı. Çanakkale Troya Müzesi'nde 22 Mayıs tarihine dek sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının eserleri resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşurken Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor. Serginin küratörlüğünü Ceren Erdem üstleniyor.

Harf Leyla, V Leyla. Adını Şehrazat'ın hükümdar Şehriyar'ı etkilemek ve canını kurtarmak için anlattığı Orta Doğu kökenli fantastik öyküler bütünü Binbir Gece masallarından alan bu eser, masalların taşıdığı zamansız ruh halini müziğe dönüştürüyor.

Arap müzik geleneğinin en görkemli anlatılarından biri olan eser, ilk kez 1960'ların dünyaca ünlü isimlerinden Ümmü Gülsüm'ün sesiyle hayat buldu. Pek çoğumuzun kulağına aşina gelen eseri besteci Balık Hamdi, geniş orkestral anlayışa taşıdı ve duygu ani bir yükselişte değil, sabırla, tekrarlarla ve incelikli geçişlerle inşa edildi.

Şimdi solist May Faruk'un yorumu ve Ulusal Arap Orkestrası'nın ritimleriyle aşk, bekleyiş ve zaman kavramları etrafında şekillenen kolektif bir müzik hafızası olan Harf Leyla ve Leyla'yı dinliyoruz.

kaçabileceğiniz lokasyonlar var. Şehir stresinden biraz olsun uzaklaşmak için terapi niteliğindeki bu kaçış noktalarını sizlere yeniden hatırlatalım istedik. Belki rotanızı oluşturmak için sizi motive edebilir bu hatırlatma. İstanbul'a bu kadar yakın olup o kadar dışında hissedebileceğiniz bir yer var. Sapanca. Yeşille mavinin kaynaştığı bu kasaba, sakin atmosferiyle tam da kafa dinlemelik bir lokasyon. Sabah göl kıyısında yürürken soluduğunuz çimen kokusu, gerçek dünyadan bir süreliğine kopmanız için kafi. Şehir gürültüsünden, trafikten ve kalabalıktan arınma noktası da olan Sapanca, yeniden enerji depolamanız için birebir.

manzaraları eşliğinde yürüyüş yaparak ve temiz havada dinlenerek kısa bir tatil yapmak istiyorsanız Yedigöller Milli Parkı tam size göre. Burası 1965 yılında Milli Park olarak korumaya alınmış doğal bir cennet. Yakınlığı nedeniyle hem İstanbullu hem de Ankaralı ziyaretçileri ağırlıyor. Yedigöller'de gezilecek yerler arasında nefes kesen Kapankaya Seyir Terası, sonsuza uzanan matematik harikası Pisagor Ağacı bulunuyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi, Türkiye'nin nadir ekosistemlerinden biri olan longoz ormanlarına ev sahipliği yapıyor. İğneada, Karadeniz'in en batı ucunda yer alan, uzunluğu neredeyse 20 kilometreye ulaşan kesintisiz kumsalları ve plajları, yılın değişik dönemlerine yayılan turizm yelpazesindeki çeşitliliği de Karadeniz'in Trakya'daki incisi konumunda. Subasar ormanları, kuş sesleri ve sakin atmosferiyle bu rota hem çocuklar hem de yetişkinler için öğretici ve keyifli bir alternatif sunuyor.

İstanbul'un kalabalığından kaçıp huzur dolu bir hafta sonu geçirmek ve unutulmaz bir tatil yapmak istiyorsanız istikametiniz Prens Adaları içinde en bilineni olan Büyükada olmalı. Bu ada her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen büyülü bir yer. Bisikletliler, sokakları süsleyen rengarenk leylaklar, begonviller, erguvanlar, buram buram deniz kokusu ve güler yüzlü insanlar. Büyükada Tabiat Parkı adanın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir durak. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olan Büyükada Yetimhanesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. 1903-1964 yılları arasında yetimhane olarak hizmet veren bu devasa yapı günümüzde de ihtişamlı görünümünü koruyor.

Bir diğer prens adası olan Burgazada'da size deniz havası, bisiklet turları ve nostaljik ada atmosferiyle keyifli bir hafta sonu vaat ediyor. Üçüncü büyük ada olan Burgazada plajlarıyla ünlü. Bunlardan en ünlüsü ise Kalpazankaya plajı. Ayrıca Türk Edebiyatı'nın usta yazarlarından Sait Faik Abasıyarık'ın yaşadığı evde şu an müze. Onun anısını yaşatmayı amaçlayan müzede yazarın kişisel eşyaları, eserlerinden ilham alan sergiler ve etkinlikler mevcut.

0: İstanbul'a yakın bir diğer kafa dinlemek için kaçış noktası Şile. Tarihi eski çağlara kadar uzanan, Karadeniz'in kıyısında ufacık bir kasaba olan Şile'nin sembolü hiç kuşkusuz Şile Feneri. Aktif olarak çalışan, dünyanın en büyük ikinci deniz feneri olan bu fener, 1850'li yılların sonunda yapılmış. Şile merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Saklı Gölü'de kasabaya gitmişken ziyaret edin deriz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Güçlü partneriniz CB Enerji.
2: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
3: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek imam.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100

kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

0: kaderi.
1: Dilfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerinden.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yaşlanınca.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
2: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

senelerdir western filmleri. Dünya üzerinde çok da izleyicisi vardır Vahşi Batı'dan kovboylarla özdeşleşen bu filmlerin. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri en sevilen, bazıları da kült olan western filmleriyle baş başa bırakıyoruz. Ünlü aktörler Russell Crowe, Christian Bale ve Peter Fonda'nın oynadığı 3.10 Yuma, 2 saat 2 dakikalık bir western kült film. James Mangold'u yönetmen koltuğunda gördüğümüz filmi özetleyecek olursak, Evans azılı bir katil olan Wayne'in yakalanmasının ardından onu 3.10'da Yuma'ya kalkacak olan trene götürmeyi kabul eder. Ancak durum farklı şekilde gelişecektir. Evans bu kanun kaçağı ile birlikte yola çıktığında bir şekilde ona saygı duyacak noktaya varır.

0: Hayvanını vurduğum için özür dilerim ama olayı idrak edip aceleyle bir şey yapmanı istemedim.
1: Sinemanın sıra dışı yönetmeni Quentin Tarantino'nun Zincirsiz'i efsane sayılabilecek bir western filmi. Jamie Foxx, Christopher Waltz ve Leonardo DiCaprio'yu buluşturan yapım, köle Django'nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz'la yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz'la anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir.
0: Sorular var.
2: Canın cehenneme pisliği.
0: Daha önce dediğim gibi Brittle kardeşleri yeniden görecek olsam tanıyabilir misin?
3: Evet.
4: Satın alıyorum. Evet Başbek. Başbek genç Django için ne kadar istiyorsun?
0: Bu pranga hoş bir şey değil. Şunu biraz tutar mısın? Teşekkür ederim. Django, o ata bin. Ayrıca yerinde olsam merhum Spain geride bıraktığı paltoyu da alırdım.

0: Sakın kardeşimin paltosuna dokunmaya kalkma. Lanet olsun.
1: Tam olarak 110, 20 ve 5. Genç Cengo'nun karşılığı ve artık ihtiyacı olmayacağı için kardeşinin beygirini de satın almak istiyorum. Ayrıca Bay Speck, ne yazık ki bir fatura istemek zorundayım. Verebilecek misiniz?
2: Biyografik western türündeki korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti, Brad Pitt, Casey Affleck ve Sam Shepard'ın muhteşem oyunculuk performanslarıyla anımsanan bir film. Andrew Dominik'in yönettiği film, Jesse James'in kendisini idol olarak gören 19 yaşındaki Robert Ford'la karşılaşmasıyla son günlerini anlatıyor.

Western gerilim türündeki ihtiyarlara yer yok, Joel ve Ethan Coen kardeşlerin klasikliğe taşıdığı başarılı bir Western filmi. Tommy Lee Jones ve Javier Bardem'in oyunculuklarını konuşturduğu film aynı zamanda 4 Oscar ödüllü bir başyapıt.

Meksika'daki bir köyün ahalisinin düzenli olarak ürünlerini yağmalayan haydutlardan korunmak için Amerikalı bir grup silahşörü kiralamalarını anlatan Muhteşem Yedinli'nin tanıtım sloganı aynı zamanda filmin bir özeti gibi. 7 kişiydiler ama 700 kişi gibi dövüştüler. Tüm zamanların en popüler westernlerinden biri olan Muhteşem Yedinli'nin senaryosunu Kurosawa'nın 7 Samuray filminden William Roberts uyarladı.

Tom Stone, Arizona'nın birdenbire zengin olan kasabalarındandır. Sokaklarında acımasız kuralların işlediği, iyiyin ve kötünün yan yana yürüdüğü, merhametsiz haydutların insanları vahşice katlettiği kasabadaki cehennem azabı gibi geçen günler, Fight Earp'ün geldiği güne kadar sürecektir. 1993 yapımı Tom Stone, dünya genelinde en sevilen western türü yapımlardan. Give me a shot! Give me a shot! Give me a shot!

0: Merhaba dostum. Memleketinden bu kadar uzakta dolaşman pek akıllıca değil.
1: Western türünün usta yönetmeni Sergio Leone'nin kült olan filmi Bir Avuç Dolar, isimsiz bir avarenin kendini gurur, açlık ve intikam üzerine oynanan bir oyunun ortasında bulmasını odağına alıyor. Çektiği her Western filmiyle Western türüne yeni bir klasik armağan eden Sergio Leone'nin sayesinde ustalık mertebesine eriştiği filmin başrolünde türün en önemli oyuncularından biri olarak kabul gören bugünün ödüllü yönetmeni Clint Eastwood var.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Böyle zengin olamazsın. Becersen öldürülmeyi becerirsin.
2: Tüm belaların üzerine bir sen eksiktin. Ne istiyorsun?
0: Yiyecek, biraz da içecek.
2: Su işte orada.
0: Hayır, su istemem.
1: Western sinemasının en başarılı yapıtlarından biri olarak kabul edilen ve bu türe kattığı yenilikçi yaklaşımla ışıldayan Sonsuz Ölüm'ün başrollerinde Robert Redford ve Paul Newman ikilisi var. 1969 yapımı film, 1890'lı yıllarda faaliyet gösteren bir soygun çetesinin zeki ve karizmatik liderinin yaşamına ve hak mücadelesine odaklanıyor.
4: Ama savaşırsak orada kalıp bizi açlıktan öldürebilirler. Ya da nişan alıp ateş ederler. Gece aşağı kaya atıp işimizi bitirebilirler. Her şey olabilir.
5: Bize teslim de olabilirler ama ben olsam...

0: Ateş açmak için pozisyon alıyorlar.
1: Hazırlansan iyi olur.
0: Git. Gelecek sefer Bolivya gibi bir yere gidelim dediğinde Bolivya gibi bir yere gidelim, tamam?
1: Gelecek sefer. Hazır mısın?
0: Hayır, atlayacağız.
1: Sen aklını mı kaçırdın?
0: Hayır, sorun olacağını sandım. Su yeterince derinse dibe saplanıp ölmeyiz. Bizi asla izleyemez.
1: Nereden biliyorsun?
0: Mecbur kalmasan buradan aşağı atlar mıydın?
1: Mecbur kalsam da atlamazdım.
0: Ama atlamalıyız, yoksa işimiz bitik. Geldikleri gibi gitmek zorunda kalacaklar dostum. Hadi.
1: Sadece tek bir atış, bütün istediğim bu.
0: Atlamalıyız.
1: Hayır, benden uzak dur.
0: Neden?
1: Savaşmak istiyorum.
0: Bizi öldürecekler.
1: Belki.
0: Ölmek mi istiyorsun?
1: Ya sen?

0: böyle yaptın?
1: Boğuluyordum. Yüzme bilmediğimi söylemiştim.
0: Evet. İşte sonunda başardık. Beni boğuyordun.
1: Yüzme bilmiyorum.
0: Bırak gelin.
1: Sana söylüyorum, bırakırsan boğulurum.
0: İyi bir yüzücü olduğumu hiç söylemedim.
2: Bir döneme imzasını atmış Sevilen Filmler dizisinin zirvesinde ise kuşkusuz Clint Eastwood'un göz kamaştırdığı 1966 yapımı İyi, Kötü ve Çirkin var. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yollanmakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri iyi, kötü ve çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı ise sadece bir araçtır. Film özellikle son sahnesi ve müziğiyle hafızalarımıza kazınmış durumda.

0: be. Sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı.
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: Waking up. Can we come up?

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Bravo.

yıllar Türk popüler müzik tarihine damgasını vuran, izleri hala devam eden altın dönem. Her birimizin hatıralarında ayrı bir yeri olan bu dönemin albümleri de döneme yakışır cinstendi haliyle. Milenyum çağına, yani 2000'li senelere girerkense bir devir kapanmıştı adeta. Müzikte daha steril çalışmaların olduğu bu dönem satışa endeksli, fakat satışların çarpıcı bir şekilde düştüğü bir dönem olarak karşımızdaydı. Fakat çok da önyargılı olmamak gerek tabii ki. Çok başarılı albümleri de gördük 2000'lerin başında. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlerle Milenyum'un başında çok dinlenilen, sözlerini ezbere bildiğimiz çeyrek asırlık o şarkıları birlikte hatırlayacağız. Bir umut şarkısıydı. 17 Ağustos depreminin ertesi yıldı. Binlerce canı kaybetmiştik. Kalanlarsa enkazdı. İşte o günlerde, o geleceğe küstüğümüz günlerde bir şarkı parlamıştı. Sözleri Candan Erçetin tarafından yazılmış, Akın Ertübey bestesiydi. Diyordu ki o şarkının sonunda Candan, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkulur hayatta? Söyleyin bana. Elbette 2000 yılına damgasını vurmuştu.

Ve lakin o karamsar havadan bir türlü sıyrılamayacaktık. Sonradan bir milenyum hastalığı olarak tarihe geçecek depresyonu o yıllarda sık kullanır olmuştuk. Belki de sebeplerinden biri Göksel'di. Göksel'in naif yorumuna inat 2000'li yılların başında herkesin dilindeydi. Depresyondayım. Kimseye kızamadım. Kimseye küsemedim. Sonunda kendime küstüm. Sonunda hayata diyen Göksel'in bu albümü gelecek yıllarda yapacağı işlerin teminatı olarak karşımıza çıkmıştı.

0: sonra.
1: O Sezen Aksu'nun el verdiklerindendi. Ancak vokalisti olarak değil, davul virtüözü olarak tüm konserlerinde neşeyle davul çalıyordu. Işın Karaca güçlü yorumuyla ilk kez 2001 yılında müzikseverlerin karşısına çıktı. Ana Dilim Aşk albümündeki Tutunamadım şarkısı çok beğenildi. Yeni çıkan isimsiz bir pop şarkıcısının Tutunamadım gibi bir tangoyla çıkması o dönem sektörün pek alışık olduğu bir durum değildi. Ve hiç kimse böyle bir şarkıyla ticari bir beklenti içine girmezdi. Fakat Karaca'nın hem Tutunamadım şiirlere, şarkılara, izimi sürer sesin, ben nereye, sen oraya diye gürleyişi, hem de şarkının akıllara minik serçe ve o notuncu hatırlatması çok sevildi.

Bir yanımda dop dolu yaşanmış sayfalar, bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar. Dünüm, yarınım hep burada, küçücük odamda. Susadım, yoruldum ama aklım hayatta. Bugün derin bir sessizlik süreci yaşayan, hayranlarının tek bir konser vermesini büyük bir heyecanla beklediği Şebnem Ferah, milenyuma perdelerle giriş yapmıştı. Kadın ve Artık Kısa Cümleler Kuruyorum gibi Türk rock müziğinin en iyi albümlerinden ikisini yayınlamış olan Ferah'ın olgunluğa ererek belki de en iyi şarkı sözlerini en iyi melodilerle buluşturduğu özel albümüydü Perdeler. Ve bugün üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti.

müziğin kült gruplarından MFÖ'nün 1971'de adım attığı müzikal yolculuğunda 2002'de şaşırtıcı bir gelişme yaşanmıştı. Grubun üyesi Mazhar Alanson solo albüm yayınlamıştı o yıl. Türk dokumuyla Tatlı Rüyalar albümünde ne şarkılar vardı ama. Ah bu ben, yandım, benim hala umudum var. Mazhar Üstad tüm meziyetlerini ustalıkla solo albümünde göstermişti. Bugün bu albüm hala çeyrek asır önceki kadar kalpten dinlenebiliyor ve de söyleniyor.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Kitap'tan raflardaki yerini alan Sana Söyleyemedim'i Murat Gener kaleme aldı. Yazar satırlarında okuru Erzincan'dan Muğla'ya, Maçka'daki bir apartman dairesinden Diyarbakır Sincariye Medresesi'ne götürüyor. Sana Söyleyemedim, Anadolu'nun sözlü kültüründen beslendiği gibi okuru modern, geleneksel bağlamda iç dünyasını sorgulamaya davet ediyor. Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, Minotaur Kitap imzalı Yol Aşkı adlı kitabında ilgi çekici hikayeleri buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, antik Yunan filozoflarından romantik dönem şairlerine, sürrealist gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına, kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Yazar Christopher Booker'ın kaleme aldığı Neden Hikaye Anlatırız? Hikaye üzerine her şey, hikayeleri hayal etme biçiminin temelinde yatan bilinç dışı kalıpları, onları daha sistematik bir şekilde keşfetmek isteyenler için vefalı ve disiplinli bir yol arkadaşı. Yazar, İnkılap Kitabevi'nden çıkan eserinde hikaye anlatımının ardında yenilenen kalıpların evrenselliğini iletmek için mitlerden ve halk masallarından günümüzün Hollywood filmleri, gerilim filmleri ve bilim kurgularına kadar geniş yelpazedeki hikaye türlerini çalışmasına alıyor. Tasavvufun derinliklerinden yükselen bir ışık Tevfik Baba, Kanada'nın soğuk topraklarında 40 yıldır sönmeyen bir meşale. Tasavvuf ummanlığına defalarca dalıp gönlünün derinliklerinden çıkardığı incileri cömertçe paylaşan bir hizmetleri Tevfik Baba. TK Yayınlarından raflardaki yerini alan Tevfik Aydöner'in yazdığı Kaftan'ın Ötesi okuru mistik bir yolculuğa davet ediyor. Usta yazar Naip Ağlu'nun kaleme aldığı Özgürlük Afrika'da geçiyor ve ana karakterleri bir zamanlar özgürlüğü Afrika'da bulmuş olan iki İngiliz. Bu roman Naip Ağlu'nun en büyük romanlarından biri, sert ama acıma dolu. 1971 yılında Booker ödülünü kazanan kitap Alfa Yayıncılık'tan okuyucularıyla buluştu. Sağlıksız gıdalar, katkı maddeleri, büyüyen porsiyonlar ve yanlış beslenme alışkanlıkları hayatımızı nasıl etkiliyor? Yanlış diyet yöntemleri, bilinçsiz gıda tercihleri ve modern yaşamın getirdiği hatalı beslenme alışkanlıkları bizi nasıl hasta ediyor? Yağ yaktıran mucize besinler gerçekten var mı? Yoksa bunlar birer pazarlama efsanesi mi? Çocukluk hayallerini gerçekleştirerek milyonlara rehberlik eden Doktor Ayça Kaya'nın yazdığı Hayat Yeniden Doğan Kitap imzasını taşıyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: fırsatını kaçırmayın. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iyi.

0: güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu süratle devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: yerlerden ve organizasyonlardan bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Şimdi Hormonlar Yalan Söylemez diye bir kitap yazmışsınız. Hormonlar yalan söylemiyor, yalan söyletiyor mu?
1: Doğru, yalan söyletiyor.
2: Yani orada hormonlar yalan söylemez derken aslında hormonların mesaj yoluyla vücudumuza belli sinyaller verip belirti olarak o sinyalleri bize şikayet olarak sunup tanıyı anlamamıza yardım ettiğini belirtmek istedik. Ama tabii hormonal sistemimiz çok sayıda hormonun etkileşimiyle olduğu için aslında yaptığımız her hareketin arkasında bir hormonun etkisi var. Yani
0: kadınlara böyle çok hormonal olma deniyor. İngilizce'de var, Türkçe'de diyorlar mı bilmiyorum ama.
2: Türkçe'de de deniyor.
0: Türkçe'de de deniyor. Nasıl oluyor? Kadınların hangi hormonları şimdi, o hale geliyor da?
2: Şöyle, aslında kadınlar tabii her adet siklusunda bir hormonun etkisine maruz kalıyor. İşte o adetin ilk döneminde östrojen hormonu yükseliyor. Ortaya doğru LH1 dediğimiz bir şey oluşuyor. Ondan sonra da progesteron hormonu aktif hale geçiyor. Onun için ilk adet oldukları dönem daha üretken ve şey oluyorlar, dışa dönük oluyorlar. Adetin ortasına doğru, yumurtlama döneminin olduğu dönemde aslında çekiciliklerin en fazla olduğu dönem onların. Daha sonra progesteronun aktif olduğu ikinci 14 günlük dönemde de vücutları aslında...
0: O kavga mavga bağırma falan oralarda mı oluyor genelde?
2: İşte ikinci dönemin başında sakin oluyorlar ama...
0: Sonuna doğru
2: iyice işler çığırından çıkmaya başlıyor.
0: Peki erkeklerde nasıl oluyor? Bu sabah uyanınca bir şekilde başlıyor, öğlen başlıyor. Başka akşam başka mı oluyor?
2: Erkeklerde de tabii testosteron hormonu çok önemli. Belli bir yaştan sonra testosteron hormonu kadınlardaki östrojen hormonu gibi kandan çekilmeye başlıyor. Erkeklerin de 50 yaşından sonra, tabii bu bazen daha ileri yaşlarda da olabiliyor, testosteronun kanda azalmasına bağlı halsizlikler.
0: Ama erkeklerde bu dalgalanmalar olmuyor mu kadınlardaki gibi mesela?
2: Kadınlardaki gibi her ay olmuyor, öyle diyelim.
0: Günlük mü oluyor, nasıl oluyor? Onun da bir döngüsü
2: erkeklerin
0: var herhalde.
2: Erkeklerin daha stabil gidiyor. Ya erkeklerin sabah kalktıklarında aslında sabah erken saatlerde testosteronun pik olduğu saatler sabah erken saatleri. Onun için sabah kalktığımızda erkekler daha enerjik ve şey olur. Aslında bizim sabah ereksiyonu dediğimiz bir şey var. Erkekler sabah kalktığında o testosteronun etkisiyle daha aktif ve şey
0: ama
2: olur.
0: Ama bir de afyonu patlamamak derler. Uyandın mı böyle, insanlar bir aksi olmuyorlar mı?
2: O başka faktörler. Testosteron dışında faktörler. O iyi bir uyku alamamanın etkisi. Bir de tabii sirkadiyen ritmin bozulmasının etkisi var orada aslında. Bazı insanların sirkadiyen ritmi işte gece geç uyumaya bağlı, uykusunu iyi almamaya bağlı, gece melatonine daha az maruz kalmaya bağlı olarak şey olmuyor. Melatonin iyi görev yapmadığı zaman sabahleyin daha yorgun uyanıyorlar. Çünkü sabahleyin aslında güneşin doğuşuyla uyandığımızda kortizol hormonlarımız pik yapıyor. Vücut bizi güne hazırlıyor. İnsülin hormonumuz daha aktif oluyor. Ama geç saatte uyandığımızda, yani öğleden sonra uyandığımızda o sabahki kortizol piki olmuyor. O olmayınca da daha yorgun ve halsiz hissediyoruz.
0: O hormonlar mesaj mı taşıyorlar genelde? Ne yapıyorlar?
2: Hormonlar tabii aslında hücrelerin birbiriyle iletişimde olmasını sağlayan hormonlarımız. Orada hücreler arasında sitokin dediğimiz bazı maddeler var. Hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor. İşte kitabın bir bölümünde var onlar. Asetil kolin diye bir madde var. İşte dopamin var. Adrenalin var.
0: Kaç çeşit hormon belirlenmiş bilim tarafından?
2: Yani şu anda çok fazla sayıda hormon var. Yani yağ dokumuz, özellikle yağ dokusundan salgılanan binlerce hormon var. Ama bizim klinik pratikte gördüğümüz şu anda belli başlı 15-20 civarı etkisini gözlemlediğimiz
0: ama
2: hormon.
0: Ama binlerce hormonun klinik deneyleri falan yapılmamış değil mi? Yani hormon az olursa ne olur, fazla olursa ne olur falan.
2: Hepsinin var deneyleri ama şu anda hipofiz bezimiz var. Hipofiz bezimizden salgılanan 6 tane hormonumuz var. Aslında vücudumuzdaki tüm işlere aracılık eden bu hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. Bu hipofiz hormonları vücutta hangi organı etkiliyorsa o organla ilgili belirtiler ortaya çıkıyor.
0: Şimdilik bilgimiz buna yetiyor diyelim o zaman.
2: Şimdilik bilgimiz buna yetiyor ama aslında her geçen gün yeni bir hormon, sitokin salgılanıyor. Onlar aslında tespit ediliyor ama bizim klinik kullanıma şu anda henüz hepsi girmiş değil.
0: Şimdi klinik kullanıma da geleceğiz. Şirketler de nasıl mesajlaşıyorlar içinde? Hormonlarla mı mesajlaşıyorlar?
3: çok çeşitli.

0: mesajlaşıyorlar aslında. Direkt mesaj da veriyorlar, endirekt mesaj da veriyorlar. O bedenimiz de konuşuyor bizim ister istemez.
1: Şirketlerde de ama asıl sorun iletişim şeyinden başlıyor.
0: Şu an en büyük sorunlarımızdan bir tanesi aslında iletişim sorunu. Yani direkt söyleyemediğimiz şeylerin indirekt açılımları, çalışanlardan, o alt taraftan gelen mesajların doğru algılanmaması, bunların hepsi ciddi sorun.
1: Siz şimdi yönetim danışmanlığı yapıyorsunuz. Hı hı. Ne eksik oluyor mesela şirketlerde? Neyi yapamıyorlar da size ihtiyaç duyuyorlar?
0: Şöyle, aslında çoğu organizasyon kendine genelde kör, sağır, dilsiz oluyor. Belli bir süreden sonra biz malzeme yorgunluğu dediğimiz bir tanım vardır. O tanımla biz daha çok kendi bildiğimizin ötesinde, gördüğümüzün ötesinde bazı şeyleri algılamayı bırakıyoruz. O bıraktığımız şey aslında bizim mevcut durumun daha farklı bir duruma doğru evrildiğinin fark etmeden aslında gidişatı izlediğini düşünüyor şirketler. Ama asıl mesele değişim oluyor, başka şeyler oluyor, görmek istediğini. Kör olduğumuz alan, o gölgede kalan tarafların şirket genelde görmeyi seçmiyor.
1: Peki o şirketlerin işte çeşitli fonksiyonları var, finans, pazarlama falan filan diye. Böyle bir fonksiyon da yok mudur yani, kendini sürekli yenilesin? R&D diye bir bölüm var zaten.
0: Organizasyonel gelişim bölümleri aslında bunun için ortaya çıkmış bölümler ve şirketler aslında organizasyonel gelişimi sağlayabilmek için topyekun bütün organizasyonu geliştirmeleri gereken mesele aslında orada. Ama bizim asıl problemimiz o insanların gelişiminde, insanların değişimini sağlayamamakta. Yani buradaki benim çokça nüfuz etmeye çalıştığım ve noktalamaya çalıştığım ve göstermeye çalıştığım kişilerde bitiyor her şey maalesef, evet, ki.
1: Şimdi kitap yazmışsınız siz de. Herkes kendi hayatının mimarıdır. Ne anlatıyor bu kitap?
0: Burada aslında biz fark etsek de fark etmesek de bilinçli ya da bilinçsiz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatın aslında dinamiklerini tamamen kendi verdiğimiz kararlarla şekillendiriyoruz. Sabahleyin kalktığımızda ki o az önce afyonun patlamaması dediğiniz şey, bu aslında bizim alışkanlıklarımızın bizi ortaya çıkardığı mevcudiyet durumu. Aynı şey çalışma hayatında oluyor. Biz bir şekilde karar sistemi oluşturuyoruz ve bu karar sisteminin çoğu bilinçaltı tarafından yönetiliyor ve bilinçaltı tarafından şekillendiriyor.
1: Biz de karar vermiyoruz aslında.
0: Karar verdiriliyoruz kendimizde.
1: Yani ne karar vereceğim zaten bu. Felsefede de var ya hani, kesinlikle. Özgür irade var mı yok mu? Yani benim konumumda birebir siz olsaydınız da aynı kararı verecektiniz diye bir şey var. Bu böyle
0: bizim
1: mi acaba?
0: Bir genel yaşam döngümüz var. Yaşam döngüsünde aslında beyin belirsizlikleri yok etmek üzere programlı aslında bir asker. O beyni biz ne kadar, bilinçaltını nasıl yönlendirdiğimiz, nasıl onu şekillendirdiğimiz bununla çok ilintili her şey. Biz hayatımızı fark ederek ya da fark etmeyerek oluşturduğumuz alışkanlıklarımızla inşa ediyoruz. Ama o alışkanlıkları da kendi hayatımızda yaşıyoruz ama çoğu işte ya otorite figürlerinden aldığımız komutların doğruluğunu kabul etmek, ya annemizden ya ilkokul öğretmenimizden çokça etkileniriz. Yaşadığımız bütün aslında travmatik sayılabilecek çok travmanın hani gepi fazladır. Kimisi için çok küçük şeyler de travma olabilir. Kimisi çok büyük travmatik şeyleri normal atlatabilir. Kişiye göre değişebilir. Oradan çıkardığı sonuçlarla aslında kendine bazı sonuçlar çıkarıyor. Ve o sonuçları eğer kendisine acı veriyorsa yapmamayı, oradan tatmin duyuyorsa devam etmeyi, sürdürmeyi alışkanlıkları.
1: Bir de ne kadar sonuç çıkardı da şeyle şimdi sabah uyanmaktan akşam yatana kadar kaç tane gerçekten otomatik olmayan karar veriyoruz? Ya bir düşünün.
0: Söylenilen
1: bunun
0: aslında
1: artısı bu, eksisi bu.
0: Yapılan bu araştırmalar
1: yani çok fazla yok gibi geliyor bana.
0: Yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Yetişkin bir insan 60 ila 70 bin arasında karar veriyor. Yani şu an ben mesela konuşurken binlerce karar veriyorum. Elimi kaldırmam, hangi sözü sözmem.
1: Onlar pek karar mı ama?
0: Karar, bunlar sonuçta beyin tarafından yönlendirilen ve bir şekilde karar olarak algılanan şeyler. Ve bunun %95'i tamamen bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Yani bir arabaya oturduğunuzda arabayı kullanmaya başlamak gibi bir şey aslında. Konuşmaya nasıl başlayacağına karar vermek.

0: Bile kararı kendiniz vermiyorsunuz. Çünkü her gün o saatte o arabaya biniliyor.
1: Evet.
0: Her gün o saatte arabadan iniliyor. Ne bileyim ben, uyanıldığında şu yapılıyor. Yani tamam, 70 bin tane karar var ama hiçbiri bunların bizim irademizle verilmiş karar değil gibi.
1: Edward Wilson'ın bir tane kitabı var, İnsan Varlığının Anlamı diye. O kitapta şöyle çok güzel bir şey söyler. Genel uyumluluk teorisi diye bir teori ortaya çıkar, Pulitzer ödüllü. Ve biz aslında var olmak için etrafımızda bulunan insanlara ihtiyaç duyarız. Bütün organizasyonlarda aslında var olmak için birbirlerine ihtiyaç duyan insanlar topluluğundan oluşur. Oradaki normlar bizim hayatımızı ve kararlarımızı yönlendirir ve şekillendirir. Biz uyumlanmak için oradaki kararlara uyma gereği duyarız. Onu yaptığımızı söylediğiniz gibi biz çoğu şeyi aslında o uyumlanmanın gerektirdiği, çağın gerektirdiği, durumun gerektirdiği, organizasyonun gerektirdiği şeyleri yaparız. Oysa kendi içimizde daha farklı potansiyel vardır ve bu potansiyel aslında bizim bulunduğumuz organizasyonun bize verdiği kadarını ortaya çıkarabilir bir noktaya gelir. Biz de bunu fark etmeyiz.
0: Bütün bunlarda sizin payınız nedir?
2: İşte aslında bilinç ve bilinçaltından bahsediyorsunuz.
0: Yani
2: sizin
0: mesela
2: bilinçli kararlarımız tabii
0: çok mesela az... daha iradeyi alıp daha hayata sahip olmak veya daha akışına bırakmak filan, bunlar hep hormonların...
2: Tabii hormonların ürettiği şeyler. Yani bu bilinçaltı aslında o hormonal yapının uyumlanmasıyla, sitokinlerin uyumlanmasıyla çalışıyor aslında. Yani bizim karar olarak, bilinçli olarak verdiğimiz kararlar belki çok az, söylediğiniz gibi. Hormonlarımız ve o sitokinler vücudun akışına uyum sağladıktan sonra çoğu şeyi bilinçaltı zaten yapıyor. Yani hareketlerimize, davranışlarımıza, uykumuza, işte neyin bizi mutlu edeceğine bir yerden sonra vücut alışarak aslında karar veriyor. Bunlarda tabii hormonların etkisi yadsınamaz. Dopamin hormonumuz var mesela. Haz ve bize mutluluk veren, haz veren, hadi biraz daha ileriye gidelim dememizi sağlayan maddelerden biri dopamin. Dopamin eksik olduğunda vücut
0: motivasyon eksikliği oluyor.
2: Halsizlik, yorgunluk, depresif ruh, hani hiçbir şeyin keyif vermemesi gibi hallere rastlıyoruz.
0: O zaman bir mesela psikolojik bozukluğun gerçekten psikolojik mi yoksa fiziksel bir şey mi olduğunu ayırt etmek çok zor. Çünkü havadan da mesaj almış olabilir, hormondan da mesaj almış olabilir.
2: Tabii.
0: Bunların ikisi de aynı ağırlıkta mesajlar değil mi?
2: Öyle. Şimdi aslında depresyon dediğimiz şey işte serotonin hormonunun yetersiz salgılanması, o hücreler arasındaki alışverişin
0: yetersiz olması. Ama o niye yetersiz? Bir sebebi oluyor onun. İşte üzülüyorsun da bir şey oluyor. Sonunda salgılamamaya başlıyor.
2: Salgılamamaya başlıyor. Tabii orada etkileyen çok sayıda faktör var. Aslında bunların hepsi birbirinin içine giriyor. Yani belli bir hormon salgısı belli bir ruh haline büründürüyor vücudu. O ruh hali de işte belli bir hastalığa yol açıyor. Yine tabii dopaminin fazla olması, çok agresyona ve şeye, halüsinasyonlara, paranoid kişilik bozukluğuna yol açıyor. Ama az olduğu zaman da depresif ruh hali gelişiyor. İşte yine bizim Parkinson hastalığı da aslında bir dopaminerjik
0: ama mesela istiyor. Adam iflas etmiş, karısından ayrılmış, yakını ölmüş falan. Şimdi o buna depresyonda olmasında ne yapsın mesela bu? Böyle de bir şey
2: aslında,
0: yok mu?
2: Aslında psikolojik halimiz, immünolojik halimiz ve hormonal halimiz birbiri içine giriyor. Onun için psiko-immüno-hormonal sistem dediğimiz bir sistem var. Yani hormonlarımız o ruh halimizi ve şeyimizi yaparken hepsi birbiriyle etkileşiyor ve belli semptomlara yol açıyor tabii.
0: Yani o zaman ağır depresyona girmiş birisine hormon tedavisi yapmadan önce asıl ne o hale soktu onu, ona gitmek lazım.
2: Tabii araştırmak
0: gerekiyor. O da büyük
2: gerekiyor.
0: İhtimalle finansal sıkıntı oluyor ya, insanların %99'u parası bitti diye bunalıma giriyorlar.
2: Şimdi orada
0: değil mi? Yani o zaman siz ilaç verdiğiniz zaman param bitti ama dert etmeyeyim haline mi geliyor? Nasıl oluyor?
2: Yani şöyle, aslında bazı hormonal hastalıklar belli ruh hastalıklarını tetikleyebiliyor. Mesela tiroid hormonu ile ilgili problemler, tiroid hormonu fazla çalıştığında anksiyete, stres, panik bozukluk gibi şeyleri tetikleyebiliyor. Az çalıştığı zaman da depresif ruh haline sebep olabiliyor. Yani bunları araştırırken alta yatan geride bir fiziksel hastalığa yol açan bir şey var mı? Burada hormonlar devreye giriyor. Ama
0: yani şimdi adamın hayatında

0: bir sebep var. Yakını ölmüş, işi batmış. Bir şey yok. Siz biliyorsunuz iş batmak insanın evet. şeysini nasıl bozar. Tabii. Şimdi o adamı tedavi etsen daha kötü. Daha umursamaz olacak. Yani bırakacaksın ki can hıraş işini kurtarmaya çalışsın değil mi? Yani aslında onun orada, dengesi nedir yani?
1: Yani şöyle, hormonal altyapısı var mı ya da tetikleyen bir hastalık var mı bakıyoruz. Tabii o hastalık yoksa psikolojik olarak onu tedavi etmek gerekiyor. Yani orada tabii amacımız o insanı yaşamını devam ettirmesini sağlamak. Orada tedaviden kastımız o. Yani hayatını devam ettirebilsin. O stabilite içinde gidebilsin. Orada ilaçla müdahale ya da işte psikoterapi gibi şeyler o zaman devreye giriyor.
0: Şimdi şirketlerde de bir şey var değil mi? Bir ömrü oluyor şirketlerin. Yani bir iş yapmaya başlıyorlar. O işin de şeysi geçiyor. Yani geçerli kalmıyor değil mi? Mesela eskiden matbaa diye bir şey vardı. Şimdi ne kadar kaldı değil mi?
2: Evet. Yani şirketlerin faaliyet alanları belli bir süreden sonra kendini güncellemesi lazım. Yani şimdi tekstil şirketlerini düşünürseniz, şimdi geri dönüşümlü kumaşlar çıktı, bir sürü sentetik kumaşların çok daha farklı versiyonları var vesaire. Sonuçta aslında hayatın içerisinde neyin değiştiğini şirkete organizasyona da entegre etmek çok kıymetli.
0: Yani danışmanlık olarak siz şirkete gidip, kardeşim sen tası tarağı topla yürü git, senin bu yaptığın iş kalmamış.
2: Dediğim oldu.
0: Dediğiniz oluyor oldu. Mu?
2: Bir yazılım şirketi. Yapay zekanın, yani bundan çok net söyleyebilirim. 2018 yılında, 2018'den 2019'a kadar yönetim danışmanlığı yaptığım bir yazılım şirketi. O esnada bankacılık hizmetleriyle ilgili yazılımlar yapıyor ve o yazılımların işte yazılımcılar çok iyi bilirler. O aralardaki işte bug'ları bulması vesairesi bir sürü
0: insan şeyler. Maaş alıyor.
2: Şu an onu sadece tek bir yapay zekayı eğiterek, yani o zamanlar 170-180 çalışanı olan bir şirketten bahsediyorum. O zaman söylemiştim. Yani çok yakın
0: Elon
2: zaman.
0: Elon Musk bir tane yazılım şirketi kuruyor. Yazılımcısı yok.
2: Şimdi 5 yıl önce ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum. Sonuçta yönetim danışmanlığı bir noktadan sonra artık hani bir yere doğru evrildi ve artık şirketler bunun yerine kişileri yönetme. O nedenle aslında birazcık ben kişilere doğru yöneldim. Kişiler kendilerini bir şekilde geliştirmekle ilgili bir güncelliği olması lazım. 5 yıl önce herkese işte kariyer danışmanlığı yaptığımız dönemlerde bana en çok gelen soru, yazılımcı olursak veya kod yazmayı bilirsek hayatımız kurtulur mu? Söylediğim şey uzaklaş. Yani ehliyetli bir iş, zanaatkarlık yapacağın bir iş bulmalısın dediğimi çok hatırlarım. Ve o zaman da tabii insanlar bu öngörüleri çok fazla fark etmedikleri ya da kabul etmek istemedikleri için çokça danışmanlıkları bırakmak durumunda kaldığımız olmuştur. Yani benim öngörülerimin doğru olmadığını düşünecek noktaya götürdüler ama şu anda hiçbir yazılımcı iş bulamıyor.
0: Kaç çeşit insan tipi var? Yani bir organizasyon gözüyle baktığımız zaman.
2: Yani hangi taraftan baktığımız çok önemli. İşte dışa dönükler, içe dönüklerden bakabilirsiniz. Gelişime açıklar, gelişime kapalı, konservatif olanlar. Yani çok fazla, hani bunun tek bir cevabı yok. Hangi düzlemden baktığınıza bağlı. Çünkü insanı hala tanımlamak hala devam eden bir süreç olduğu için.
0: Benim ama bir şeyim var. Mesela üst düzey yönetici ne kadar üst düzeyse o kadar psikopatik özellikler ediniyorlar. Mesela
2: güç zehirlenmesi yaşayan
0: güç
2: çok
0: zehirlenmesi değil. Mesela profesyonellik dediğimiz zaman anlaşılan işte başkasının iyi yaptığı şeyi üstüne alacaksın. Kendi kötü yaptığın şeyi başkasına atacaksın.
2: Bunlar çokça yaşanan
0: ama konular, profesyonellik evet. Bu yani.
2: Mı acaba?
0: öyle. Sonuçta onu raporla yapıyor. 50 sayfa raporla yapıyor. Gene onu yapıyor yani.
2: Doğru.
0: Yani sonuçta iki kelimeyle deyince basit gibi geliyor ama sonuçta ya veya yüzüne gülüp sen iyisin deyip arkasından maaşını yükseltmiyor falan. Yani
2: sonra da zaten neden bu şirketler batıyor noktasına geliyoruz. Niye bu şirketler büyümüyor? Yani sadece bir CEO'ya bağlı bir eğer organizasyonu geliştirmeyi düşünülüyorsa çokça hata yapılıyor. Biz 2017 yılında bir burada belki ismini telaffuz etmem gerek bir dernek kuruldu ve o derneğin içerisinde çokça tartıştık bunu. Ben her zaman kişisel gelişimin organizasyonel gelişimden daha kıymetli ve daha önemli olduğunu hep savundum. Çünkü organizasyonları oluşturanlar zaten kişiler. Kişi eğer kendiyle barışık ve gelişime açık değilse organizasyonda bir yerde tıkanıyor.
0: Ya organizasyon derken hiyerarşi var. Hiyerarşi içinde insanların karakterleri ister istemez zayıflamıyor mu?
2: Elinda Baton'un kitabı Statü Endişesi'nde çok şey yazar. Yani o statüyü ele geçirdiğiniz zaman her şeyi yapabilir güçte olduğunuz bir otorite haline geldiğinizde söylediğiniz her şeyin doğru olması, söylediğiniz her şeyin yapıla gelmesiyle ilgili bir ben ona hala diyorum güç zehirlenmesi yaşıyor ve bu bazen gerçekten patolojik bir noktaya kadar gidebiliyor. Yani
0: herkesin her şeyine karışan bir insan evet, tipi oluyor mesela evet, hiç ihtiyacı olmadığı halde. Evet.
2: Çünkü her şeyi bilmek istiyor. Bir şekilde kontrol etmek istiyor. Kontrol olayı da aslında en büyük problemlerimiz. Her şeyi bilmek istediği için her şeyi de kendi kontrol etmek istiyor ve kontrol dışında olan şeyleri reddeden ve o tarz inisiyatif alan insanları istemiyor. Ama inisiyatif almak da tamamen yaratıcılığı destekleyen bir şey. İşte yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Organizasyonlar kendi kendine kapanıp yok oluyorlar bir noktadan sonra.
0: Evet, şimdi öyle insanları nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani adam benim bildiğim kadarıyla nüfusların %1'i ile ikisi toplumuna göre psikopat. Bayağı ciddi psikopat yani. Tabii. Nasıl ayırt edeceğiz onları? Hormonal bir şey mi var? Psikopat mı ona, adam? Testosteronu mu azmış? Ne olmuş? Nasıl ayırt edeceğiz?
1: Onu ayırt etmek bizim için çok kolay. Bir hormon testi yapıyoruz. Ona göre yol gösteriyoruz ama...
0: Ama her hormon herkese aynı şekilde mi etkiliyor yani?
1: Aynı şekilde etkilemiyor. O hücre düzeyinde farklılıklar oluşuyor tabii. O hücrenin düzeyinde reseptörler var. Herkes de farklı oluyor tabii. Yani kullandığımız ilaçların etkisinde de görebiliyoruz. Bazen çok hafif oynamalar, bazı kişiler şiddetli bir şekilde hissederken bazıları hiç hissetmeyebiliyor. Bizim mesela tiroid hastalarımız var. İlacını veriyoruz, dozunu ayarlıyoruz. Bazıları uzun süre hatta hiç yıllarca hiç aramıyor, hiç ayar bile yapmıyoruz. Çok iyi gidiyor ama bazılarının her ay dozunu ayarlamak durumunda kalıyoruz. Yani orada tabii reseptör duyarlılığı farklı oluyor.
0: Herkes bir hormon testi yaptırmak zorunda mı mesela şimdi? Hiç hayatımda hormonlarıma baktırmadım mesela.
1: Yani şöyle herhangi bir şikayeti yoksa önermiyoruz ama belli bir yaştan sonra 40'lı yaşlardan sonra özellikle tiroid hastalığı Türkiye'de çok fazla. Onun için bir tiroid
0: nedir hormon... tiroidin mesela hastalığının belirtileri?
1: Tiroid hastalığı az ya da çok çalışmasına göre belirtileri farklılık gösterebiliyor. Fazla çalıştığında genelde saç dökülmesi, çarpıntı, terleme, sinirlilik, kilo verme, gözlerin öne doğru gelmesi, bazen bağırsak problemleri ve kilo ile ilgili problemler yaratabiliyor. Tabii kadınlarda adet döngüsünü bozduğu için gebe kalmada zorluklar da olabiliyor. Az çalıştığında tam tersi belirtiler oluyor.
0: Şişmanlama
1: bu sefer
0: falan mı?
1: Şişmanlama oluyor, halsizlikler oluyor, yorgunluk, enerjisizlik, işte kaslarda erime. Ama genelde bizim en çok gelen şikayet halsizlikler, yorgunluklar, saç dökülmeleri, kadınlarda adet düzensizlikleri ya da kilo alımı gibi şikayetlerle genelde geliyor. Tiroid hastalığı önemli çünkü kadınlarda çok fazla ama Türkiye'de sıklık, genel sıklığa baktığımızda iyot eksikliği diye bir problem var. İyot eksikliğine bağlı Türkiye endemik tiroid hastalığı olan ülkelerden biri.
0: Yani o eczanelerden iyot alıp damlatıp için falan diyorlar.
1: Onu şöyle önermiyoruz. O bir Lugol diye bir solüsyon var. Onun içindeki iyot miktarı çok fazla. Yani çok fazla dediğim onun bir damlası bizim bir aylık ihtiyacımızı
0: iyot
1: karşılıyor.
0: İyot uçuyor galiba. Onu bir yerde tutmak da kolay
1: uçuyor.
0: Değil.
1: Uçuyor. Yani yemeğe iyotlu tuz attığınızda yemek pişinceye kadar iyot buharlaşıp denatüre oluyor. Onun için iyot eksikliğinde varsa iyotlu tuz kullanılacaksa yemek piştikten sonra ilave etmelerini öneriyoruz hastalara. Ha bazen iyot kullanıyoruz tabii ama iyot damlaları var. O damlalarda makul dozlar olan damlalar var. Onları kullanıyoruz. Belli bir süre düzeldikten sonra kesiyoruz.
0: Peki ömürle hormonların bağlantısı nedir? Yani soruyu baştan sorayım. hormonlarımızın eksiklerini tamamlayarak ömrümüzü uzatamaz.
1: Tabii longevity dediğimiz kavram son dönemde çok popüler olan kavram. Aslında longevity'nin temeli hormonlara bağlı. Öyle yani midir? Orada işte şimdi biliyorsunuz menopozdaki kadınlarda östrojen hormon replasmanları işte aslında östrojen hormon replasmanın sağladığı şey o gençlik halini devam ettiriyor. Yani kadının kendini iyi hissettiği işte kas

0: Saçlarının güçlü olduğu, yorgunluk ve halsizliğinin olmadığı, işte saçlarının gör olduğu, östrojen çünkü mucize bir hormon aslında. Onu devam ettirdiği zaman hem kendilerini ruhen daha iyi hissediyor, hem aslında hücreler daha iyi hissediyor. Şimdi son dönemde büyüme hormonları var. Büyüme hormonları longevity için kullanılıyor. Bazı büyüme hormonu etkisi yaratan
1: tepkiler var. Kadınlarda da testosteron var, erkeklerde de östrojen var ama değil mi? Böyle var, bir ikisinin de eksikliği olabiliyor değil mi? Tabii, ayrı
0: tabii. Yani
1: Erkekte mesela östrojen eksikliği olduğu zaman ne oluyor?
0: Yani şöyle, şimdi gördüğümüz şeyler değil onlar. Ama kanda baktığımızda aslında östrojen eksikliğinden çok erkeklerde östrojen fazlalığı görüyoruz. Neden? Kullandığımız hormon katkısı olan çok sayıda işte gıda, pestisit yüklü şey.
1: Soya söylüyorlar mesela. Soya çok yiyince onda da bir hormon mu var?
0: Soya tiroidi etkileyen bir madde aslında. Bu soya sosları çok kullanıldığı zaman tiroidi bozabiliyor. Yine soya östrojenik etkisi olan bir madde. Dolayısıyla soya çok tüketildiğinde östrojenik etki yaratabiliyor ama aslında son dönemde erkeklerde bu jinekomasti dediğimiz göğüslerdeki büyümenin sebeplerinden biri işte genelde tavukların çoğunda maalesef işte ineklere ve tavuklara büyüme hormonu ve östrojen verildiği için çabuk gelişsinler diye.
1: Ya ama o sindirim sistemimizden geçiyor mu vücudun içine? Yiyorsun gidiyor yani o değil mi? İşte, pişiyor bir de falan.
0: Devam ediyor etkisi. Yani o yediğiniz hayvanda varsa öyle o katkı mi? Sizin vücudunuza da bulaşıyor. Sütlerde çok
1: ama
0: büyük.
1: Ama aynı problem. Şeyi yiyenlerde yani o zaman herkeste olması lazım. Herkes diyor. Bazılarında var.
0: Herkeste olmuyor. Sebebi kişisel farklılıklar. Bazılarının işte karaciğeri onu iyi metabolize ediyor. Ama bazılarının karaciğeri metabolize edemiyor. Şeylerde tabii kozmetiklerde bizim kısa östrojen dediğimiz östrojen etkisi gösteren bazı maddeler var. Son dönemde asıl büyük problemlerden biri de o. Yani kullanılan o kozmetik maddelerin çoğu maalesef kısa östrojen
1: çocuklarda
0: etkisi,
1: değil mi hormon şeyleri?
0: Çocuklarda tabii erken ergenliğe de sebep oluyor. O östrojen etkisine bağlı olarak işte onlarda genelde süt çok tüketenlerde işte tavuk çok tüketen çocuklarda maalesef o östrojenik etki ani şeye yol açabiliyor.
1: Ama bir de çocuklara çok şimdi bu ne diyorlar ADD mi işte çok fazla
0: dikkat eksikliği.
1: Dikkat eksikliği mi yaramaz? Eskiden yaramaz derdik.
0: Tabii.
1: Şimdi dikkat eksikliği deyip ilaç veriyorlar. Yani
0: ya aslında çok... orada bu dijital dünyanın getirdiği sorunlardan biri hiperaktivite. Çünkü çocuklar maalesef artık oyun oynayamıyor. İşte dışarıda birbirleriyle sosyalleşemedikleri için o enerjiyi atamıyorlar.
1: Yani ama ihtiyacı olan dikkat o kadar onun. Yani şimdi oturup o çocuklar ben biliyorum birçoğunu 15 saniyede zaten başka çocuğun 10 dakikada anlayacağı şeyi anlıyor.
0: Çoğu öyle.
1: Ve sıkılıyor.
0: Tabii.
1: Ve şimdi bu çocuğu sakinleştirmek için ilaç veriyorlar ondan sonra.
0: İşte yani orada aslında tabii orada gri zon olan yerler var. Onlara kesinlikle ilaç vermemek gerekiyor. Orada karar verirken o dikkat eksikliği çocuğun okul başarısını etkiliyor mu? Aslında kriter o. Yani o...
1: Ya okul başarısı da okul her şey mi? O bir sistem koymuşlar. Okul iddia ediyor ki 40 tane çocuk aynı hızda gelişecek, aynı kapasitede olacak, aynı azgınlık seviyesinde olacak. Şimdi sen buna uyum göstermeyeni ilaç veriyorum dersen bu
0: doğru
1: da çok
0: değil,
1: yanlış
0: tabii.
1: Değil mi yani?
0: Tabii ki yanlış. Yani orada aslında tabii ilaç işin kolayı ama biraz da maalesef annelerin ve babaların daha çok tercih ettiği yöntem.
1: Ama doktorların da bence burada çok sorumluluğu var. Yani annenin babanın aklına gelmez ki anne baba eski yaramazlık yapanı kulağını çekip oturttururdun yani. Şimdi ilaç veriliyor.
0: İlaç veriliyor maalesef son dönemlerde çok arttı o ilaç verilme. Onun tabii daha çok psikiyatristler ve çocuk psikiyatristleri o yaştakilerle ilgileniyor. Ama benim gördüğüm evet çok son dönemde ilaç kullanımı inanılmaz arttı son dönemde.
1: Çocuklardaki hormon bozukluklarına şeyleri neler en fazla?
0: Çocuklarda genelde kız çocuklarında erken ergenlik yani erken adet olma. Şimdi
1: bunun da artmış galiba değil mi?
0: Son dönemlerde çok arttı tabii.
1: Bunun da sebebi nedir? Gene bu gıdalardaki
0: hormon katkısı en büyük sebeplerden.
1: Bu gıdalardaki hormon katkısının insanı etkilemesi bilimsel olarak kanıtlanmış bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii kanıtlanmış bir şey. Yani işte plastikler mesela hormon katkısı olan şeylerin başında geliyor. O içtiğimiz pet şişe suları BPA denen bir madde içeriyor. Hatta o maddelerin

0: İçen gebelerin şeyde bile, kordon kanında bile maalesef... Yani
1: mikroplastik çıkıyor, mikroplastik hormon mu?
0: Mikroplastikler hormon etkisi yaratabiliyor.
1: Hormon etkisi
0: yaratabiliyor. BPA hormonu.
1: Ne yapıyor
0: BPA mesela? BPA dediğimiz madde östrojenik etki yaratabiliyor. Bazen tiroidi olumsuz etkileyebiliyor. O mikroplastikler aslında hormonal.
1: Yani mikroplastik aldığımız zaman östrojen salgılanması mı artıyor mesela?
0: Endokrin bozucu onlar. Yani hormon salgılayan organları etkilediği için orada ya salgı bozukluğuna yol açabiliyor.
1: Peki şimdi longevity açısından baktığımız zaman tıp ne zaman bu işi çözecek? Veya çözebilecek mi? Şimdi hep yani böyle ucundan böyle birazcık hayat kalitesini arttıran şeyler var. Gerçek manada
0: Gerçek manada şöyle çalışmalar var tabi ama geldiğimiz nokta doyurucu mu değil. Yani şu anda
1: tıp buna da çalışmıyor. Yani tıbbın benim gördüğüm kurumsal tıp birisi hasta olsun ona güzel ilaç verelim.
0: Tabi.
1: İş devam yani mekanizma öyle kurulmuş sanki gibi geliyor bana.
0: Tabi hastane sistemleri öyle. Yani biraz longevity daha çok özel ilgi alanı olan kişilerin
1: hatta uğraştığı. Hatta şarlatan deniyor. Yani ben hayat uzatma iddiasında olan doktorlara bir de aşağılanıp şarlatan deniyor. Yani tıp aslında şu andaki yapısıyla hayatın uzamasını istemiyor gibi görüyorum
0: şimdi
1: ben.
0: Tıpta iki şey eksik şu anda. Bir koruyucu tıp dediğimiz şey çok eksik. İşte hasta olmadan gerekli önlemlerin alınmaması. İkincisi de işte hayatı uzatırken yani ileri yaşlarda daha sağlıklı yaşam anlamında son dönemlerde tabii çok sayıda takviye çıktı. Ondan sonra hormon tedavileri çıktı ama bunlara herkesin ulaşması çok zor. Yani maddi...
1: Bir de ne doğru ne değil belli değil.
0: Orada gri noktalar
1: şimdi
0: da çok
1: hormonları
0: fazla.
1: Hormonları yaparken bir sürü kanserleri de aktive edelim.
0: Büyüme hormonundaki yapılırken en büyük çekincelerimizden biri o mesela dediğiniz gibi. Büyüme hormonu IGF-1 dediğimiz bir maddeyi artırıyor vücutta. IGF-1 aslında tüm hücreleri uyararak kanserojenik etki yaratabiliyor. Onun için tabii bu tedaviler kullanıldığında çok düşük dozlarda ve belli testler yapıldıktan sonra yani vücutta bir kanser hücresi var mı, tetiklenecek bir organ var mı? Ailede kanser hikayesi var mı? Bütün bunlar araştırıldıktan sonra ve çok düşük dozlarda yapılması gerekiyor. Çünkü yüksek dozlarda yapıldığında vücutta sessiz olan bir kanser hücresini uyandırma riski
1: peki
0: her zaman
1: bu,
0: var.
1: Bu iş çözülürse nasıl çözülecek? Yani hormonla mı çözülecek? ne bileyim ben gen tedavisiyle mi çözülecek? İçine proteinini verilecek mi? Nasıl çözülür?
0: Hepsi beraber aslında.
1: Öyle mi?
0: Hepsi beraber cümle. Yani şöyle takviyeler tabii son dönemde çok kullanılıyor. Gerçekten elzem olan ve vücut için hem bağışıklığı hem ömür uzatan etkileri olan takviyeler var. D vitamini mesela öyle takviyelerden
1: biri. Siz mesela kendiniz ne takviyeler kullanıyorsunuz?
0: Ben D vitamini düzenli kullanıyorum.
1: O D vitamini içinde güneş almazsanız dışarıdan al yani D vitamini ölçüsünün bir sebep değil bir sonuç olduğu söyleniyor. Kilometre göstergesi gibi. Yani onu dışarıdan takviye ederek ne kadar etkili oluyor acaba?
0: Şöyle aslında şu anda Türkiye'de ve tüm dünyada neredeyse %70-80 oranında D vitamini eksikliği var.
1: Tamam da bunu dışarıdan tamamlayarak tamamlayabiliyor muyuz?
0: Dışarıdan şöyle tamamlayabiliyoruz. Yaz aylarında güneşin tepede olduğu saatte güneşe çıkmamız gerekiyor. 10-15 dakika çıktığımızda o günlük ihtiyacımızı karşılıyoruz. D vitamini depolanan bir vitamin.
1: O da bir hormon değil mi?
0: Bir hormon vitamin. Vücutta depolanıyor. Yani yaz 2-3 saat güneşlendiririz. Bir haftalık ihtiyacımızı karşılıyor.
1: Hayır ben o ağızdan alınan D vitaminlerinden bahsediyorum. Onlar hakikaten bir etkisi oluyor mu?
0: Tabii etkileri var. Şöyle ağızdan kullanılan D vitaminleri kanda D vitamini seviyelerini yükselttiği zaman hem bağışıklık kuvvetlendirici etkileri hem kemik ve kasları kuvvetlendirici etkileri hem genel vücut ve otoimmüniteyi azaltıcı etkileri
1: bunun var. Ama sırf D vitamini değil magnezyum, çinko falan filan gibi
0: şimdi
1: şeyler olmazsa
0: tabii D vitamini kullanırken K2 vitamini diye bir vitamin var. O K2 vitaminiyle alımını öneriyoruz. Özellikle ileri yaşlarda kullanılacaksa K2 vitamini aslında D vitamini vücutta kalsiyum emilimini artırıyor. K2 vitamini onun doğru yere gitmesine yol açıyor. Yani kemiklerde yönlendiriyor kalsiyum. Yine magnezyumla beraber almadığınızda tabii magnezyum aslında B6 ve D3 vitaminle beraber alınması gereken bir şey. Onlarla beraber almadığınızda emilimi yeterince olmayabiliyor. Bunları alırken tabii sinerjik etkileri var. Onun için onlardan faydalanmak gerekiyor. Benim rutinde kullandığım bir D vitamini. Omega 3.

0: gün mü alıyorsunuz?
1: D vitamini şöyle.
0: Aylık alanlar var, her gün alanlar var.
1: Orada kullanım farklılıkları var. Yani kış aylarında günlük 5000 ünite almanız gerekiyor. Bunu isterseniz haftada bir defa, işte her gün o toplam dozu alabilirsiniz.
0: Hangi yemekte var? Bu hiçbir yemekte var mı?
1: Yemeklerde çok yok maalesef. Yok. Yani tereyağında ve yumurtada çok az var ama o günlük D vitamini karşılamak için kilolarca tereyağı yemeniz lazım. Ya onun için kış aylarında güneş görmüyorsanız, ofis ortamında çalışıyorsanız mutlaka takviye almanızda
0: fazlasının bir zararı varmış. Şimdi bir ara 50 diyorlardı. Şimdi son şeylere göre 150 bile olsa bir sorun yok deniyor. Bunun
1: yok değil. Var. D vitamini şöyle. Yağda eriyen vitaminler vücutta. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bunlar fazla alındığında vücutta depolanıyor. Vücutta depolanınca fazlalığına bağlı sıkıntılar görebiliriz. Hmm. D vitamini mesela ben mecburi hizmet yaptığımda bir tane hasta bir hafta içerisinde 3 tane ampul D vitamini kırıp gelmişti. O zaman kandaki kalsiyum seviyesi normalde 8.5-10 olması gerekirken 17 ölçmüştük biz. Bir hafta içinde 3 tane D vitamini kırıp içtiği için sonra onu düşürmek için aylarca uğraştık. Yani
0: gölgede mi durdu düşürmek için?
1: Şey tabii D vitamini vücutta fazla olduğunda yağda depolandığı için vücuttan onu söküp atmak çok zor. Ama orada tabii
0: ne oluyor? Çok kalsiyumu yükseltti.
1: Kalsiyum çok yükseldiğinde
0: kanser öyle şey.
1: Bilinç bulanıklığı yapabiliyor. Kalp damarlarında kireçlenmeye sebep olabiliyor. Kalpte ritim problemleri yapabiliyor. Böbreklerde yetersizliğe yol açabiliyor. Onun için hani D vitamini kullanılacaksa
0: nedir üst sınırı? Bunun 100'ü geçmemesi lazım o zaman.
1: Benim önerdiğim 50 ile 80 arası. 80'in üstünde çünkü.
0: Ama ideal 50 sanki az, çok azmış gibi de şeyler.
1: Yok, 50-80 ideal doz. Yani şöyle diyeyim, 80'in üzerinde idrarla kalsiyum atılımı başlıyor. İdrarla kalsiyum atılımının başlaması demek böbrek taşının tetiklenmesi anlamına geliyor. Bir de çok küçük bir kısım var. Yani belki %1'lik bir kısım var. D vitamine aşırı duyarlı olabiliyor bazı insanlar. Yani çok düşük dozla bile bazen taş ve kum dökenler olabiliyor. Kişisel farklılıklar olabiliyor. Ona da dikkat etmek
0: peki,
1: lazım.
0: Peki D vitamini alıyorsunuz başka?
1: D vitamini omega 3 alıyorum. Omega 3'ün biliyorsunuz hem antioksidan hem anti-inflamatuar etkisi var.
0: Balıkta
1: hem,
0: oluyor değil mi omega 3?
1: Omega 3 balıkta genelde somun balığında yoğunluk olarak olur ama şeylerde de var tabii. Cevizde var, işte semizotunda, yeşilliklerde de çok az miktarda olabiliyor. Omega 3 günlük 1 gram alınmasını öneriyoruz ama
0: balık yağı değil mi dediğimiz?
1: Balık yağı, omega 3 balık yağı.
0: Annelerimizin içi balık yağı.
1: Annelerimizin
0: içinde. Şimdi, değil mi?
1: Şimdi kapsül hali var, şurup halleri var ama erişkinde kapsül günde 1000 miligram alınmasını öneriyoruz. Onda da tabii EPA ve DHA diye iki ayrı formu var. DHA daha çok beyni besleyen alt formu. EPA da işte kalbin damarlarını koruyan omega 3 diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü de magnezyum. Bu üç taneyi ben düzenli olarak kullandım. Bunlar var. Diğerlerini ara ara alıyorum. İşte B12 düşük
0: ama şimdi
1: zaman,
0: dediniz ki 15-20 tane şey var, binlerce var dediniz.
1: Binlerce var tabi.
0: Binlerce hormon var. E şimdi bunun, bu binlerce hormonu tespit edip her birinin düşüşünü çıkışını incelesek niye eksiliyor, niye şey, bu yaşam uzamasına çok ciddi etkisi olmaz mı bunun?
1: Şöyle, şimdi zaten hormonal araştırmalar o yönde yoğunlaşıyor. Mesela son dönemde biliyorsunuz GLP hormonu diye bir
0: GLP hormonu?
1: GLP hormonu iştahı dengeleyen, işte kilo verdirmek için
0: alıyorlar, iştah kesiliyor. Aynen.
1: İştah kesiliyor, kilo veriyor.
0: GLP, o da mı hormon?
1: Tabii GLP hormonu bağırsaklardan salgılanan bir hormon. İştahı dengeleyen hormonumuz. İnsülini dengeleyen hormon. Mesela onunla ilgili çok ciddi bu ömür uzatma ile ilgili çalışmalar var. Çünkü insülin hormonu arttığı zaman insülin hormonu şekeri ayarlayan hormon ama kanda fazla olduğunda işte yağlanmaya, kilo alımına sebep olan hormon aslında inflamasyon yaratan hormon.
0: GDH'yi alıp iştahı durduruyorlar ama onların da şey, belki ömrü uzuyor ama yaşama enerjileri gidiyor. İştahları kaçmış. Böyle yani bir iki tane gördüm. Enerjiyi düşürüyor çok fazla.
1: Enerjiyi düşürüyor, yorgunluk, halsizlik
0: yorgunluk,
1: yapabiliyor.
0: Yorgunluk, halsizlik
1: yapıyor.
0: Onun için yapıyor.
1: Tabii ihtiyacı olana vermek lazım. Şeker hastası, şekeri yüksek, çok kilolu.
0: Yok şimdi herkes yani neredeyse onu almayanı dövüyorlar gibi bir şey var.
1: Herkesin
0: şimdi
1: kullanması uygun değil tabii. Orada mutlaka uygun hastaya, uygun dozda ve uygun sürede kullanmak lazım. Türkiye'deki en büyük şeylerden biri o. İşte kulaktan duyma bilgilerle maalesef çok yüksek doz alıp işte sıkıntı yaşayan,

0: işte pankreas iltihabı geçiren, göz problemi geçiren, başka sıkıntılar yaşayan hastalar duyuyoruz. Bana da bazen geliyor. Gidip eczaneden en yüksek dozunu alıp hiçbir hastalığı olup olmadığının farkına varmadan yapan hastalarla, çok cesaretli hastalarla karşılaşıyoruz. Bunlar da tabii çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Evet. Ama diğer yandan şeker hastalarında kullandığımızda
1: mucizevi bir şey.
0: Benim kullandığım 4-5 tane şeker ilacını kestiğim hasta var. Yani haftada bir iğne enjeksiyonuyla şekeri dengeye gelen, her gün 4-5 ilaç kullanırken
1: bu mide ameliyatları vardı. Onları azalttı mı?
0: İnanılmaz azalttı tabii.
1: Azalttı değil mi artık? Onlara
0: yani
1: ihtiyaç
0: şöyle,
1: kalmadı.
0: Bu GLP iğnelerinin çeşitli şeyleri var. GLP ve GIP iki tane hormonun olduğu bir iğne var. Onun mesela bir yıllık kullanım sonuçları obezite cerrahisine yakın. %25-30'a yakın kilo verdiriyor bir yıl kullanıldığında. Tabii onun doz titrasyonunu çok şey yapmak lazım. Hani agresif olmamak lazım. Hastanın ihtiyacına göre çok düşük dozla başlayıp gerekirse artırmak gerekiyor.
1: Bu aslında devrimsel bir hormon galiba.
0: Devrimsel bir hormon kesinlikle. Şimdi son
1: ne zaman bulundu bu?
0: Bu hormon aslında 1985 yılında bulunan bir hormon ama 2000'lerin başında kullanıma girdi. İlk kullandığımız
1: 3-4 yıl oldu değil mi bu?
0: Yok, aslında 20 yılı var bunun. Türkiye'de biz diyabet hastalarında kullanıyorduk ama günde 2 tane kullanıyorduk. Hı. Yani günde 2 defa enjeksiyon yapıyordu hasta yemek öncesi. Sonra bunlar geliştirildi. Sonra günde 1'e düşürüldü 2017-2018'de.
1: Yani yayılma hızı yavaşlatıldı o zaman.
0: Onun bunu, moleküler mi? Yapısıyla oynayıp yarı ömrünü uzattılar aslında. Şimdi son çıkan versiyonları haftalık kullanım olduğu için bu kadar yaygınlaşmasının sebebi o aslında.
1: Öyle
0: haftalık
1: mi,
0: kullanım.
1: Evet.
0: Günde 2 defa kullanırken hiç kimse yanaşmıyordu kullanmaya.
1: Şimdi şirketlere nasıl ilaçları oluyor? Şimdi eskiden mesela re-engineering deniyordu, yeniden yapılanma. Yok ISO deniyordu, kalite yönetimi falan. Şimdi nasıl şirketlere yönelik ilaçlar var?
2: Şirketlerin çok fazla enstrüman kullandıkları, her şirketin kendine ait enstrümanları var. Ama bunlar birazcık sanki popüler olanın arkasından gitmek gibi. Ben daha çok yaptığım şeyler de aslında insan odaklı sistemlerle ilgileniyorum.
1: Ya mesela şu anda yapay zekanın yapacağı bir işi insana yaptırmak, organizasyon açısından batma sebebi, insan açısından da batma sebebi. Yani yapay zekanın yapacağı bir işi sen yapıyorsan, senin de batma sebebin. Buna yönelik mesela ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz?
2: Şu an sorduğunuz soru her şirkete göre değişen bir şey, durum. Yapay zeka sonuçta insanın aslında insanın üretkenliğini bir şekilde sisteme yaptırmak ve o sistemden bunun geri dönüşümünü almak ve şirketin yapabilir kapasitesini artırmak tek
1: yani bir düzlemde bu. Şu anda şöyle bir şey var. Şirketlerde insanlar var. Yapay zeka kullanıyorlar. Ama o yapay zekayı niye kullanıyor? Şu anda kaytarmak için kullanıyor. Yani kendi hazırlayacağı raporu yapay zekaya hazırlatıyor. Halbuki organizasyon açısından baktığımız zaman organizasyonun hangi işi yapay zekanın yapıp hangisini insanı yapacağını bilip yapay zekanın yapacağı işi zaten ona yaptırması lazım. Değil mi yani? Böyle bir
2: şimdi şöyle zaten
1: yani benim, yeniden yapılanma benim, dediğim zaman benim aklıma bu geliyor şu anda.
2: Şimdi az önce söylemeye çalıştığım belki doğru şey olmadı. Organizasyonel gelişimde ben insana odakladığım ve aslında kitabını yazdığım şeyin konusu da bu. Bizim meselemiz insana odaklanmadığımız sürece ister yapay zeka ister organizasyonel gelişim hiçbir şey çok da fazla işlemiyor. Meselemiz insanı geliştirmek ve o insandan nasıl faydalanır. Yapay zekayı da biz yapıyoruz. Şimdi yapay zekada etik tartışılıyor. Yapay zekada verilen bilgilerin aslında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili insanı manipülasyon konuları konuşuluyor. Bunların hepsini yapan ve bu dataları giren insanlar. Biz insana odaklanmadığımız sürece hangi sistemi kullanırsak, hangi yapay zeka sistemini şirkete dahil edersek hiç fark etmiyor. Ve bu insan eliyle şekillenen bir noktaya gittiği için de biz sonucu yine insanın oluşturacağının farkına varmadan
1: ama
2: ilerliyoruz.
1: Benim yani ben de birazcık işletme okudum, yönettim, danışmanlık falan. Ürünler vardı böyle. Dediğim gibi re-engineering diye bir ürün vardı. Yok işte ortak akıl çıkartmak diye bir ürün vardı. Hı hı. Şirketlere bunların hepsi ve işte ISO bilmem kaliteyi arttırmak. Hı hı. Bu yapay zeka yönelik bu danışmanlık şirketleri

0: bir ürün koydular mı ortaya? Kardeşim durun bir. Organizasyonunuzu bundan sonra buna göre yapın. Çünkü re-engineering'de ne yapılıyordu? Bütün prosesler çıkartılıp bunların hangileri atılabilir? Bu kararlaştırılıyordu. Şimdi bunun prosesleri çıkartıp bunların hangisini yapay zeka yapabilir denilen bir ürün var mı?
1: Bir sürü ürün var. Yani sonuçta sizin sorduğunuz sorunun şeyinde bir sürü ürün var. Bu ürünlerin hepsi şirketlerin kendi ihtiyacına göre. Çoğu yapay zeka dediğim şeyi doğru tanımlamak çok önemli. Şimdi şirket ihtiyacını belirledikten sonra yazılan bir sürü program var. Yani şirketlere entegre edilen programlar var, paket programlar var. Ve dataların girildiği. Ben şu anda bir Türkiye'nin çok büyük bir sağlık grubuyla çalışıyorum 6 yıldır ve onlarla yönetim danışmanlığı noktasının ötesinde biz şimdi sistemler artık o kadar kendi işlemeye başladı ki biz insanı oraya nasıl entegre edeceğiz? İnsanın aslında bir sürü işi kaybedecek. Ama kaybederken aslında şirketlerin de kazanacakları ve o insanın aslında üretkenliğini ortaya çıkaracağı başkaca işler de var ve bu işlere hazır olma hali çok kıymetli. Sonuçta orada bir mühendislik tarafını düşündüğümüzde bir ustalık tarafı hala bazı şeyleri yerine alamayacağını biliyoruz. Şimdi bir tarafı desteklerken diğer tarafı yok saymak da iki dengeyi bozan bir noktaya gidecek. Yani şu an bir sürü şirketin aslında yapay zeka konusunda da gelişmelerini çok geride kaldığının farkındayız. Ayrıca insana yatırım yapmaları noktasında da çok geride kaldıklarının farkındayız.
0: Robotlar girecek devreye.
1: İnsanı da ıskalıyoruz. Mesele orada. Yani robotları devreye alacak olanlar da insanlar. Şimdi
0: onu alacak bir insan olacak sonunda.
1: Ne zaman? Şirket battıktan sonra.
0: İşte battıktan sonra.
1: İşte şirket battıktan sonra. Mesele bizim insana odaklanmamız. Yani biz her şeyi popüler olduğu için arkasından ben kurumsal hayatta 20 yıl çalıştığım dönemde insan kaynakları yönetici ve organizasyonel gelişim sorumlusu olarak çalıştığım dönemlerde hep şey vardı. Ya popüler olan hadi şuna başlayalım. İşte karbon ayak izi. Karbon ayak izi daha konuşulmadan 30 yıl önce bunları konuşuyorduk. Ve Türkiye'de bunlar yokken o firmalarda bunları konuşurken herkes bize nereye gidiyorsunuz?
0: Bu arada karbon ayak izi insanlığa atılan çok büyük bir kazık. Onun da farkındayız herhalde, değil mi?
1: İşte yani şimdi
0: çünkü karbon
1: nasıl
0: fazla canlılar aldı.
1: Söylemek istediğim şey aslında bu. Biz onu neye göre anladığımızın farkında değiliz. Ne şekilde tuttuğumuzun farkında değiliz. Ben mesela şunu çok net hatırlıyorum. Kıdem tazminatı yükü çok fazla olduğu için niye işçiyi tutuyorsunuz ki işten çıkarın diyen yabancı, yani Türkiye'deki kanunlardan habersiz danışmanlık şirketlerinde daha 2 yıllık danışmanlık yapan kişilerin böyle önerileriyle karşılaştığımda nasıl cevap vereceğim, nasıl kırmadan cevap vereceğim bunu, hani böyle bir şey mümkün olmayacağını bilmek lazım. Yani oradaki sistemi doğru anlamak, doğru tanımlamak çok önemli. Benim hep söylediğim şey insanı geliştirmek. İnsanı doğru geliştirdiğimizde, doğru desteklediğimizde o zaten yapması gereken şeyleri
0: yapacaklar. İşte o hangi insan olduğu önemli. En tepedeki insanı doğru geliştirirseniz.
1: Hepsi.
0: O zaten alttakileri geliştiriyor,
1: değil
0: mi?
1: Tam tersi de olabiliyor. Yani sonuçta en tepedeki de alttakilere, yani organizasyona baktığımızda organizasyonun altı yatay organizasyonlar, dikey organizasyonlar hepsi farklı. En üsttekinin değişmesi, evet at sahibine göre kişiler diye bir laf var. Ben atasözlerini çok severim. Bunların altında çok ciddi mesajlar var. Onu değiştirmek alttakileri de değiştirebilir. Ama aşağıdaki insanların gelişmesi yukarıya doğru. Asıl mesele aşağıdakilerinin gelişmesi.
0: Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk diyelim.
1: Bence en alttakiler geliştiği zaman daha yukarıya doğru gidebiliyor. Ve topyekun bakmak lazım.
0: Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için. Evet sayın seyirciler, haftaya görüşmek üzere.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti.

Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
4: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
5: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
6: Alacağım parçayı.
4: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
7: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
4: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
8: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
4: Göktaşı bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

mutlulukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Ceyhan Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı.

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar

0: analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
3: Onun özellikleri
4: budur
3: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
3: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gecinde
3: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor.

Diyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CB Enerji.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksul...
1: Hatta devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün...

0: hocam. Geliyorum.
1: Hamza. Asus gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin geliyor. Şarkı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving and loving, loving.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Şey Allah abi, gömleğini çevirsen tersi yapıyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünüm var benim ya.
2: Elhamdülillahi Rabbin alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin be ya.
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Var ol be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
1: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
3: Amin.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
3: Amin.

0: isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makamda unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla geleni, hakkıyla geleni, damattan geleni kaldırıyoruz dansa. Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız abi de hani. Daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha.
2: Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan. Anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır lütfen.
3: Biraz heyecanlıyım baba.
4: Korkma bir şey olmaz oku.
3: Tamam.
5: Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
6: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
5: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
3: O zaman bir siyah alalım.
5: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardım zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
6: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz.

0: Vereyim mi sana bir şey?
1: Ver bakalım.
2: Hemen bir şey verelim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
3: La Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
2: Karıcığım, amca, amca! Karıcığım! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın. Takılar ayaklandı gitti at.
1: Hakkı, amcaoğlu. Füze mi? Ne bileyim be, ateş topu sanki. Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Hatırlayacağım füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni mi denileceğim ya?
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
3: Hayda. Kim lan?
4: Muhter.
3: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan, ne dedi?
3: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
3: You see?
6: Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
3: Your gun.
7: Nevresim diyor, nevresim.
3: Ne dedi bu?
1: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
3: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
1: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
3: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big okay.
1: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
3: O düşen füze değil miydi be ya?
1: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
3: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasim ha.
3: Allah'ın adını verdim bak.
8: Murtar, Murtar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
9: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
9: Okay.
3: Ne dedi lan?
9: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum.

0: sabah ağza.
1: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mala dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
2: Hamza.
1: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
3: Kalkın. Kalkın. Kim geldi lan? Kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününe düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikanlar.

0: Siz nereden çıktınız? Kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
2: Abi kızın, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok değildi.
2: Ha tamam. Kızım gelsin.
0: Tüvbe ya Rabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyeyim bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar? Sen mi sinirlendin? Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa. Çek de şu muhtarın foyasını 80 milyona rezil edelim.
4: Biz 70 milyon değil mi dedik? Veririz 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şşş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şşş, siz bu arada bir çay için.
5: Abi, abi, abi kalk abi.
6: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
5: Babam abimi çağırıyor.
6: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
6: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
6: Olur be. Olur be kızanım, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
5: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzerine yata saygı. Kapat.
3: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
8: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
8: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
0: Hakikaten be ya.
8: İlk baş ben gördüm.
9: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
8: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız be ya. Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
4: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
8: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünyada elim yakında, haberin olsun bak.
4: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
2: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
8: Ulan!
0: Yoksun benden habersiz. Sen ne yağdın lan taşı?
2: He?

0: Neden aldın? O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
1: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
2: Üşüdün değil.
0: Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
1: Ya bırakın tacı macı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık, hadi.
3: Sus sus.
4: Zamandan beri.
1: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
5: What's happening?
0: They are trying to find the one who talked to Storm.
5: Oh, okay. Wait, calm down guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
4: Yapma be. İndirin silahları. Baba indir silahları, indir.
1: Ah, ben de anladım demin de.
4: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
6: Öyle söylemiş.
7: Koş.
8: Git bari şu çukuru çek ya.
0: Muhabirlik zor meslek.
8: Muhabir miydiniz?
0: Hayır.
8: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
0: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
8: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor?
8: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
0: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al senin de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Kaş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlada var diyorlar.
0: Kurtaş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü. Gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
3: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız, hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin...

0: yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
0: Aman efendim.
1: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ani gitti.
0: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhtaramcan bağırıyor. İnan diye füze attı. Herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
2: Yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
3: Hop.
4: Kurum ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş, görmüyor musun ya? Al bakalım Marie.
5: Oh yes.
4: Yes. Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına $25 isteriz mi ya? Söyle bakalım.
6: Tam 188 gram.
4: Oha.
7: Marie? Yes. Day one, $25. Per gram.
5: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
4: Ne diyor?
7: Şirketimiz.
4: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
5: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
4: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
8: Ne? Bir milyon mu?
9: Bir dakika.
4: Neye $1 million ya?
6: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
4: Tamam. Durun o zaman. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
0: Taş mı $1 million ediyor?
4: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık be ya.
0: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
4: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
0: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
4: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
10: Baba kusura bakma, kız haklı.
4: Konuşma lan sipa.
10: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
4: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
10: Ben gidiyorum.
4: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu taşın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
0: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz ona yaklaşımına bağlı.
4: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
6: Dişini çıkarsak ne olur görsün. Ya muhtar. Uğraşma böyle ya.
4: Kapat yavrum benim. Kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyakı kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
10: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
4: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
10: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
11: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
10: Ha yok biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
11: Hiç kusura bakma bey hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
10: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
0: Evet hocam taş buraya düştü. Ama o taşı kim buldu?

0: içine saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
1: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
0: Muhtar, gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
1: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
0: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köyün köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
0: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pulla işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
0: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
1: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
0: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
0: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
1: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
0: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
1: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun? Ne taşı bu ya?
0: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
1: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
2: Ay vallahi. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingir deş.
1: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
2: Yat taşı.
1: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim, çık lan.
2: Hadi.
1: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim, çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Adamın arabası geldi be ya.
1: Ana onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk müsün be?
3: Ya ya ben Türk. Biz Elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
6: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
6: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
7: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya ya biz Elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
8: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
9: Bula bizi ne modunuz kazıklayacak be ya?
10: Uçurlar.
9: Bula.
10: Cana gele cana mala gelsin lan.
9: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
10: Oy. Köpekler!
8: Ne kaçırdın lan?
10: Dede sen deyip duramayma bak. Bize kaza atıp kaçtı be ya.
8: Beni böyle bir şey yapmaz.
10: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
8: Taş ne olacak?
10: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz anlamıyor musun sen? $20 veririm.
8: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
10: Muhtar meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
11: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
10: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Ne bileyim arkamdan konuşuyorsunuz ya?

0: He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok Muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
1: Ne alakası var Muhtar ya? Hoca diyor Muhtar almıştır diye.
0: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
1: Tövbe de Muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
0: Olansa bakın söyler.
2: 1 milyon dolar kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir 1 milyon doları Muhtar?
0: 1 milyon dolar. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
1: Şuna bak nasıl da kurtaraktan yürüyor.
2: Milyoner bir iş bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi, görüyor musun? Karı kaydı var.
3: Kilosu belirsiz. Kilosu. Kilosu yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman. Kilosu belirsiz. Sorunlarım var. Ha.
4: Beğendin mi?
5: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
4: Yapma be, cidden mi?
5: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
4: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
5: Ay sağ ol ya.
4: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10.000-20.000 dinleniyor. Nereden baksan 40'ların nüfusu be.
5: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
4: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
5: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
4: İnşallah. Öyle bir planım var.
5: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
4: Ya taş babam da değil ki.
5: Çünkü onda diyor.
4: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
0: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
4: Ne oluyor baba?
0: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
5: Amerikalılara ne oldu?
0: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
5: Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
0: Hem de nasıl?
5: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Aynı babasının oğlu ha. Hemen dayanamış gazeteci kızı.
4: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
0: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse. Oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
4: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
0: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
4: Yok baba, ben bulmadım be.
0: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
4: Ama taş bende değil baba.
0: En son sen orada değil miydin?
4: Oradaydım. Hakkı'ya takısını taktım, çıktım sonra.
0: Aa, Hakkı kaldı orada öyle mi?
4: Hakkı.
0: O zaman ben Hakkı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
4: Tamam.
0: Hakkı mı?
6: Hezeko be, bırak onu elinde. Gazi hem de.
7: Selamun aleyküm Muhtar.
0: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
7: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
0: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
7: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
0: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
7: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize?

0: böyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar. Ondan diyorum ben. Hadi git git.
1: Ha şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında muhtar seçimleri var. Unutmayın. Sen bir söyledin.
2: Nevzatların ne işi var burada Muhtar Bey ya?
0: Hep o Mari var ya Mari.
1: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
0: Lan! Lan sana taşer edemedi mi? Bak hala oyun oynuyor. Tamam. Taşer çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
3: Alman ismini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı. Gel buraya gel.
4: Amca ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım. Ha.
4: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
4: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım tamam.
4: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz onların kazanları böyle mi yazık amca?
0: Tamam Hakkı.
4: Ne tamam.
0: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam. Sen yine de taşı benden habersiz satma.
4: Kimse beni kandıramaz. Hı-hı. Herkes takısını takacak kardeşim. Takacak. Vururum malayı ağzına.
0: Tabii. Haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
5: Dikkat dikkat. Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha. İyi koşarım bak.
4: Çok yaşa Rasim amca. Allah razı olsun.
6: Teşekkür ettik.
4: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Taşacaklar diye bak.
6: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bakmasın ha.
7: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takı merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
4: Valla işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim değil mi?
6: Evet.
4: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkı'nın da dediği gibi... Yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
4: 10 numara.
0: Taşı getirirsin değil mi artık?
4: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
7: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
7: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
6: Hakkı?
4: Buradayım.
7: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
6: Ana! Hakkı ne? Taşı sen mi buldun?
7: Aa, nasıl yani? Siz söylemedin mi büyük taşın yerini?
4: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versen evimize gireceğiz. Yarın gel.
7: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
6: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
4: Allah Allah.
6: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
4: Bacımaş yok bende, ne saklayacağım ben?
6: Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci... Uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
4: Ama benim Ayçiçeğim.
6: Ay aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
4: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur? Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüleşme satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
6: Ya Akket sende mi lan taş?
4: Bende ne sandın be? Şşş, gel bak mı buraya?
6: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme uzu yurtta diye.
4: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen zürt dedin adam. Muhtereminin yeğeni yeğeni. Hakkı Hakkı.
6: Başlatma muhtarını Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
4: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
6: Git sen amcanı öp.
4: Öperim. Paracıklarım da öper. 50 dolar. 100. 200 dolar. 250 dolar.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
0: İdefix

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Tek olcan. Herkes beşliyor. Benim

0: de telefonumu bir an önce beslemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
0: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
0: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
0: budur
1: de...
0: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun
0: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
5: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
3: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
4: $100 eder yani.
3: Kim bilir? Belki 1000 ya da $10 bile etmez.
4: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz biliyor musun? Hatırla, 1. Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta veya?
3: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
4: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
3: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
4: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
3: Evet.
4: Köylüler gidip bunlara bakar.
5: Allah seni anlasın.
6: Selamünaleyküm.
7: O aleykümselam.
6: Tahta bakınız ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
8: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
6: Selamünaleyküm.
9: Hoş geldiniz buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
6: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
8: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
6: Nur, Nur. Para, para.
8: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Akka şu takıma baksana.
9: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
8: Akka gelsene çok rahat.
6: Gelin değil mi?
8: Gel gel.
6: Bakayım. Bayağı rahat.
8: Evet.
6: Zıplağı dur bunun üstünde değil
10: mi? Buldum bir dur ya. Allah Allah. Aynen.
2: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk. Yürü hadi.
10: Hadi hadi.
6: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
2: Gel otur gel sakin ol gel.

0: Gel. Gel gel. Oturun. Buna heyecan yaptırmayın. Şimdi bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
1: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti? Sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
0: Ne demek bu, öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya dolacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
3: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
1: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptım? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş. Ha? Allah Allah.
4: Dikkat dikkat. Sevgili Güne Bakanlığı, Kuzey'de insanlar, ben muhtarınız Kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz yurttaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
5: Muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
0: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da biz de caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
6: Hadi gidelim be.
0: Bitti.
5: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
0: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
5: Tabii tabii yaparız. Peki muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
0: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menajitti dur. Bu k***ın yüz verme. Sakın.
6: Öyle deme be baba.
0: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari b***lere. Al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
6: Baba bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
0: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
6: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
0: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
6: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
0: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
6: Yok.

0: 20'si. Oba 144 avro. Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram hemen 144 avroluk bir makbuz keselim bakalım.
1: Abi sizden bir isyan var kardeşim. En ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
0: Allah Allah. Muhtar bağış yapmıyor mu be ya?
2: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
1: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamım ola olmuştur. Olmaz bunun vergisi be ya.
2: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
1: Bundan da verdi mi bundan?
3: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkılacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
0: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın.
4: Tamam şimdi güzel. Vur gitsin, vur gitsin.
1: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
0: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
1: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
0: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya, satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Ceza da yapmıyorum.
5: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
0: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyacını topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
1: Aa, araç

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: deme. Ne oldu be ya dede? Ödümü kapardınız.
1: O taş kimi saçan? Ha? Peşin peşin alanın maaşımızı.
0: Kimse ya? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne alt ya be ya buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Memnun anamışım o.
3: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık vallahi. Muhtar oyacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyeyim.
5: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, hardaliye hoşças.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, hardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpeklere de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lela Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam. Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
8: Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Güzel Allah'ım. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle. Evet.
2: Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: E doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen. Tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
3: Gide.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya. Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki, siz ne yapıyordunuz burada?
2: Aa.
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi. Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı.
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be.

0: köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü kıracağız. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynatsın. Babana işler. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Şş, amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Ha? Leyla'yla konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorum. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taşı ki ne taş. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle misin?
3: Bir bakar mısın?
0: Giremem. Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykeli meykeli? Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış, bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi gir konuya ya.
0: En çubukta Cihal Hoca zoruma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim be ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo, bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor anam, ölmüyor. Kaldırın elleri. Kaldır.
2: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
3: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
4: Gel Emre.
5: İndir elleri. Geç be.
6: Zuzma, zuzlukta sıra sana gele. Cek.
7: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
2: Bizden kaçmaz mı muhtar?
6: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
3: Hay ağzına sağlık Nevzat.
6: Ne demek hocam Erdağ'ım? Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be.
1: Sizin başkaldırınız anca olur lan.
6: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaşı'ndan vergi alınmayacak.
3: Helal.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
3: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
6: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
3: Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
2: Korkmayın be. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
3: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
6: Abi beni dinleyin ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı.

0: Lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorsun be ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taçı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından güne bakanda neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Hemen Füzümköy bu, Füzümköy.
4: Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından güne bakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Bir tekme bir kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
6: Şu anda da yanımızda güne bakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez. Edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
8: Yuh. Abi yuhun muhtar ayağını denk kılır ya da biz halk olarak onu döveriz be ya.
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
9: Tamam, baya.
0: Ulan Hakkı.
8: Abi buradan Sayın Kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, güne bakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
10: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Zaten yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yara kafedir o kadar.
11: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın, yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onun göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme.
10: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtarımın Nevzat.
8: Hocam görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur. Karşısında Mehmet Emmi bulur. Bakın kurt gibi bağır Mehmet Emmi. Mehmet Emmi gündüzleri tırttır, geceleri kurttır. Hadi bakalım.
3: Sağ ol. Buyurun. Al. 200. Yürü.
0: Anca gez. Hakkı. Bak hele bir be.
3: Tamam sen geç, ben geliyorum ha.
0: Git. Hakkı. Amca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
1: Satacaksak satalım be aga.
10: Satmayacağız da turşunu mu kuracağız be ya?
0: Kurban olayım benim yakışıklım, satacağım.
3: Valla. Bağışla kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
10: Satıyor bak, gördün mü satıyor.
0: Hadi hadi gidelim operasyona.
3: Hadi hadi gel.
10: Çay içelim bakalım.
3: Ha, Rus gördün mü Rus'u böyle? Tamam. Gözlüklü oğlan.
0: Dayalan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım, hoca geldi.
3: Ana.
0: Tabii tam operasyondayım, hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.
11: Çok güzelsin be.
6: Teşekkür ederim.
11: Sana bir şey göstereceğim.
6: Ne göstereceğim?
11: Sır. Beni takip et, tamam mı?
6: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ya Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Geldi can. Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Kendinize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik. İçinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh! Taş sendeydi demek.
1: Ceylan. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı borç değilim.
1: Anladım.

0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canını yiyeyim ben be. Sen atla arabaya. Ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal. Baba,
0: ne oluyor lan kapıda? Dur be.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
0: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be?
3: Hocam!
0: Öndeki aracı takip et artık.
4: Evet. İsa bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
5: Başlayan bazoldum seni. Sıkıldım kalan ve içimde.
3: Hocam, şu yola sapta. Önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
6: Merak etme sen. İmanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım.
7: Çok özledim seni bu be.
8: Ne yapayım ya? Ne gerek var, kendini bitirdim be ya.
1: Hak ekiyor.
8: Aralayım. Çanta nerede?
0: Mary, money.
1: Yes.
0: Mike.
8: Oh. Allah.
0: Paralar burada. Kaş nerede?
8: Hakkı, getir taşı.
0: Yardım edin mi ya? Gövür ölü şimdi.
8: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
9: O ne ya?
7: Selamun aleyküm muhtar.
9: Aleyküm selam komutanım.
7: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
9: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirle diye yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
10: El tezlikte.
7: Bu ne burada?
10: Taş
9: var onun içinde komutanım.
7: Taş. Ne taşı?
10: Gök taşı
9: komutanım.
7: Gök taşı.
9: Tabii.
7: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir gök taşı görelim değil mi? Açsanıza.
10: Ben de ya. Görelim.
8: Bu ne?
9: Oba. Kime ne bu be?
10: Kime lan? Boşver işte.
9: Bu kim lan bu? Akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atımırım. Bu ne lan?
11: The sale is cancelled.
0: Satış iptal diyor.
10: Ne? Amca. Nazlı iptal ya. Amca. Lan almaz satar bizde be.
12: Niyet. Hayır olmaz.
0: Biz alırız motor.
9: Bak ne varsa almanı ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun, sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel.
7: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
9: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
7: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
10: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
9: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
7: Sus muhtar, sus.
9: Tamam, sustum be ya.
7: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
10: Bu gök taşı, adamınki. Seni kalın.
7: Yürü.
9: Allah senin belanı versin Hakkı.
10: Yaptın beni Hakkı.
9: Yalnız ben biraz alkol aldım. Safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
10: Nereden miyim bu adam?
7: Siz ne yapıyorsunuz burada?
13: Komutanım, biz çalgıcıyız.
7: Çalmaya devam edin.

0: Bahadır, arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kıs kıs gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek, çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten eyleyim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam.
3: Cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
4: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
5: Hocam kurban olayım, yerden versin. Kurban olayım be ya.
1: Tövbe tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
5: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
6: Hocam, hazır yere inmişken şu bizim Meri meselesine de bir el atıyor mu öyle hocam?
1: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
7: 90 yaşına geldin, artık ateşin sönsün be ya.
8: Hakkı, ha? Hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
7: Bahadır, hocayla ters gitme. Üç harfleri üzerine salıverir, çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
1: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
9: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim, bir çişi duayı.
7: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hızlı sırılıyor burada. Hadi.
5: Konuş paran Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
1: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
7: Amin be ya.
1: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen muazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
10: Amin.
1: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır, cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
5: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor mu ha?
1: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim, rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
10: Amin.
11: Ne oluyor be?
4: Deprem oluyor.
7: Allah. Allah.

0: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 9. Kocaeli ve Bursa 13, Sakarya 14, Balıkesir 12. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 5. Konya 12, Kayseri 18, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 8. Denizli 12, Aydın 17, Muğla 13, Manisa 14. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Mersin 23, Adana 25, Kahramanmaraş 20, Hatay 24. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 12, en düşük sıcaklığı 9. Bolu 9, Karabük 14, Rize 12, Samsun 13. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 18, Van 15, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 20 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Mutfağında annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
0: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Tek ocağın. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılmaktadır.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
0: Hani yok ben size...
2: Özellikle görmemeniz için gerçekten.
1: Ben de o çıkanla... beyefendiyi düşünüyorum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
0: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama...

0: Anlaşmıştık sizinle.
1: Ben alfabenin son harfiyim.
0: İpucu veremeyen, sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz. Evet efendim, harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Şevki Bey. Ve

0: Yani 17 yaşında.
1: Hanımefendi.
0: Aynen öyle oldu onlar da. Böyle bir güzel anımız olsun, deneyimleyelim diye çıktık geldik vallahi.
1: Ne iyi yaptınız. Sever misiniz peki böyle bulmaca çözmeyi?
0: Severiz, severiz. Annemiz çok iyiydi bu konuda da. Rahmetli iyidir ama biz de fena değiliz.
1: Günlük hayatınızda, boş zamanlarınızda çözüyorsunuz.
0: Çözeriz.
1: Peki böyle eski sistem mi çözersiniz? Yani kağıt kalemle mi yoksa?
0: Eski sistem.
1: Biraz artık teknik.
0: Yok, eski sistem.
1: Dijitalde değil, eski sistemden devam ediyoruz. Peki. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Cumhur Bey siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Sizi de tanıyalım lütfen. Buyurun.
2: Dediği gibi abimin Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var. 2 oğlum, 1 kızım var.
1: Oh, Allah bağışlasın efendim.
2: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var. 4 yaşında.
1: Aa, maşallah.
2: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
1: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
2: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
1: Bazen falan. Yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var yoksa?
0: Tam öyle bir durum.
1: Tam öyle tam bir öyle durum var. Durum.
2: Ben destek olmaya geldim.
1: Siz destek olmaya geldiniz.
0: Tam öyle bir durum var.
1: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Acaba kimle rahat yarışırım diye. Cumhur Bey size öyle bir davet etti.
2: Kurban beni seçti.
1: Estağfurullah, biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda bizleri tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
2: Evet.
1: Onun için size biraz katkımız olsun diyoruz. Hoş geldiniz. O zaman birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet efendim, Sırp Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasındaki soruları seçerek yarışmamıza başlayacağız. Hemen panomuzu rica ediyoruz ve bir abi kardeşin yarışmasını seyredeceğiz. Şevki Koparal ve Cumhur Koparal. Sevgili abimiz Şevki Bey dedi ki dişime göre bir rakip seni buldum Cumhur, hadi gidelim dedi. Ve sağ olsunlar stüdyomuza geldiler, beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey madem organizasyonu siz kurdunuz sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
0: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
1: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Keş.
1: Keş doğru yanıtını aldık ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 6.
1: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan İki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım. Yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
0: Alamıyorum.
1: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ipucu. Bakın. L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete, elese.
1: Bakın el.
2: El ele.
1: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
1: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naiman'dan rica edelim fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyveyi soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.

0: Başla.
1: Narınç. Narınç.
0: Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından Narınç'ı da kabul ediyoruz.
1: Biz de şiir olarak Narınç deniyor.
0: Evet. Yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki evet. Yanıtımız harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyoruz. Harika, bir de küçük destek alacağız. 4 harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
1: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
1: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum, sistemeden gidebilirsiniz. İlk
2: ikaz.
0: Peki, bir harf desteği daha sağlıyoruz size ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: Biliyor muydunuz bu arada Şevki
2: Yok,
0: Bey?
2: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey?
1: Yok.
0: Siz de bilmiyordunuz. İksa, evet.
1: İksa ilk defa. Değil.
0: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi, böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, size devam edelim.
1: 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
1: Rest. Rest.
0: Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
1: 9 olsun.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
1: Yok.
0: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kene.
0: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
1: Aşina.
0: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 8 olsun.
0: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
1: Lake.
0: Lake ve yazımı lake, lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
1: Kaç olsun?
0: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
1: 21 olsun.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
1: Trans.
0: Trans. Doğru, harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
1: 23.
0: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.

0: S. İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık. Tabii, tabii. Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destekleyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
1: E, T.
0: T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ne?
0: Ne doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun.
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
1: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde. Bir...
0: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit sarmaşık türü. Yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir... Hani nasıl benzetmesi, böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li?
1: Liken?
0: Yılan gibi sarmış. Li?
1: Yılan, lilan, lilan.
0: Liyan. Doğru yanıtımız liyan da efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan, liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
2: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
0: Evet, güzel güzel bir tablo çözdünüz, evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
1: Valla süpürdü. Ben
0: Şevki
1: bilemedim.
0: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz sonra bir vicdanen tamam. Bir suçluluk duydum.
1: Onun için telafi edelim artık.
0: Ben değil mi? Tamam peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim mesela aslında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var. Antalya'dan geldiler. Misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele ve birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniyeyi sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kayat.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süremiz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?

0: tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
2: Pas.
0: Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin Pas. Önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Hayrola?
4: Gidiyorum.
3: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
4: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
3: Ferit,
4: kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı.
3: Duydunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım.
4: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğini verebilir.
0: İzlediğiniz Boş Çerçeve filminde Kartal Tibet'le başrolü paylaşan aktristi soruyoruz.
1: Hülya Koçit.
0: Hülya Koçit doğru yanıtını aldık. Ayder Yaylası'nı gezip meşhur Anzer balından almak isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Rize.
0: Rize doğru yanıtımızı aldık. Yiyecek, içecek, deterjan gibi maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede?
1: Pas.
0: Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle fuşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar. Begonvil deseydim. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik.
2: Uzaklardasın.
0: Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Ama bana gelmem de bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz? Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi

0: kurduk ve başlattık. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
1: Pas.
0: Peki, bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika bir on puan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki. Bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Pas.
1: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
0: Aktar.
1: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
0: Pas.
1: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
0: Celal Ayık mı? Pas.
1: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
0: Pas.
1: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür. Diyecektim. Peki.
0: Evet,
1: harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
1: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var.
1: Cüneyt Arkın. Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
1: Cüneyt Arkın olacaktı.
0: Aa, ben de
1: dövüş sahnelerinden dolayı.
0: Oradaki adama takıldım.
1: Nasıl?
0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
0: Ben de o çıkanında. Beyefendiyi düşünüyordum.
1: Ah, ya. Keşke bilseydim söylerdik ama.
0: Yoksa Cüneyt Arkın. Anladım, tamam.
1: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
0: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey, Saadettin evet. Erbil'i koşturmaya evet, çalıştınız. Evet. Doğru mu?
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle Saadettin Erbil'i de burada anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Sevmekten
0: kim usanır?
1: Kim usanır olacaktı doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Kaç soru bildik bakalım, kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Valla destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızlı arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı aldı acaba? Yetişsin abim diye bilemiyoruz. Ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
0: Evet. Doğru.
1: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba hazırız. Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, tonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim. Evet efendim, sır küpünün 3. etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu 3. etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz. Koparal kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı?
2: Yok.
1: Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları seçebiliyorsunuz. tüm ipuçlarını bulmak için tabloda istediğiniz dağınık veya toplu bölgeden hareket edebiliyorsunuz. Amacımız biliyorsunuz ki aşağıdaki şifre kelime için şifre harfleri açıp kelimeyi bulabilmek. Evet, hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Evet.
1: O zaman hazırsak Cumhur Bey sizinle başlıyoruz.
2: 32.
1: 32 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Okuyorum. Spor müsabakalarının yapıldığı geniş seyirci kapasiteli yapı kim basacak acaba? Şevki Bey.
0: Arena.
1: Arena. Doğru yanıtını alıyoruz. 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 25.
1: 25 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen bu tarafta mı acaba 25? Evet, geldi. Sinirleri hafifçe uyarma, rahatsız etme durumunu anlatan fiil. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Şevki Bey.
0: Rahatsız etme.
1: Ne olabilir bu? Ah aman, bir anda böyle içim ürperdi, böyle şey olursun.
0: Ürkme.
1: Yok, böyle
0: irite.
1: Süre dolduktan sonra söylemenizin bir kardeşinize anladım. Büyük faydası oluyor. Onu hatırlatmış olayım. Kardeşimiz Cumhur tamam. Bey'di. Oradan zaten aldı ipucunu. Ben süreyi başlatıyorum. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Kim basacak acaba buton? Buyurun Şevki Bey.
0: Benimmiş bana. İrite.
1: İrite döndü size geldi. Harika. Sizin hakkınızmış. İritiydi. Doğru. Kelimemiz. Bir de şifre harf bulduk. T harfini açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 38.
1: 38'e gidiyoruz bakalım. 38. Geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
2: Çeşni.
1: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puanda Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28.
1: 28'e gidiyoruz bakalım. 28. Efendim farklı güzel bir soru. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır ne içinde kalır. Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama. Oh, tam süreniz dolduğunu. Korktunuz mu?
0: Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
1: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu. Söyleyeceksiniz diye tedirgin oldum. Biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kaptırıyordunuz okay. Az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için. Kol. Kırılır şey içinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
2: Yani
1: bas ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi
2: tamam.
1: istiyorum.
2: Tamam.
1: 10 saniye dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir tamam. diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
2: Yenli.
1: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Ama butonlar karar veriyor. Dörde gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım. Dört. Efendim, medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Mektebiye.
1: Yok, medresede eğitim görmüş.
2: Medreseli.
1: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
2: 33.
1: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Şişko.
1: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet, sizle devam ediyoruz Cumhur
2: 44.
1: Bey.
2: 44.
1: 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz. Birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
0: Sistem.
1: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 50.
1: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazıma hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
0: Elzem.
1: Elzem tabii ki. Harika bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
0: 29.
1: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan kişi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
0: Namzet.
1: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
0: 40.
1: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
0: Anlam.
1: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
0: 41.
1: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli. Süre başladı. Buyurun Şevki Bey.
0: Elçi.
2: Çalışmaya.
1: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
0: 39.
1: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
2: Üleş.
1: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
2: 13.
1: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Anlam.
1: Anlam değil ama çok yakın. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı. Butonu kim kullanacak? Şevki Bey.
0: Anlak.
1: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
0: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
1: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
0: 56.
1: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. İki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İlke.
1: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
2: 58.
1: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
2: 58.
1: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
0: Çekim.
1: Çekim değil, çok yakın.
0: Çekim
1: değil de... Süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton, buyurun Cumhur Bey.
2: Çekiş.
1: Çekiş de değil.
2: Çekme.
1: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Çeken.
1: Çeken değil.
2: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
1: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık re yanıtını. Çekerdi buraya gizledi. Güzel sırlamış mıyız? Güzel çok, saklamış mıyız? Bayağı. Çeken, çekin, çekin hepsi. Bayağı. Tek gitti dizdik. En son R harfiydi sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 11 diyelim.
1: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi nasıl bir video geliyor?
2: Seyredelim.

0: Görüntülerimiz gökyüzünün maviliğinden geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması. Yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ERE.
0: ERE değil. Ama çok yakın.
1: ERE.
0: ERE de değil.
1: ERE, ELE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun. Instrument rating. Diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IRE.
0: IRE, evet. IR eğitimi. IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu
2: 35.
0: Açalım. 35.
2: 35
0: gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.

0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Harika. 60'ta da bir fotomuz var. Ben demiştim arada bana güvenseniz iyi olur ama arada da değil, çoğunlukla güvenmeseniz demiştim. Valla zor bir soru. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir daha harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne olabilir?
2: Kil. Kilden.
0: Çok yakın.
2: Kilden.
0: Kilden değil.
2: Kilder. Kil. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Kil. Şevki Bey.
1: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildan. Buradaki yanıtımız biliyor muydunuz?
2: Yok. İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız hem izleyicilerimize hem stüdyodaki konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan. Kildanlık. Oradan geliyor. İçine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de iyi harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var. 16 var. 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
1: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim. Resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
2: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi. Sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
2: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
2: 34.
0: 30?
2: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki. Hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
1: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet. Bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
1: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki süreniz doldu. En son ne dediniz?
1: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama. Çok mu verdim?
1: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lin. Lin.
0: Lin mi?
2: Le ye ile.
0: Değil.
2: Latin.
0: Geçti. Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
2: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
1: Ben aldıydım.
0: Bakın son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız? Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Lenin.
0: Lenin doğru yanıt.
2: Ben alfabenin son harfiyim.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz.
1: Sadece bilen cümle farkına geçiyor.
0: Çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık oradan destek alırsınız diye düşündüm.
1: Ben onu 2 harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki ne harfiydi? İlk başta linindi. Güzel. Buradaki kelimemiz ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan güzel ama güzel. Erken çözdük. Evet efendim Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir buyurun.
1: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
1: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
1: İşte o
0: bütün,
1: tek harf.
0: Bütün birikimi götürür tek harf. Ben şöyle birkaç tane yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey demiyorum.
1: 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizde geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran pardon. Buyurun süreniz başladı.
1: Avcı.
0: Rion diye geçer. Buyurun Şekibi.
1: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
1: Ya işte yüzdelersek 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben Cumhur Bey biraz da ben de kendimle gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
2: Evet.
0: Siz de devam edelim. Şevki Bey kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?
1: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
0: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
1: Tamam 19 olsun.
0: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim 19. Banka fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
2: Gişe.
0: Gişe değil, gişe mi?
2: Vezne.
0: Yazar ya hoş.
2: Vezne. Yani.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Ama sürekli oldu.
2: Neyse.
0: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Vezne.
0: Vezne hakkıydı ve adalet yerini buldu diyoruz. Cumhur Bey vezne yanıtını aldı. Efendim son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
2: 31.
0: Veya 61. Siz yapın tercihi.
2: 31 olsun.
0: 31'den bir harf açılmış. 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
2: İradi.
0: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Koparal ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu. Yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak durumundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Bir tahminim var.
0: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önceki kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
2: İterasyonel. O harfi.
0: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
2: Yok.
0: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelimeyse. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmesem de var.
0: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
1: Çok varmış gibi geliyor.
0: Belki çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz sır küpünün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
1: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
2: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz
0: efendim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: İnsan Hali izleyicilerine kocaman bir merhaba efendim. Bazen iyi günler yaşıyoruz, bazen zorlu günler. Bu ara genel olarak bizim coğrafyamız savaşlarla anılıyor. Ama psikoloji her zaman yanınızda. Hem zor günlerle ilgili hem de mutlu günlerle ilgili önerilerimiz her zaman var. Bugün psikolojinin gündelik hayatımızda nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Fikirlerim var ama çok değerli hocalarıma soracağım. Psikoloji gündelik hayatta nasıl işe yarar? Ama önce isterseniz her zamanki gibi bir geçmişten gelecek köprümüzü kuralım. Geçen hafta neler yapmıştık bir göz atalım. Melikşah Çakın hocamız bize şiirler okudu geçen hafta. Gülteksin hocam vardı, Alp Ayaydın vardı. Skor tahminleri yaptık, hiçbirimiz tutturamadık ama programda söylediklerimiz çok değerliydi. Hadi geçen haftaya bir bakalım, sonra gelelim başlayalım programımıza.
1: Ben aslında son konuştuğumuz başarı konusundan devam edebilirim. Başarıyı gerçekten de yanlış tanımlıyor olabiliriz. Bence başarı istikrardır. Hı hı. Yani ve istikrar mükemmele üstündür. Son notum belki eve götürülecek cümlelerim bu olabilir. İnsanlar mesela motivasyonu öncelikleyebiliyorlar ya da mükemmel olmasını öncelikleyebiliyorlar. Bence bir şeyi tekrar tekrar istikrarlı bir şekilde yapmak hepsine daha üstün kılınıyor. Ve bence başarıyı bir başka açıdan tanımlarsak başarı istikrardır diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz. Ayaydın'a dönüyoruz. Değerli hocam, son cümlen ne olur programımızda, haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben henüz demek istiyorum. Henüz derken de şunu söylüyorum. Tam sözü tam hatırlayamadım ama sizler de hatırlayacaksınız aslında. O tını gelecek. En güzel şarkılar henüz dinlemediklerimiz, en güzel filmler henüz izlemediklerimiz, en güzel günler henüz yaşamadıklarımız mantığıyla. Hayat devam ettikçe umut da var, gelişme de var. Bu bir yolculuk. Her gün, her sabah güneş yeniden doğuyor. Biz de bizi izleyenler de aslında bunun farkında olarak bunun tadını çıkarmalıyız ve ah dediğimiz, vah dediğimiz her şeyi yapmak için yeni bir güne uyanıyoruz. Bundan vazgeçmeyelim. Hocam, henüz başaramadık.
0: Henüz de bitiyor. Bugün sizden harika şeyler öğrendik. Henüz de bir tanesi. Melikşah hocam, son cümlenizi alalım.

0: Öleceğiz. Tabii bunlar da biraz cesaret işi. Yani şiiri seven var, sevmeyen var. Ama psikoloji sevsen de sevmesen de hayatının içinde bir şekilde işe yarar mı, yaramaz mı? Fazla bilgi üretiliyor. Gündelik hayatta gerçekten kullanabiliyor muyuz? Yani sosyal psikolojinin ürettiği bilgiler var. Klinik psikolojinin ürettiği bilgiler var. Genelde bir problem yaşadığımızda psikologlarla merhabalaşıyoruz. Ya da işte biraz daha yaşama ait kitaplar çıktığında böyle çok popüler kitapları okuyoruz. Fakat gerçekten işin ehli kendi hayatında psikoloji bilgisini kullanabiliyor mu? Ben kendime de sordum bu soruyu programın konusunu belirlediğimizde. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim tabii ki. Ama önce size konuklarımı bir tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Emre Şenol Durak hemen solumda. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Merhaba. Sarı kaleminizle siyah kıyafetinizi isyan etmiştiniz.
1: Aynen, aynen. Bu güzel güne bir anekdot diyelim.
0: Vallahi güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Keyfiniz yerinde inşallah.
1: Gayet iyi. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu programın insan ruhuna iyi gelen, o farkındalığı arttıran ve dinamizmi arttıran doğası ile beraber olmak, bugün bu sinerjide birlikte bir şeyler üretecek olmak harikulade.
0: Şimdi hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi diye sormuştum ben de. Unuttum ne demiştim hocam ya. Hayırlı olsun diyelim mi demeyelim mi? Dedikten yani. Sonra gideceğiz artık. Hocam bizim için tabii ki kendi böyle camiamızdan bir dekan çıkması, bu kadar üst görevlerin yapılması çok değerli. Hayırlı uğurlu olsun. Beraber bütün çalıştığınız kişilerin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O görevi de layıkıyla en güzel şekilde yapacağınızdan eminim.
1: Sağ olun.
0: Tebrik ediyoruz bu manada da. Psikolog Fulya Ölmez tam karşımızda. Şimdi ölmez yaşatır gibi bir durum var. Hocam birçok konuda biz özellikle spor konusunda iyi anlaşıyoruz ve sohbetler ediyoruz. Hocam hoş geldin, ayaklarına hoş sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Pratik hayatta kullanıyor musunuz psikolojiyi?
2: Evet evet, birçok teknik kendimde de çok fazla işe yarıyor.
0: Tamam,
2: İlerleyen
0: harika.
2: İlerleyen zamanlarda konuşuruz inşallah.
0: Konuşuruz, teknikleri de uygularız belki. Evet, evet. Ve Doktor Cansu Yurtseven, değerli hocam hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Aslında konumuzun fikri biraz da senden çıktı.
3: Evet.
0: Yani dedin ki bunu ne kadar yapabiliyoruz diye. Evet. Yapıyor musun peki bunu Cansu hocam?
3: Yapıyorum. Hayatında. Aslında şöyle, ben üniversitede hem derslerimde bugün konuşacağımız teknikleri anlatmaya çalışıyorum. Hem eğitimlerimde hem terapilerde hem de aslında bu anlattığım, öğretmeye çalıştığım teknikleri kendim zorlayıcı duygularla, durumlarla karşı karşıya kaldığımda kendi kendime de tabii ki uygulamaya çalışıyorum.
0: Değerli hocam, şimdi mesela nefes egzersizleri ya da mindfulness gibi teknikleri İzleyenlerimiz de biliyor, duydu. Çok moda oldu bunlar. Ne kadar işe yarıyor? Mesela şey olarak direkt sormuyorum yani. Kendim bir değerlendirme yapıyorum.
3: Evet.
0: Mesela mindfulness uygulamaları birçok insan tarafından öğrenildi. Pratik edebilir halde, fakat gerçekten ihtiyaç olduğunda, mesela trafikte bir sorun yaşadın, arabayı kullanıyorsun, direksiyon elinde, acaba gerçekten pratik olarak devreye sokulabiliyor mu? Sorusu kritik bir soru gibi geliyor bana.
3: Evet.
0: Yapabiliyor musun?
3: Orada ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela nefes egzersizi vesaire ya da gevşeme egzersizleri aslında evet hem çok erişilebilir. İnternette videoları var. İnsanlar stres yaşadıklarında, kaygı yaşadıklarında, herhangi bir şey arattıklarında karşılarına çıkan ilk teknikler nefes gevşeme egzersizleri oluyor genellikle.
0: Evet.
3: Ya da terapilerde de uygulanıyor. Ama benim fark ettiğim, özellikle kendi seanslarımda fark ettiğim, işe yaramayan kişilerde neden yaramadığı üzerine de biraz düşünmeye çalıştım.
0: Evet,
3: orada şunu fark ettim. Sadece egzersiz olarak öğretilmiş. Yani siz kaygı yaşadığınızda bunu yapın. Aslında bu kişi bunun ne işe yarayacağını bilmiyor. Ya da o esnada o bedensel tepkilerin, o reaksiyonların nasıl yükseldiğini ve nasıl yatışabileceğini
0: bilmiyor.
3: Belki o
0: bilmiyor. Fizyolojik altyapısını belki
3: bunu
0: bilmiyor. Bunu da bilmek lazım.
3: Evet. Sadece kaygı anında bunu yapın. Ve benim danışanlarım genellikle şey diyor. Ben nefes alıp vererek nasıl kaygımı yatıştırabilirim?
0: Evet, çok
3: saçma.
0: Çok alakasız gözüküyor.
3: Evet. Çünkü aslında bunun altyapısı öğretilmemiş. Bu yüzden oturmadığı için uygulayamıyorlar. Uygulayamadıkları için aslında bence işe yaramıyor büyük bir kısmında.
0: Yani şimdi Allah korusun ülkenin herhangi bir yerinde asla olmasın bir deprem oldu diyelim. Şimdi biz burada böyle güzel güzel otururken Allah korusun böyle depremle sallanmaya başlasan az önce oturan kişi de iyisin artık. Büyük bir fizyolojik oynama, zıplama oldu.
3: Evet.
0: Ve bunların hepsi fizyolojik olarak farklı modlar.
3: Evet.
0: Yani ben o sırada herhalde böyle bir büyük bir deprem olsa korkuyla nefes egzersizi yapmazdım diye düşünüyorum. koştururdum. Evet. Ama zaten orada nefes egzersizi yapmam da beklenmiyor.
3: Doğru. Evet.
0: Orada başka bir şey.
3: Evet. Önce kendimi güvene almam lazım.
0: Evet.
3: Zaten.
0: Önce güven sonra. Evet. Belki bunu da kaçırıyor olabiliriz.
3: Evet.
0: Yani bunun işleme mekanizmalarını iyi öğrenmek lazım. Peki Emre Şenol Durak acaba hayatında direkt kullandığı, ya iyi ki psikoloji biliyormuş

0: kuşum dediği bir şeyler olabiliyor mu hayatında?
1: Kuşkusuz. Yani ben zaten bu alanı lise yıllarımda karar vermiştim. Yani sabah kalktığımdan akşam günün kritiğini yaptığım o ana kadar aslında yaşamım içerisinde dolu dolu düşünmeye dair, duygulara dair, yaptıklarıma dair pek çok anekdot gizli. Yani sabah perdeyi açıp dışarı baktığımda insanların koşuşturmacalarını gördüğümde orada aklımda mutlaka onlarla ilgili bir takım şeyler canlanıyor.
0: Onlar... Çok olumlu şeyler canlanmıyormuş gibi hissettim şu anda insanların koşturmacası.
1: Yani onların hayatındaki benzerliklerle tabii ki. Değil mi? Herkesin evet, bir telaşı var. Baktığında kutu kutu evler, her bir kutu evin içinde birbirinden eşsiz yaşamlar ve bir şekilde hayatın içerisinde bazen mini karşılaşmalarla bazı sohbetlerin derinleştiği, paylaşılabildiği, bazen bazı sokaktan hemen dönüvermek istediğimiz pek çok anekdot gizli. Yani yaşamın içerisinde aslında psikoloji. Sabah kalktığımdan akşam yatana kadar ki o sürecin içerisinde o kadar çok şey düşünüyorum ki bunu fark ediyorum. Sayısız duygu çeşidiyle maruz kalıyorum. Bazen bir aslında az önce söylediğiniz kaygı, bazen bir huzursuzluk, bazen bir mutluluk. Bunları fark edebilmek, bunlara temas edebilmek. Yani önce bana da yaraması psikolojinin, sonra edindiğim bilgilerle çevreme de olabildiğince yansıması. O kadar güzel bir şey ki. Yani içimdeki ritmi hayata taşıyan ve hayattaki o karşılaşmalarda bazen bu ritmin bazı şeyleri çözdüğü, bazı şeyleri çözemediğini kabul ettiği bir dolu dinamik gizli aslında.
0: Hocam sen çok güzel girdin de ben de şöyle bir şey yaşıyorum. Şimdi uçakla geçiyorsun İzmir'in İstanbul'un üzerinden. Ankara'nın üstünden geçerken yaşamıyorum böyle bir şey. Mesela binlerce ev dip dibe.
1: Aynen.
0: Orada yaşayan on binlerce insan. Ve uçağın içindeyken insana büyük bir değersizlik hissi geliyor. Evet. Ya bütün bu kalabalık içerisindeki, bütün bu o akış içerisinde ben neyim? Herhangi yaşamda bir amacım ya da bana büyük gelen amacın bu hayatın içinde bir anlamı var mı diye. Bu değersizlik duygusuyla direkt o öyle bir ortamda mesela baş edeceğimiz bir silahımız olabilir mi? Ne dersin? Çünkü değersizlik duygusu çok temel bir şey. Ben şimdi açıyorum, Reels'lara bakıyorum arada. Hep şu söyleniyor. Aslında değerlisin. Ve lütfen değerli olduğunu bil falan. Ya nasıl bileyim?
1: Peki. Ama şöyle gerçekçi bir değer algısı yaratmalıyız. Aha. Öbür uçta çok son derece tehlikeli değil mi?
0: Ha tabii değerliyim diye
1: sorduğunuz bir değil. Süper değerlisin deyip herkese pataküte giriştiğin bir hayat. Hani o değerli görüyorsun ya herkese aşağılamak, hor görmek, ne bileyim zulmetmek. Yani dolayısıyla değeri de yani bazı insanlar için değerliyim, bazı insanlar için değersiz olabilirim. Bu da hayatın normali, bu hani işlevsel bir düşünce olur. Hani burada aslında saplandığım bir yer yok. Hani senin anekdotunda oraya baktığımda hayatım ne kadar aslında karmaşık geliyor bana ama ne kadar basit. Bazılarının hiç umurunda bile değil. Ama ben kendi hayatımın içerisinde o koşturmada bugüne kadar getirdiğim o süreci tabii ki değerli görüyorum. Bazı anlarda da değersiz olduğunu kabul etmem. Gayet doğal bir akış.
0: Yani hayata böyle yukarıdan, uçaktan bütünüyle mi bakmak acaba daha uygun? Yoksa bireysel olarak o kendi bireysel zenginliğine mi bakmak daha uygun? Onu da biraz tartışmak lazım diye
1: kesinlikle.
0: Düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani belki bu hani kişiler yaşarken kendi acılarının eşsiz olduğunu düşünürler.
0: Evet.
1: Ama bu bir başkası için aslında daha basit bir acıdır. Hani karşılaştırma.
0: Ve birçok insanın yaşayabileceği türden bir şey olabilir bu yani.
1: Tırnağım kırıldı. Ay fena oldu. Fenalık geçiriyorum. Bayılacağım. Ama bir başkası için, tırnağını önemsemeyen bir başkası için.
0: Şaşır şaşır diğerlerini de keser falan. Evet, başka yani. Sohbet ederek keser falan. Evet. Konu değilmiş gibi.
1: Evet. Yani dolayısıyla hani orada o iki bakışı da korumak gerekiyor bence. İşlevsel bir hale sokabilmek için hayatı. Evet benim bana göre ben değerli bir hayatım var. Bazılarına göre değersiz gelebilir benim hayatım. Ve bu da doğal.
0: Çok güzel anladın. Şimdi hocamız diyor ki yani sen şimdi böyle değerlilikle ilgili bir sıkıntı yaşadığında biri sana aslında çok değerlisin, aslansın, kaplansın dediğinde oraya da çok bakma. Çünkü bunun iki ucu da ayrı sıkıntı.
1: Aynen
0: diyorsunuz.
1: Öyle, aynen.
0: Çok değerli olmaya gerek yok. Bizim yaşam felsefemizde

0: Anadolu felsefesi de der ki herkes değerli. Ne sen birinden daha değerlisin ne de o evet. senden daha değerli. Evet. Bütün bu istemediğimiz türden bu agalık magalık sistemini de aslında Aynen. bozacak olan budur. Evet. Yaradan'dan ötürü değerli olma hikayesinin evet. Anadolu felsefesinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama kişisel gelişim bizi bir süre kandırdı bu konuda. Özelsin, biriciksin, evet. farklısın, değerlisin hikayelerine çok girmeyin. O zaman ne yazık ki o başka psikolojik problemlere de gidebiliyor.
1: Orada sosyal işlev de bozuluyor. Ha, evet, hocam. Tabii. Sözünü kestim ama. Yani o pompalanan sen biriciksin, harikasın, muhteşemsin. Sosyal uyumsuzluk yaratıyor.
0: Evet.
1: Ya o zaman benim Robinson Crusoe'nun adasına taşınmam gerekir. Orada da kaldı ki Cuma'yı bulmak zorundayım. Evet. Yani sıkılmamak için.
0: Yani... Ya da bir futbol topuna kaş göz çizeceksin falan bir taşa.
1: Evet aynen. Yani sosyal yaşamı da bozuyor. O pompalanan, seni kahraman, öbürlerini proletarya ilan eden o hikaye
0: evet.
1: seni sosyal olarak uyumsuz hale geliyor, getiriyor. Ve burada aslında kaybetmeye başladığımızda değerler oldu. Sosyal uyum kapasitemizin giderek azaldığı, hani benim dışındaki herkesin her koşulda canımı sıktığı an yolumdan, yani yolumun önden çekilmesini istediğim
0: Gerçekçi olmayan beklentilerle
1: ben aslında o sosyal uyumsuzluğu da o kitaplarla pompalamış oldum.
0: Evet,
1: oysa herkes bir sosyal yaşamın içerisinde ahenkle yaşamaktan da sorumlu bir evet. insan olarak.
0: Çok güzel söyledin hocam. Şimdi bizim genelde bakış açımızda bir de şey var. İşte mağdurun tarafında onu anlama çabası. İşte iyi insan. Bir de bu hani böyle zorbalar var. Mesela mobbing diye bir hikaye var. Bu anlattığımız hikayede çok özgüvenli falan birileri sana bir şey yapıyor. Şimdi onu sormak istiyorum Fulya hocama. Şimdi mobbingi yapan kim? Ve nasıl bir motivasyonla yapıyor bunu?
2: Değersizlik hissi olanlar. Yani. Yani evet, değersizlik hissi olanlar. Baktığında gerçekten bunlar çok güçlü. Statükoları yüksek. Bunları kullanan insanlar.
0: Evet.
2: Fakat bakıldığında muhtemelen aynalama görüyorlar. Kendi değersizliklerini orada tam olarak gördüğünde kendinin eksik bir parçasını muhtemelen karşısında gördüğü için onu değersizleştirmeye çalışıyor. Yapılan araştırmalarda mobbinge maruz kalan insanlar böyle pasif insanlar değil bu arada. Güçlü, hani yetkin, kendini bilen insanlara mobbing uygulanıyor. Hı-hı. Değersizleştiriyorlar.
0: Bu
2: narsistik mesela, kırılma yaşıyorlar muhtemelen sürekli.
0: Evet, tam da orada narsistik kırılma galiba. Şeyde böyle o ilişkide bir ebeveyn reddi oluyor bir yerlerde çocukluğun böyle bir yerinde. O narsistik bir kırılmaya yol açabiliyor. Oradan da siz başkasının güçlü görünmesine her güçlü görünenleri kendinize de rakip kabul ettiğiniz.
2: Aynen öyle.
0: Hırslı, rekabetçi bir dünyadan geçiyoruz. Şimdi Emir Hoca'ya dedim ki bize dedim işte sen çok değerlisin pompası işe yaramıyor. Yani bu da ayrı bir probleme gidiyor. Yani psikolojinin hayatta kullanılması bu değil. Öbür taraftan işte hırs, rekabet, mücadele gibi laflar da galiba çok şey yaramıyor. Ne dersiniz? O mobbinge giden yolda var mı böyle bir duraklar?
2: Yani bu demin dediğiniz hikayede sen iyisin kısmı zaten zayıf bu psikolojiye sahip bir insan işe zaten yaramaz. Aha. Hani zaten güç zehirlenmesine girmiş. Yani mobbing evet. nerede yapılıyor? Evet akranlar arasında da yapılıyor. İş Aha. arkadaşlar arasında da yapılıyor. En sancılısı tepedeki insanlar. Evet. Zaten verilmiş yetki. Eksikliği var. Pompalanıyor. Biat var orada. Alttaki insan daha zeki olduğu için kaldıramıyor ve mobbinge başlıyor. Ama mobbingde en kötü senaryo şu, bayağı zorbalamıyorlar. Yavaş yavaş yapıyorlar bunu. Hmm. Ve karşısındaki insanı da sistemik olarak yok ediyorlar psikolojisini. Atıyorum bir mail atacak. İşte bana mail atacak. Fule yerine Sule yazıyor yanlışlıkla. Bir harfi yanlış gönderiyor mailde. Aa senin haberi yokmuş, sana mail gönderdik. Hayır bana mail gelmedi. Aa pardon, adını yanlış yazmışım. Ya da gidiyorsun bir şey söylüyorsun. O arada telefonla uğraşıyor. Değersizleştiriyor. Evet. Senin psikolojin sağlam değilse orada onu yakalaman lazım. Ben sistemik olarak mobbinge maruz kalıyorum demen lazım. Ve maalesef çok fazla var.
0: Burada çok ilginç bir şey görüyorum. Şimdi bu kişiler de bazı hani şey var ya, kara empati diye bir kavram var. Yani sen psikolojik mevzuları iyi biliyorsun. Fakat bunu hayırlı bir yolda kullanmıyorsun.
2: Evet.
0: Millete eziyet etme evet. yolunda
2: Aynen
0: kullanıyorsun.
2: Öyle. Aynen
0: hani
2: öyle.
0: Bu narsizm dendiğinde falan orada işte bu egoist tiplerde vesaire işte mobbingçilerde yine psikoloji bilgisi var. Empati de kurabiliyor. Ama mesela bunu ben nasıl o anda özgüvenini
2: azaltabiliyor? Yavaş yavaş diyor. Nasıl bitiririm değil mi?
0: O zaman girdiğimde onu hiç görmem. Telefonumla ilgilenirim. Arada kafamı kaldırırım. O da kendini değerli hissetmez. Burada yasağın psikolojinin bilgisi evet. at safhada var. Bir beceri var yani.
2: Zekalarını takdir etmek lazım. Evet. Yavaş yavaş yapıyorlar. Evet. Sonra dedikodu da işin içine giriyor. Niye böyle yapıyor psikolojisi?

0: galiba. Yavaş yavaş değersizleştirme rolüne giriyorlar.
1: Dedikodu enteresan. Bu şeylerde hocam var mı böyle bir istatistik elinde bilmiyorum. Herhangi bir kurumda, mesela bir özel şirket. Yapılan konuşmaların ve bütün sohbetin %80'inden fazlası dedikodu.
0: Evet.
1: Ve bunun çok %60'dan fazlası doğru. Yani laf taşıma. Yani biraz da insanoğlunun doğasında bu dedikodu mevzusu var.
0: Var.
1: Ama biraz daha fair play'e uygun yapmak lazım.
0: İşte yani. Güzel bir regülasyon yöntemi bir noktada. İnsanlar buralardan kendi duygularını deşarj ediyorlar.
1: Şimdi hocam çok böyle kendini iyi hissettiren bir şey bir taraftan. Şimdi ben bir şirketteyim. Şirkette 50 kişi var. Kendimi biraz bütün bu kurumsal düzenekte biraz yalnız ve terk edilmiş hissettiğim bir anda o 50 kişiden biriyle bir dedikodu yaptığımda artık biz ikimiz daha özel bir ilişkiyle oraya daha güçlü bağlanabiliyoruz. Aynen. Yani dedikodu seni ve diğerini direkt özel kılan bir şey. Ve özellikle de kadınlar mı yapıyor acaba bilmiyorum. Erkekler yapıyor. Şüpheli, kadın erkek şeyine girmiyorum aslında.
0: Şüpheli değil. Erkeklerin dedikodusu daha sancılı.
1: Ama işte %80'den fazla deyince zaten herkes yapıyor oluyor.
2: Evet.
1: Erkeğin
2: evet.
1: daha sancılı. O güzelmiş. Peki hocam şey diyeyim. Mesela işte hikayeyi biraz daha devam ettirelim. Şimdi dedik ya işte bu harikasın, aslansın, kaplansın hikayesi değerliliğini çok arttırmaz. Öbür taraftan bazen psikoloji öyle bir kullanır ki kötü bir insanda kötülüğü için kullanabilir dedik. Öyle bir şeyin içinde kaldın. Mesela iş yerine gitmek istemiyorsun. Orada kötü şeylerle karşı karşıya geliyorsun. Birileri seni istemiyor. Ve bu bazen bir yöneticin de olabilir. Ve sen orada hep böyle negatif duygudasın. Ama insan sabah uyandığında da iş yerine gitmek istiyor. Coşkuyla gitmek istiyor. Emre Hoca'nın az önce anlattığı o perdeler açılacak, güneş girecek falan öyle gitmek istiyor. Böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımızda profesyonel yardımdan önce ne yapabiliriz? Ve ne zaman profesyonel yardım almalıyız diye de sorayım.
2: Evet. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Profesyonel yardım almaya karar verdiğimiz nokta da çok bireysel. Yani benim için süreç çok farklı olurken, işte Emre hocam için çok farklı bir noktadır. Destek alınması gereken nokta sizin için çok farklıdır. Hulya hocam için çok farklıdır. O yüzden aslında hani şu noktadır terapiye ihtiyacı duyulan kısım diyemeyebilirim. Ama bahsettiğiniz soruda mesela aslında şunu düşünüyorum ben. En azından kendi hayatımda önceliklendirdiğim nokta. Mesela eğer bir yerde biriyle, bir problemle karşı karşıyaysam o noktada aslında problemi saptamaya çalışıp buradaki kendi payımı anlamaya çalışıp buna neden olan kısmımı görmeye çalışıp günün sonunda belki de kendimle ilgili bir şeyler keşfedemiyorsam, bahsettiğiniz gibi bu bir mobbingse, bu beni değersizleştirme çabasıysa, buraya varıyorsam eğer, bu onun problemi diyebilmeyi öğrendim aslında ben.
1: Bu çok güzel, evet.
2: Bu onun problemi. Ve aslında orada yaşadıklarımı kişiselleştirmemeyi, o saldırının kaynağı olabilirim şu anda ya da muhatabı olabilirim ama kaynağı olmadığımı diyeyim daha doğrusu. Fark etmeye başladım. Çünkü aslında psikoloji işe yarar mı sorusu üzerinden de devam edeyim. Benim hayatımda inanılmaz bir etkisi var. Çünkü ben her okuduğum kitapta, her yaptığım seansta, her aldığım eğitimde danışanlarımdan çok kendime fayda sağladığımı düşünüyorum. Aa, çünkü hep aslında her geçen gün kendimi daha iyi versiyonuma götürmeye çalışıyorum. Üzerinde duruyorum, duygularımın, düşüncelerimin, o esnada yaşadığım zorlanmaların ve her geçen gün bir önceki halimden daha farklı olmaya çalışıyorum aslında. Bunu mesela daha iyi bir akademisyen, daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir partner olabilmek adına aslında hem empati hem içgörüyle sağlamaya çalıştığım bir nokta. Hatta şöyle, bunu kitabımda da çok küçük bir yer vermiştim. Oraya da bağlayayım.
1: Metaforlar kitabında.
2: Metaforlar
1: hocam.
2: Kitabımda, evet. Şimdi benim aslında yazı dilimi arkadaşlarım beğenip hep işte neden bir kitap yazmıyorsun ya da neden bunları bir kitaba aktarmıyorsun dediğinde ben hep şey düşünüyordum. Bir gün o kitabı beğenmeyeceğim ve ben beğenmeyeceğim bir kitabı aslında bütün Türkiye'ye yaydım. Hani mesela bu
1: dönüşü sosyal... yok artık.
2: Evet, dönüşü yok. Sosyal medya postu olsa silerim.
1: Evet, doğru.
2: Kaldırırım. Ama ben o yayılmış kitabı ortadan kaldıramayacağım ve aslında o yüzden ilk başta yazmak istemedim. Sonra bir gün şeyi düşündüm. Yani ben yıllar sonra hala yazdığım kitabı beğeniyorsam aslında hiç gelişmemişim demektir. O yüzden dedim ki yıllar sonra beğenmeyeceğim bir kitap yazmaya karar verdim ve öyle başladım yaşıyorum aslında. Ve eğer bir gün dönüp baktığımda o kitabı beğenmiyorsam, ben ne yazmışım diyorsam aslında hani hedeflediğim şekilde ilerleyebiliyorum demektir benim.

0: bitsin.
1: Anladım. Biz metaforlar kitabını beğendik çok.
0: Evet, çok
1: çünkü
0: güzel.
1: O ölümsüz metaforlar içeriyor tabii ki. Yani mesela ama mesela gelişmek de bir hedef mi gerçekten yoksa değişmek mi? Nasıl görüyorsun? Yani böyle gelişmek de biraz kaygılı bir şey gibi geliyor bir taraftan. Endişeli bir şey gibi geliyor.
0: Değişim ve gelişim diyeyim.
1: Bir arada olması belki.
0: Evet. Çünkü aslında şöyle, hepimiz her an belli duygular içerisindeyiz ve bazı duygular bizi zorluyor. O duygu beni zorladığında ben bunu direkt beni zorlayan kişiye atmaktan önce kendimle ilişkisini anlamaya çalışıyorum. Çünkü evet, karşımdan gelen davranışta bir problem olabilir ama o bir yerde bana da dokundu. Her zamankinden daha yoğun bir duygu ortaya çıkarttı. Ya da belki de herkes de aynı şekilde bir duygu çıkartmayacakken ben de çıkarttı o duyguyu. Orayı da anlamaya çalışıyorum. Mesela o yoğunluğun kaynağını da çözmeye çalışıyorum. Sonra bu konuya ve olaya, duruma, kişiyle olan ilişkime dışarıdan bakmaya çalışıp kendimle ilgili bulduğum bir pay varsa gidermeye ya da gideremiyorsam da belki de bu noktada işte destek arayışına başvurabilirim.
1: Peki hocam, kimisi böyle her sorunu kendi içinde halletmeye çalışır. İşte mesela aldatıldan insan bile ya ben bir hata yapmışım, muhakkak yapmışımdır diyebiliyor. Yani çok içsel mekanizmalarla bazen bu dertleri çözmeye çalışıyoruz. Kimisi de direkt suçlayıcı. Direkt ya benim bir suçum yok. Hani bu az önce anlattığınız yerde muhatap olmak, kaynak olmak gibi. Kimisi sadece muhatap, hep hiçbir zaman kaynağı değil. Benimle alakası yok. İşte gol yiyor, diyor ki rüzgar böyle esti. Direkler bizi sevmedi. Top yuvarlak, bilmem ne oldu. Kimisi de diyor ki ya benim hatam her şey. Şimdi bunların dengesini tutturmak mı yoksa kendi içinde çözmek mi? Aslında... Senin anlattığında hocam biraz böyle kendi içinde önce duygunu çözmek gibi duyuyorum sanki onu.
0: Şöyle, aslında konu bazlı. Mesela örnek veriyorum, aldatma gibi bir konu söz konusuysa eğer orada kişiselleştirmeyebilirim. Bu onun hatası dediğim kısım. Çünkü benimle ilişkisinde mutlu olmayabilir, benimle iletişim kuramıyor olabilir, benimle anlaşamıyor olabilir, bana karşı duygularını kaybetmiş olabilir. O zaman bunun yolu başkadır benim tarafımda. Evet. O yüzden orada ben neyi eksik yaptım, ben hangi açıdan yeterli olmadım, neyi tam yapabilirdim mi düşünmek yerine işte bu onun problemi dediğim noktalar bunlar oluyor.
1: Yani orada şu yok ama değil mi? Yani ben orada benim hatam olmayan bir mevzuda çok fazla kendi duygumu anlayayım, hatamı anlayayım yolculuğu da değil o zaman bu. Yani onu da biraz ayırt etmek orada kritik yani.
0: Evet. Konu bazlı, durum bazlı ve duygumun şiddeti, yoğunluğu aslında hani beni orada ayırt edici noktaya götüren.
1: Çok iyi.
0: Ama dediğim gibi mesela şimdi aldatma gibi konularda ben genelde şu soruyu sorarım, aslında sadece aldatma gibi konularda demeyeyim. Bu duygu bu duruma uygun mu? Aslında kendi içimde hem danışanlarımda sordum hem kendimde sordum. Eğer duygu duruma uygunsa oraya zaten müdahale etmem. Yani böyle durumlarda böyle hissedilir. Evet. Örnek veriyorum, karşımda bir yakınını kaybetmiş birisi var ve acı içinde. Şimdi orada sorduğumda bu duygu bu duruma uygun mu? Evet yanıtını veriyorum. Çünkü yakınını kaybetmiş birisi zaten acı yaşar. Ve oraya hızlıca müdahale edilmesi gerekmez bence.
1: Tabii.
0: Ama duygu durumu uygun değilse orada bir problem vardır. Hı-hı. Kendime de sorduğum sorulardan birisi bu.
1: Çok güzel. Şimdi daha net anlıyorum. O zaman şöyle bir mevzuda da bir ayrım yapmak lazım Emine Hocam. Şimdi kimisi hep iyi.
2: Evet.
1: Ya yani kimisi o zaman iyi olarak anılıyor. Ama yine de böyle bakıyorsun gündelik hayatta pek insanlar da zaman geçirmek istemiyor. Çünkü o hep iyi. Böyle biraz böyle bir şeyler kalıyor falan üzerinde. O kadar iyi ki. Böyle abicim abicim diyor, öpüyor. Ablacım ablacım öpüyor, sarılıyor bilmem ne. Bu hep iyi olmak iyi adamın işi mi? İyi insanın işi mi? Yoksa bu strateji mi? Ona nasıl bakıyorsun? Şimdi hani psikolojide de böyle ahlaklı, vicdanlı, empatik kişi yetiştirme durumu var ama bazen de kötü olmamız gerekiyor mu? Ne dersin? Ya da hep bu kadar iyi olmaya gerek var mı? Bu bir strateji mi yoksa gerçekten iyi olmakla alakalı mı? Ne dersin?
2: Crystal Park diye bir şey var, doğayan, sen de bilirsin. Hı hı. Travma sonrası gelişim literatüründe, stresle bağlı gelişim literatürünün duayen hocalarından biri.
1: Evet, Park et al 2002
2: Park
1: falan diyor.
2: Aynen. İşte ben o Park et al 2002'nin Washington'da bir şeyine katıldım, konferansına. Konferansındaki konu şuydu: kalp krizi geçirmiş olan kişilerin post mortem geriye dönük şeylerine bakmış, değerlerine bakmış.
1: Tamam. Yani,
2: ölmüş olanlarla yaşayanları karşılaştırmış. Ve orada şok olursun. Kötümserler daha çok yaşamış. Ya iyimserler aslında pseudo bir hal mi?
1: Daha yani, mı hayal kırıklığı yaşıyorlar?
2: Daha acaba? Büyük bir hani maskeli bir hayal kırıklığı. Belki gerçekten kendini

0: yalıtarak, gerçekle yüzleşmekten biraz belki uzaklaşarak bir duvar mı örüyor, bir maske mi örüyor?
1: Vallahi olabilir.
0: İyimser olmak güzel diyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama biraz belki de iyimserlik ve kötümserlik arasında yine iş değersizliği konusunda olduğu gibi gerçekçi olmaya çalışmak. Yani Cansu Hocam'ın da söylediği gibi bazı durumlarda kötü hissetmek tabii ki o sürecin doğası. Orada senin zil takıp oynaman gerekmiyor. Onu evet. yaşayacaksın zaten.
1: Doğru.
0: Duruma uygun olarak bunu bazen o kötülüğü de hayatın bir parçası. Ve zaten hani kırıldığımız yerler bizi güçlendirdiği için o kırılganlıkla da yüzleşmek oldukça önemli.
1: Park nasıl yorumluyor hocam bu işi?
0: İşte Park da diyor ki evet o da aynı benzer bir şekilde hani gerçekçi bakabilmenin aslında kalp sağlığı için önemli olduğunu söyledi.
1: Çünkü orada hayal kırıklıkları daha çok oluyor belki.
0: Evet.
1: Hatta gerçekçi bakmak değil de insanlar biraz daha kendini kötü senaryoya hazırlarsa belki kötü senaryo gerçekleştiğinde hayal kırıklığı daha az oluyor belki
0: evet,
1: de.
0: Evet belki de.
1: Şimdi sevgili izleyenlerimiz görüyorsunuz ki iyimserlik dediğimiz şey de bu direkt psikolojinin böyle yekte önerdiği bir şey değil. Yani bunun da Aristotelian bir bakışla duygunun ölçülü ve duruma uygun olması lazım. İyimserlik de böyle bir hayata bakış, bir yaşam felsefesi olarak her zaman, her yerde geçerli olacak diye bir şey yok. Çünkü iyimserlik senin kendini muhtemel bir olumsuz deneyime hazırlamanı da engellemiş
0: tabii,
1: oluyor.
0: Tabii.
1: Yani ben bu yarışmayı işte koşu yarışını çıkar kazanırım.
0: Heh.
1: Ama Usain Bolt da koşuyor mesela.
0: Evet.
1: Ya Bolt neymiş? Ben kazanırım falan. Kaybettiğindeki durum daha zorlaştırmış oluyorsun.
0: Kaplumbağa ile tavşanın hikayesi
1: evet.
0: gibi yani.
1: Evet. Usain Bolt evet. kazanır. Sonra sen dersin ki ya işte evet. şöyle oldu böyle oldu.
0: Evet.
1: Tamam o zaman iyimserliği de bir kenara koyalım. Ben iyimserlikle ilgili şunu eklemek istiyorum. Park'a ve Emre Hocam'a. Yani iyimserlik varsa bir yerde şuna bakın. Bu beklediğiniz, iyimser olduğunuz mevzuyla ilgili kaynaklarınızı kullanıp da bir şeyler yapıyor musunuz?
0: Evet.
1: Bir şey yapmıyorsan zaten iyimser olma. Çünkü hak etmiyorsun. Yani bu şeye benziyor. İşte şu yalı benim olsun, şu yalı benim olsun diye manifest.
0: Evet.
1: Ya çok komik bir şey. Evet. Ben orada diyorum ki ya yalının önceki sahibi de muhtemelen böyle kazanmıştır onu. Oturmuştur böyle banka. Şu yalıyı istiyorum, bu yalıyı istiyorum. Denize daha yakın olsun falan yani diye.
0: İyimserlik bizi pasif hale getirmesin. Değil mi?
1: Evet tabii. Yani iyimserlik bizi pasif hale getirmesin.
0: Hale
1: bence
0: getirmesin.
1: Kritik şey bu.
0: Yani üstümüze düşen ne varsa yapalım.
1: Evet güzel.
0: Yüzleşeceğimiz bir şey varsa da yüzleşelim yani.
1: Güzel. Evet arkadaşlar o zaman şöyle bir noktaya gelebiliriz. Şimdi ben diyorum ki bu yalı benim olacak diyorum olmuyor. Daha bir güçlü söylüyorum. 3-5 kişiye söylüyorum. Bunu yazıyorum. İşte asıyorum Hızır bunu görsün diye. Ya da işte belli günlerde bir yerlere koyuyorum. Olmuyor da olmuyor. Ama bir de şu var. Bazı şeyleri çok söyleyince de oluyor.
2: Kendine gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani bir şeyler oluyor ve o gerçekleşiyor. Mesela diyorum ki ben ya eşim beni aldatırsa of ya aldatırsa ya kesin beni aldatıyor. Burada bir değersizlik hissim de var. Sonra ben bu kişinin hayatını zorlaştırmaya başlıyorum. Ya beni aldattığını biliyorum. Öyle bir şey yok oysa ki. İlişkiyi öyle bir noktaya götürüyorum ki artık benim aldatılma korkumla iş yaşanmaz hale alıyor ve sonunda gerçekleşiyor. Buna nasıl bakıyorsun? Kendini
2: aynen,
1: gerçekleştiren aynen. hikayelere.
2: Genelde bu tarz durumlarda kaygılı bağlanma, kaygılı kaçıngan bağlanan insanlarda çok oluyor partner ilişkisinde. Çocukluğuna baktığımızda soğuk mesafeli bir babayla büyüyen ya da sevgisini hissetmeyen bir babayla büyüyen kadınlar genelde onu sevme potansiyeli olmayan insanlara çekiliyorlar. Çünkü insanın bildiği cehennem bilmediği cennetten daha güvenli geliyor. Orası
1: daha
2: tatlı geliyor. Tabii. Sıcak onu gerçekten seven, ona kıymet veren insanlar hani yabancı bilmiyor çünkü. Hani gitse orada kurtulacak oraları ama yok.
1: Evet.
2: Devamında partneri oluyor. Aynı süreç, benzer süreç. Gerçekten iyi bir insan denk geldiği zaman da bu sefer işte o kaygı tetikleniyor. Bu kadar iyi olamaz çünkü bir problem çıkmadı. Aramalar,
1: çıkıyor.
2: Telefonları yavaş yavaş karıştırma. Neredesin, evet. ne yapıyorsun? Bir süre sonra karşıdaki diyor ki yeter artık ben evet. beni tükettin ve güvenli bağlanma stiline sahip bir insansa karşıdaki şayet.
1: Dayanamaz zaten buna.
2: Yani kimse sağlıklı bir ilişkisi olsun ister. O durmak istemez. Günün sonuna gidiyor. Diyorlar ki bak gördün bu da beni terk etti.
1: Peki hocam değişiyor mu bu tür şeyler? Mesela benim böyle bir kaygılı bağlanma durumum var mesela. Bu da çocukluğumdan geliyor. Ben bununla yaşayacak mıyım ömür boyu?
2: Tabii ki hayır. Mesela şemalarımız var bizim. 18 tane uyumsuz şemalarımız var. Demin işte fedakarlık, mükemmeliyetçilik, değersizlik. Buralarda kişinin bir kere şemalarını bilmesi lazım. Mükemmeliyet şeması olan bir insan ne yaparsa yapsın, 100 tane iş yapsın, bir tanesi ortalama olsun, ona göre bu arada hani kötüdür ama diğerlerine göre gayet iyidir. O işten kaçmak ister, yapmak istemez.

0: Az günün sonra aptalsın, salaksın, bunu bile beceremedin der. Evet. Orada durup kişinin şunu düşünmesi lazım. Bu cümle çocukluğumdan bana nereden geliyor? Kim fısıldıyor bana bunu? Evet. Buraları kotarmak lazım. Ya da kaygılı bağlanma stilini öğrenmeleri gerekiyor. Otomatik düşüncelerde çok rahat hallolabiliyor bu konu aslında. Evet. Bence çok daha fedakarlık şemaları ya da yani bu kaygılı bağlanma stilleri halledilebiliyor.
1: Tamam, kendini gösterdiği yerleri belki görebilmek lazım.
0: Tabii ki.
1: Mesela ben çocukluktan çok da sevilir biri olmadığıma inandırıldıysam gündelik hayatta da bu inancı destekleyen ipuçlarını aramaya başlıyorum.
0: Önemli belki olan burada biz genelde insanoğlu demin çok güzel bir konuya değindi Emine Hoca. Kötü duygulardan kaçma eğilimindeyiz. Hani iyi evet, olmalıyız, tamam. Her şey şahin olmalı. Hayır. Kötü duygular da bir kere iyi olamaz her insan. Herkes iyi olamaz. Kötülük, ne bileyim bir fesat düşünceler, zorlantılar, bunlar hepsi insana bize dair şeyler. Bu duygular sağlıklı
1: var
0: duygular.
1: Tabii bunlar ki. Yaşayacağız biz.
0: Bunlar yok deyip bunu halı altına süpürmek yerine o duyguları alıp da bir misafir etmemiz lazım. Alıp karşımıza bir bakmamız lazım. Ne bu duygular? Nereden geliyor? Evet. Gerçekten ben böyle mi düşünüyorum ya da bir yerlerden mi bana geliyor gibi gibi.
1: Mesela çocuk, mesela sabah erkenden çıkıyorsun yola, kadın arabayı kullanıyor. Arka koltukta çocuk böyle salya akmış falan böyle uyuyor. Ama sabah çok erken mesela spora gidiyorlar. Ya da işte kuliste konuştuğumuz gibi işte bilmem ne kursuna gidiyorlar. Şimdi unuttum onları işte. Gitar kursuna gidiyor. Tabii, İspanyolca tabii. kursuna gidiyor. Oradan bilmem ne gidiyor. Ve çocuk istemiyor bunları. Yani çocuk niye böyle bir hayatın içine girsin 7 yaşındayken 9 yaşındayken. Burada yine bu annelerin, babaların da olabilir de daha çok anneler diyoruz. Babalar da olabilir. Emine Hoca'yı kızdırmayalım. Şimdi orada bir yine kendi derdini mi çözmeye çalışıyor?
0: Evet evet. Kendi gerçekleştiremediği kısımları çocukların üzerinden yansıtma, aynalama yapıyorlar. Hani belki o dönem ailesi izin vermedi, bir şeyleri başaramadı. Ya çok yasaklar yaşadı. Olabilir. Bir sürü paterni var altında yatan. Devamlı çocuklara yapmaya çalışıyorlar. Şimdiki çocuklar şöyle haftanın 6 günü full dolular.
1: Evet.
0: Spor var. İşte bale var, jimnastik var, bitmiyor. Çocukların tek başına kalıp da böyle oturayım da sıkılayım da bir bakayım ben ne istiyorum deme gibi lüksleri yok maalesef. Hı. Çocuklara bir sıkılmayı unutturduk bu arada.
1: Evet, o zaten
0: bir sıkılmak ne demek çocuk şu an bilmiyor.
1: Etkinlik çok çünkü. Yapacak evet. etkinlik çok. Aynen. Ama daha fazla bale yapan insana ve daha fazla İspanyolca bilen insana ihtiyacımız var galiba.
2: Ama işte o koşturmanın içerisinde çocuk onun lezzetine vara vara bale
1: nereden
2: yapmıyor
1: var, ki. Hocam, sabah 5'te gidilir mi yani bu spora?
2: Yani sabahın beşinde şey yüzmeye hadi daha uyanmadan iç organları bile uyuyorken
1: evet, uyuyor çocuk
2: şak yani. Diye suya giriyor.
1: Çocuk zaten rüyasında yüzüyor o sırada. Ama şöyle Bali'de falan yüzüyor çocuk rüyasında. Sonra bir anda arabada uyanıyor. Dün İnegöl'de bir eğitimdeydim. İnanılmaz tatlı çocuklar ve harika anneler. Yani işte çocuklar artık milli yüzücü olsun diye sabah 5'te uyanıp gitme. Ya hakikaten milli yüzücü değil. Olimpiyat şampiyonu olsa ben zor uyanırım yani sabah 5'te çocuğumla arabaya bindirip de oraya götürürüm. Ne kendim için ne onun için. Gerçekten inanılmaz bir emek var. Kesinlikle. Ama o emek doğru yere mi gidiyor acaba?
2: Kesinlikle.
1: Cansu Hocam götürür müsün çocuğunu böyle mesela bir becerisi olduğunu gördün ya da görmedin?
3: Ben onun tercihiyle ilerleyebilirim. Şimdi siz konuşurken onu düşündüm. Ben bunların hepsini yaptım çocukken. 10 sene bale yaptım, jimnastik yaptım, işte yüzmeye gittim ama bunların hepsini kendim seçtim.
1: Ve kendim
3: isteyerek, gönüllü bir şekilde yani ailem tarafından hiç bana işte bale yapmalısın, jimnastik yapmalısın, resim dersine gitmelisin gibi bir şey söylenmedi. Belki 3 yaşında başlamıştım baleye. 3 yaşında belki onların desteğiyle başlamış olabilirim. O zaman gönüllü değilimdir ama o devam ettiğim süre içerisinde ben hep çok istekli, işte bale dersi bitmesini isteyen, bir dahaki haftayı iple çeken bir taraftaydım. Yani aslında biraz böyle hani bu çocuğun ideali mi, anne babanın ideali mi?
1: Hocam onu... burada sen kendinden bir ipucu ver ama yani şimdi psikolojiyi kullanmak diyoruz ya. Sen nasıl o kadar pozitif ve orada güçlü kaldın yani bunu yorulmak da var ya işin içinde mesela. Nasıl bu kadar pozitif kalabildin o işleri yaparken? Oradaki mevzu ne sence? Kilit nokta.
3: Bence şöyle aslında ben bunları ekstra ve uzun vakitler ayırmadım. Benim okuduğum okulun içerisinde bulunan.
1: Zaten vardı.
3: Evet bunlar okulun içerisinde vardı. Sadece bunun dışında hani yüzme için başka bir yere gidiyordum. Aslında ben bunlar için belki de bahsettiğiniz gibi sabah çok erken uyanmak zorunda değildim. Bir yerden bir yere taşınmak zorunda değildim.
1: Avantaj.
3: Evet yani rehberlik dersleri içerisinde, etüt dersleri içerisinde olabiliyordu. Bizim etüt derslerine tercih hakkımız vardı o süre içerisinde. Yani bunlar benim için böyle kompleks zorluklar haline gelmedi aslında. O yüzden belki de keyif keyifle devam edebildim ve dediğim gibi bence en önemlisi benim tercihime bırakılmış olmasıydı.
1: Güzel. Çocuğun orada tercih edebilecek bir şey olabiliyor mu peki sence? Ya da bir şeyleri ortaya koyduktan sonra en son tercihimi bırakmakta fayda var. Mesela ben çocuk de... ben gemi kaptanı olacağım dedi mesela falan 12 yaşında. Evet. Hadi bununla ilgili eğitim de sonra belki 30 yaşında sıkılacak bundan yani falan.
3: Evet.
1: Oradaki...
3: Bence ilk olarak zaten aile tarafından yönlendiriliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Tabii ya, birçok alternatif yönlendiriliyor.
3: Ben 3 yaşında bale nedir bilmiyorumdur muhtemelen.
1: Muhakkak,
3: evet. Ama sonrası en azından benim hatırladığım kısmı ben bunların hepsine istekli ve gönüllüydüm.
1: Güzel, çok iyi.
3: Evet.
1: Oradaki istek ve gönlün oluşmasında muhtemelen senin doğumdan getirdiğin bir takım özelliklerin de var pozitif. Ve sonradan hayatında ailenin doğru yönlendirmelerine duyduğun bir güven var.
3: Evet.
1: Doğru hocalarla karşılaşmak var.
3: Evet.
1: Ve senin de bu süreci iyi yönetmen var. Hepsi bir araya gelince oluyor demek ki.
3: Bir de mesela şu konuda da çok desteklendim. O yüzden de zor olmamış olabilir. Bırakmak istediğimde bıraktım. Yani mesela 10 sene devam ettim. Normalde balede 12. senede eğitmen oluyorsunuz. Ben onu 10 senede bıraktım. Bana kimse demedi mesela 2 senen kaldı bak yap devam et. İşte bu kadar devam ettin artık sen eğitmen olabiliyorsun. Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Ben baleyi bitireceğim ve bitirdim.
1: Onun sonu yok ki zaten. 12 yıl sonra olsan 14 yıl sonra başka bir şey olacaksın.
2: Tabii.
1: Hocam dekan oldu hala bir şey olacak yani. Onun sonu yok. O doyma noktası durma noktası yok. Hep bir hedef oluyor insanın hayatında.
2: Tabii.
1: Hayat koyuyor önüne bir hedef yani. Bir şekilde. Ben judoya gitmiştim ben mesela çocukken. Ama sporcu kartım var. Bebeğim yani. Çocuk yani böyle. Orada mesela hatırlıyorum. Bir kuşak işte sarıya boyardık beyaz kuşağı. Sonra işte kırmızıya bilmem neye, açık kahveye, kahverengiye, siyaha doğru giden bir yolculuk vardı. Ondan sonra danlar başlardı falan. Yani bitmiyor onun ustalığı da. Ya 60 yaşında hala alacağım başka bir şey oluyor. Aynı hayatın kendi akışında olduğu gibi.
3: Evet.
1: Hep sınav var. Çocuk şimdi girecek ilkokulda bir sınava. Diyor ki hayatımın en önemli sınavı. Oğlum diyorsun 4. sınıftaki bir insanın hayatındaki en önemli sınavı olabilir mi bu? Hiç kimse bu sınavını hatırlamıyor yani 50 yaşına geldiğinde. Ama hep biz bir sonrakini çok büyük bir hedef olarak görüyoruz. Görmeyelim. Psikolojinin benim hayatımda en çok kullandığım tarafı da budur. Yani çok başarılı da oldun, mutlu oldun. Çok başarısız oldun, mutsuz oldun. 3 ay sonra geleceğin yer aynı yer oluyor duygusal olarak. Çünkü insanın uyum becerisi çok yüksek. Ne büyük bir zaferi hayatımızı tamamen kurtarmak ne de büyük bir kaybı hayatımızı tamamen kaybetmek olarak görmeyelim.
2: Aynen.
1: Aynen. Almak önemli. Peki hocam bir de bu hareketli çocukları çok görüyoruz ya. Şimdi onlar da işte bir yandan hani girdik ya o yüzden hemen sormak istedim. Bir çocuk mesela diyor ki işte benim arkadaşım da şunu yapıyormuş tavla oynuyor. Satranç oynuyor. Tavla değildir de. Satranç ona da gideceğim. İşte yüzme ona da gideceğim. Bir de çocuklar böyle aşırı hareket ve her gördüğünü isteme arzusu da olabiliyor. Mesela orada bunun bir problem mi değil mi olduğunu anlamak için de var mı bir yolculuk?
0: Yani burada olay iki yere ayrılıyor. DHB'li bir çocuk mu yoksa sürekli ekrana maruz kaldığı için artık hani dopamin salınımı ihtiyacını bulduğu için bir şeyler yapmak isteyen bir çocuk mu?
1: İkincisi çok var bu ara.
0: Yani çok var çünkü şöyle düşünün biz uyandığımızda delta boyutundan yavaş yavaş alfa, beta, teta, gamma'ya çıkarken yetişkinler için de aynı şey geçer. Telefonu elimize aldığımızda direkt beta'ya çıkıyoruz. Bir anda dopamin salınımı oluyor. Bütün gün dopamin ihtiyacı gidiyoruz. Bırakın çocukları şu an yetişkinler de böyle. Arada konuştuk işte kitap okuyamaz hale geldik.
1: Evet.
0: Çünkü istemiyoruz artık haz vermiyor. Evet. Gibi. Çocuklarda da bu durum tabii ki hani PlayStation'lar, tabletler vesaire aileler hani o sınırı koyamadıkları zaman çok yoğun olabiliyor. Bu başka bir patern. Ekranı biraz kısıldığı zaman düzelebilecek durumlar. Fakat ADHD çok daha farklı bir şey.
1: Evet.
0: ADHD konusunda da şeyle çok karıştırılıyor. Mesela biz eskiden ADHD bilinmezdi. Hani çok fazla bilinen bir yer değildi. Biz hareket yerinde durmayan çocuklara DHB'li dedik ama camdan dalgın dalgın etrafı izleyen kız çocuğuna DHB'li demedik.
1: Hmm.
0: Dikkat eksikliği hiperaktifse bozukluğu kendi üç şekilde gösteriyor ve insanlar hala bunu bilmiyor.
1: Hmm.
0: Baktığında %6-8 gibi gözüküyor Türkiye'de değil çok daha fazla sayı fakat tanısız gezen çok fazla insan var. Tabii özellikle 30 plus üstünde çok fazla tanısız gezen insanlar var. Üç şekilde kendini gösteriyor. Umarım bu konuda farkındalık sağlayabilirim.
1: Evet.
0: Dikkat eksikliği olarak kendini gösterebiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak kendini
1: aşırı
0: gösterebiliyor. Tabii hepsini üç boyutlu gösteriyor. Ya da sadece hiperaktivite ve dikkat eksikliği olarak kendini gösterebiliyor. İlla üç tipte birlikte olması gerekmiyor. Bunun ayrımını iyi bakmak lazım.
1: Bizim böyle sınıfta arkadaşlar vardı boynuna anahtar asılan falan. Ya çok kaybediyor çünkü ama artık anneniz boynunu asıyor.
2: Ya da
1: silgisine. Silgisine. Şey yani o boynunda silgi.
0: Çok üzülüyor. Çok
2: yorgan
0: ADHD bir şekilde yaşamak, onun beyin yapısını anlayabilmek, dopamin azlığıyla alakalı bir mesele. Tamamen nörotipik bir beyinden farklı olmasıyla alakalı bir durum. Hakikaten çok zor. Mesela şey çok söyleniyor. Hocam tamam bu çocuk sıkılıyor ama satranç oynuyor 4 saat boyunca oynar. Hiperfokus ayarını açar ve nörotipik bir beyinden de daha kimsenin yapamayacağı kadar da iş yapabilir.
1: Ama yine lap diye bırakabilir yani.
0: Ya, ilgi duyuyorsa 7 saat 8 saat bir

0: Başına çok net bir şekilde durabilir. Tam ama ilgi duyması
1: 12
0: lazım.
1: 12 yılda eğitmen olmadan 2 yıl önce bırakabilir mesela.
0: Olabilir.
1: Neden olmaz? Hocam peki sen şimdi o şeyi hocam çok iyi ayırdın. Bence çok değerli. Bunlar hareketlilik mi, dikkat eksikliği mi yoksa bir rahatsızlık mı? Bunları ayırmak önemli. Şimdi hocam senin çocuk da işte biliyoruz ki 2 yaşındayken daha Boğaziçi'nde eylemlere katılıyordu yani elinde pankartla. Şimdi şakası bir yana o güzel espriydi. Şeyde konuştuk birisiyle Mithat Hoca anlattı çok güzel bir hikaye. Şimdi o psikoloji bilgisini bu kadar güzel özel bir çocuk yetiştirirken şimdi çok sevdiğimiz bir çocuğunu beraber büyüttünüz. Evet. Faydasını çok gördün mü yoksa zorlaştırdı mı işi? Hani derler ya iki psikoloğun da çocuğu zor arkadaş diye. Nasıl işledin onu?
2: Ona sormak lazım.
1: Ya ona sorarız.
2: Ya kuşkusuz o bilgi insan yaşamında her alanda olduğu gibi çocuğuna baktığında da aklına geliyor. Hı hı. Ama tabii ki orada roller de var. Hani annelik rolü ayrı bir şey. Onun da psikoloğu olmaya çalışmıyorsun. Orada annesin. Dolayısıyla orada bir anne kız ilişkin var. Hı hı. Yani transfer edebildiğin, öğrendiğin bilgilerden transfer edebildiğin yerler kuşkusuz var. Ama belli noktalarda tabii ki annesin. Anne gibi.
1: İyi yani. Yakalayabiliyor musun o ayrımı mesela bu kadar bilgi sahibi olunca?
2: Ya
1: bu da psikologlar olma çok sorulan bir soru.
2: Çok süper bir şey analiz hani yani bu derece o ilişkiyi suni hale getirmeye gerek yok.
1: Evet.
2: Orada sen onu anne ve kız olarak yaşıyorsun. Ebeveynliği de öğreniyorsun onunla birlikte. Hiç bilmediğin bir şey.
1: Tabii.
2: Hani dışarıdan gördüğüm bir şey. Ben hep söylerim hani benim anneliği öğrendiğim kişi kızımdır diye.
1: Ya tabii doğru.
2: Dolayısıyla hani ebeveynlik de ne kadar işte sosyal öğretilerle sana yüklenmiş bir şey olsa da orada sen ve o baş başasın ve evet. Bazen zorlanıyorsun, bazen her şey daha kolay olabiliyor. Yani roller birbirinden farklı. Oraya da onu karıştırmamak lazım. Yani suni bir tarafa götürür.
1: Orada ona bir haksızlık oluyor mu sence? Şimdi iki tane iyi bilim insanı, herkes de sizi tanıyor böyle yani bilim üreten. Mesela o zaman çocuktan beklenti, şimdi çok parlak ve iyi iş çözen bir kızın var ama evet. Yine de mesela bu beklenti yorucu bir beklenti midir onun için? Ne dersin?
2: Bence evet. Hı-hı. Yani yorucu.
1: Peki çok böyle ebeveynlik kitapları okuyanlara ne diyorsun hocam? Yani sürekli bir şey okuyor anneler mesela sürekli işte. Veysel'in kitabı var bir tane. Yeterince iyi ebeveynlik diye. O iyi bir fikirdi mesela o kitap.
2: Evet. Yine iş belki hani yetersiz hissetme sonucunda bu işi bir yerlerden çözmeye çalışıyorsun. Kitaplardan. Hı hı. Hani öz yardım. Kendine yardım etme yolculuğunda. Tanıyorsun. Hani burada kişi ebeveynliğinde zorlanıyorsa anneler babalar bazen zorlanabilirler. Zorlandığı noktalarda aslında bir pencere açabilmek için o kitaplar var. Hı hı. Ve içlerinden sadece biliyoruz ki hani okuduklarında almak istedikleri kadarını alıyorlar aslında.
1: Tabii,
2: orada pek çok şey yazılı olsa da onlar aklındaki sorunun cevabını bulmak üzere o kitaplarla baş başalar. Ve almak istedikleri kadarını alacaklar. Doğru. Ve yollarına devam edecekler.
1: Güzel. Yani hepsini hayatın temel doğrusuymuş gibi aldığında bunların çok fazla çeliştiği yerler var.
2: Tabii ki.
1: Çeliştiği yerler
2: pek var. Çoğu çeviri kitap, hani kültür burada çok önemli bir bileşen tamam. Olarak görüyorum ben. Kültür bağlamı çok değiştiriyor bence süreci.
1: Ya çok fena bir şey. Şimdi şey evet. Tipler vardır böyle ebeveynler. Çocuk düşmüş orada ağlıyor. Bakmıyor falan böyle. Başka eve bakıyor. Ya işte yabancılar öyle yapıyor falan. Ya yabancı öyle yapıyor da sen yabancı mısın arkadaş? Git çocukla evet, ilgilen yani. Evet, çocuğun evet. Orada ağlıyor. Senin bir temasına ihtiyacı var. Ama daha düşmeden ya da ağlayıp da senden yardım istemiyorken de yapma bunu.
2: Evet.
1: Ama sonra da senin orada bir kulağın var, bir şeyin var. Orada onu öyle gördün diyor. Mesela böyle işte şeylerde falan olur ya böyle otellerde falan. Yabancılar çocuklar işte her yerine yemek döküyor, hiç ilgilenmiyor. Biz de öyle yapalım. Çocuk orada boğulacak mı? Çorbanın içinde var. Ya sen kendine göre yap yani.
2: Tabii,
1: onun
2: tabii.
1: Yaptığı için yapma.
2: Tabii.
1: Burada bir fark var.
2: Yani koruyucu kollayıcı olmayalım. Yani hata yapabilme özgürlüğünü verelim.
1: Tabii ama çorbada
2: sıkılabilme
1: boğulmasın yani.
2: Sıkılabilme özgürlüğünü
1: mercimek
2: verelim.
1: Mercimek çorbasında boğulmasın yani. Buradan mercimek evet. Gelmiş hala ilgilenmiyor. Peki Cazı Hocam evet. Mesela sen annelikle ilgili şeyin ne bilmiyorum olursa yani böyle bir deneyim.
3: Evet.
1: Hayatını zorlaştırır mı bu kadar bilgili olmak psikolojik olursa kolaylaştırır mı ne dersin?
3: bilgim bir yerde işe yarayabilir ama ben her şey aslında kitabi bilgiyle halledebileceğimize inanmıyorum. Bunu anaokulunda deneyimledim. Yani mezun olduğum ilk iki

0: yıl anaokulunda çalıştım. Tabii o zamana kadar bütün arkadaşlarım ya da bütün tanıdıklarım psikolog olduğum için işte çocuğumda böyle bir durum var nasıl yaklaşıyor? Ya da çocuğum böyle bir soru sordu. Ben nasıl cevap verebilirim gibi hep danışılırken oradaki çocuklara yanıt verirken çok zorlandığımı fark ettim. Ya da onlarla çalışırken çok zorlandığımı fark ettim. Hatta mesela şey geldi aklıma. Bir tane arkadaşım çocuk alanında çalışan. Benden de yaklaşık bir 10 yaş büyük. Yıllardır çocuk alanında çalışıp bu alanda kitabı da olan birisi. Bazen beni arayıp ağlıyordu. Diyor ki Cansu bak kitabımın 38. sayfasında yazdım. Uygulayamıyorum.
1: Çok iyiymiş ya. Referansı veriyor kendi kitabımda kendisine.
0: Evet. Bir de mesela bence şuna döndü sanki. Psikoloji bilgisinin sosyal medya üzerinden de ya da kitaplar üzerinden de yayılması her şeyde bir çözüm arıyoruz. Yani mesela bunu da şöyle yaşadım. Bir arkadaşım umarım beni izlemiyordur şu an. Beni aradı ve şeyi sordu. Çocuğunun gözünün önünde bir tane sinek öldürmüş ve beni ağlayarak aradı. Diyor ki sence beni katil olarak düşünüyor mudur? Ben artık onun gözünde bir katil olmuş muyumdur? Gibi. Mesela her olayda gündelik evet durumda hemen aklımıza aslında bunlar geliyor. Hemen sorgulamaya başlıyoruz ve o bilgiler de bence bizi rahat bırakmıyor.
1: Oysa ki olağan akışta bu olağan bir şey olarak geçiştirilebilir. Çok güzel bir nokta. Şimdi programımızın ilk bölümünün sonuna geldiğimiz bu noktada psikoloji bilgilerinin böyle paldır küldür hayata uygulanmayacağını biraz görmüş olduk. Hem iyi olmakta, hem iyimser olmakta, hem kendini çok değerli hissetmekte, hem hareketli olmakta, hem hareketsiz olmakta duruma, duyguya belli bir ölçü içerisinde uygun hale getirdiğimiz bilginin kullanılmasında bir sakınca yok. Ama hiçbir bilgi hep doğru değil, ne de herhangi bir bilgi hep yanlış değil. Ama şimdi ikinci bölümde egzersizler de yapacağız. Çeşitli egzersizler de yapacağız hayatımızda kullanabileceğimiz. O yüzden Fulya Hocalı, Cansu Hocalı, Emre Hocalı insan hali devam edecek az sonra. Şöyle bir çayı kahveyi tazeleyin isterseniz. Sonra gelin, burada bekliyoruz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim İnsan Hali programında Fulya Ölmez, Cansu Yurtseven ve Emre Şonal Durak'la birlikteliğimiz devam etmekte. Psikolojiyi çok iyi bildin, bunu hayatına uygulayabiliyor musun? Ne kadar uygulayabiliriz ve bunun bir takım teknikleri var mı? İkinci bölümün temel sorusu olacak. Şimdi ben arada tekniklerden bahsederken Cansu Hoca dedi ki ya evleneyim mi evlenmeyeyim mi, boşanayım mı boşanmayayım mı bile belli tekniklerle psikoloji bilgisini hayatımıza yerleştirebiliriz. Ben de giderek onunla başlayalım.
1: Az sonra.
0: Hatta biraz daha şeye götürdük.
2: Rating, evet.
1: Yani Cansu'nun evleniyor.
0: Hayatımda iki alternatif var. Şimdi alternatifi de çok olduğu dönem. Şimdi bekar birini düşün, böyle 20 yaşında bir adam. Şimdi oralarda onlar bunlar falan. Hakikaten zorlayabiliyor. Ama bu tür kararları vermenin bir tekniği var mı hocam?
2: Evet. Şimdi aslında burada bizler için zorlayıcı bir süreç. Çünkü bazı danışanlar

0: İnsanlarımız aslında hani terapi sürecinin onların hayatlarındaki sorunları çözmemiz olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla o problemi aslında bana getirip ne yapması gerektiği bilgisiyle odadan çıkmak istiyor. Ve aslında bizim bu noktada verebileceğimiz en büyük zararlardan bir tanesi de onun hayatıyla ilgili o kararı vermek ve ona yönlendirmede bulunmak. Burada benim özellikle uyguladığım bir teknik var, tetralemma diye. Şu şekilde yapıyoruz. Şimdi seans odası içerisinde iki tane sandalye ya da iki tane koltuk ya da çift kişilik bir koltuk olabilir. Kişinin aslında kendi hayatına, kendi değerlerine, kendi inançlarına, kendi yetiştirilme tarzına, kendi doğrularına uygun kararı kendisinin verebilmesi, kendine en yakın seçeneği tercih edebilmesini sağlayan bir teknik. Orada şunu yapıyoruz. Mesela iki seçenek var diyelim ki. İki tane A4'e seçenekleri yazıyor. Ve bunlardan birine
1: Cengiz ve Hakan diyor.
0: Bu seçenekleri yazıyoruz ve sonra bunları birini bir sandalyede ayak ucuna, birini diğerinde ayak ucuna koyuluyor. Mesela işte aldatıldığını öğrenmiş birisi, boşanayım mı boşanmayayım mı, hangisi benim için daha iyi, bu süreci nasıl daha iyi yürütebilirim dediğinde iki seçeneği, boşanmak ve evliliğine devam etmek seçeneklerini yazıyor. Sonrasında seçeneklerden biri, bu sandalyeye, mesela Emre hocamın olduğu sandalyeye bunu koyuyoruz diyelim ki, bu sandalyeye geçiyor ve aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam ettiği seçeneği hayal ediyor. Gözleri kapalı. Ve o esnada ben diyorum ki herhangi bir şekilde konuşmayacağım, bir geri bildirimde bulunmayacağım. Sadece ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, bedeninizde neler oluyor? Aslında tüm bedeni de tarayarak aklınıza gelen her şeyi söylemenizi istiyorum. O esnada ben bunları sadece not ediyorum. Mesela diyor ki kişi, şurama bir öküz oturdu diyor. Sanki böyle nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Korkuyorum. İşte bazen şey diyorlar, mesela işte ben kötü bir eş olduğumu düşünüyorum, yetersiz bir eş olduğumu düşünüyorum, ya da kendimi çaresiz hissediyorum, sanki bu bana güçsüz hissettirdi. Yani duygularını, düşüncelerini, bedeninde ne olup bittiğini sadece gözleri kapalı bir şekilde sansürsüzce söylüyor. O esnada notlar alıyorum. Bazen tabii soru sormam gerekebiliyor. Bir yerde tıkanıklık olduysa, bir yerde uzunca bir süre sessiz kaldıysa, mesela diyor ki bazen kafamda bir ağırlık hissediyorum ve orada sessizleşiyor. Orada bazen bunu sorabiliyorum. Bu neyin ağırlığı olabilir? Mesela diyor ki soru işaretlerinin. Nedir bu soru işaretleri? Bunları söylüyor. Bunların hepsini not alıyorum. Ve burası bittikten sonra işte derin bir nefes al, yavaşça bırak. Ardından gözlerini açmasını, bu odada olduğunu hatırlamasını ve gözlerini açmasını istiyorum. Sonra ardından hiç bununla ilgili yorum yapmadan diğer sandalyeye ve diğer seçeneğe geçiyorum.
1: O kendi içsel bir şeyler yaşadı ve durumu değerlendirdi ve gözünden gerçekçi bir hikaye oluşturmuş oldu.
0: Hikaye oluşturdu. Bedeni bir şeyler söyledi ona orada. İşte nefesi daraldı.
1: Çok güzel.
0: Zorlandı. Mesela şey diyebiliyorlar. Sanki ayaklarımdan çivilenmişim. Kalkmak istiyorum, kalkamıyorum. Gitmek istiyorum, gidemiyorum gibi. Sonra diğer sandalyeye ya da diğer koltuğa bu seçeneğe odaklanıyor ve aldatıldığımı öğrendim. Boşanmaya karar verdim. Seçeneğini aynı şekilde düşünceleri, duyguları ve bedensel duyumları olarak söylüyor. Ardından bunu da tamamladıktan sonra aynı şekilde ben sadece notlar alıyorum. Sonra mümkünse üçüncü bir koltuğa geçirebilirim. Değilse koltuğun yerini değiştirebilirim. Ve orada son aşamada şunu yapıyoruz. Ben aldığım iki notu da ona okuyorum. Bu süreci deneyimlemiş iki ayrı kişinin söylemleriymiş gibi. Yani buna dışarıdan bakmasını istiyorum
1: tamam,
0: aslında.
1: Iyi.
0: Birinci kişi aldatıldığını öğrendi ve evliliğine devam etme kararı aldı. Okuyorum. İşte kendimi çaresiz hissediyorum, güçsüz hissediyorum, nefes alamıyorum, sanki öküz oturdu, ayaklarımdan çivilenmiş gibi hissediyorum, kendimi yetersiz biri olarak hissediyorum gibi gibi. Sonra diyorum ki ikinci seçenekte bu var. Bunları dinlerken ikisinde de iyi ve kötü birçok şey var. Hangisini kendi hayatınıza daha yakın hissediyorsunuz ya da hangi seçeneği, hangi seçeneğin yerinde olmak size daha iyi gelirdi? Mesela bunlardan bir tanesine daha yakın hissediyor ama orada engeller var. Mesela diyebiliyor ki kişi, aslında örnek veriyorum, işte boşanma fikrine daha yakınım ama ben maddi koşullarımı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. İşte toplum ayrılmış bir kadın olmama nasıl bakar bunu bilmiyorum ve ben bunları aşamıyorum diyor mesela. Evet. aslında yakın hissettiği seçenek üzerinden onu zorlayan konular üzerine belki çalışmaya başlanılabilir. Bunu bireysel olarak nasıl yapabiliriz?

0: bilirkişi. Burada belki iki seçenek ya da üç seçenek de olabilir bu. Bunları aynı şekilde yapıp ses kaydı alabilir. Çünkü orada bir yerde sesi titriyor. Bir yerde nefesi daralıyor.
1: Çeşitli ipuçları var orada.
0: Evet, o ses kaydını dinlediğinde de bir yer ona daha zor geliyor. Bir yer onu daha çok yoruyor. Ya da bir yeri dinlerken ağlamaya başlıyor. Bir yeri dinlerken bedeni tekrar tepki veriyor. Dolayısıyla bireysel olarak belki ses kaydıyla biraz daha fark edilebilir. O daha yakın hissettiği seçenek. Ama tabii ki bu kişinin kendi kendine uyguladıktan sonra direkt çözüme ulaşabileceği bir şey değil. Orada dediğim gibi engeller yine var. O hedefe gitmesini ya da onu tercih etmesini zorlaştıracak durumlar var. Belki bu noktada yine desteğe ihtiyaç duyacaktır.
1: Evet, çok iyi. Yani sonuçta ama bizim bu tür bir kararı verirken birçok parametreyi aynı anda hesaba katmamız, ama bir yandan da mantık süzgecinde, yani iki şıkkı dışarıdan bakan biri olarak da gözden geçirmemizde fayda olabilir diyorsunuz.
0: Evet, çünkü çözüme ulaşamıyoruz. Çünkü genelde problemin içinden bakıyoruz.
1: Evet, o dışarı çıkma konusu. Yani problemle arama mesafe koymak ve iki alternatifin dışından bunlara üçüncü bir göz gibi bakabilmek esasında kıymetli gözüküyor. Şimdi bunu deneyebilirsiniz. Tabii ki belli kararlar verirken avantaj dezavantaj hesapları da yapabilirsiniz. Avantajı dezavantajı düşünürken kendi duygularınızın da farkına daha iyi varmanız mümkün. Peki Fulya Hocam, siz ilk bölümde bir takım otomatik düşüncelerden bahsettiniz. Bunlar bizi biraz örseleyen, durduran, hayatımızı zorlaştıran kendi zihinsel kalıplarımız muhakkak ki. Bunlarla ilgili var mı? Bunları yakalayabilmemizle ilgili ya da çalışabilmemizle ilgili bir egzersiz?
2: Esasında tam olarak BDT ekolünün konusu bunun üzerinde dönüyor. İşte ben hep şey söylüyorum, verdiğimiz eğitimlerde de farkındalık sağlatmak açısından. Bir de terapiye gidemeyen gerçekten maalesef çok fazla insan var. Buralarda otomatik düşüncelerini yakaladıkları zaman birçok fayda elde edebiliyorlar. Burada şeye bakmak lazım. Olumsuz otomatik düşünceler bize ait düşünceler değil. Çocukluğumuzda bize kodlanan düşünceler. Nasıl yani diyorlar. Şöyle diyorum. Hep şu örnek veririm ben. Sevdiğiniz bir arkadaşınız, yolda geçerken gördünüz, selam verdiniz. Baktı size, kafasını çevirdi, çekti gitti.
1: Devam etti.
2: Ne hissedersiniz? Gerçek bir tane. O kişinin düşündüğünü bilmiyoruz şu anda ama doğru binlerce olabiliyor. İşte ben de ona bakmam, kesin bir şey yapmışımdır diyor. Ona koşarım diyor. Kesin başka şeyler vardır. Evet, çoğunlukla ona doğrular çıkabiliyor. Belki seni çok seviyordu. Sana o kadar çok kıymet veriyordu ki canı çok sıkındı ve senin üzmek istemediği için söylemedi. Ya da o kadar dalgındı ki seni görmedi bile. Sen ne yaptın işte, tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış şeklinde ilerledi.
1: Ve hikayeyi kendi kafandan devam ettirin.
2: Evet, BDT'de tam olarak şu yapılıyor. Şimdi otomatik düşüncen ne? İşte o beni görmedi, değil mi? Bana bakmadı, çekti gitti. Duygun ne oluyor? Öfke olsun. Davranışın ne oluyor? Çekip gidiyorsun. Orada duruyorsunuz ve diyorsunuz, bunu kanıtlayan bir şeyim var mı gerçekten? Peki başka neler olabilir? Belki dalgındı vesaire vesaire. Orada yazdığınız zaman yeni bir duygu ve davranış biçimi gelişiyor.
1: Oradaki durum aynı.
2: Aynen öyle. Düşünce, duygu davranışı pekiştirir. Bu zaten psikoloji aslında değil, tamamen nöroplastisite alakalı bir durum. Hani beyinde sürekli aynı bir düşünce kalıbı var. Sen bu düşünceye ketleyip yeni bir düşünce kalıbı yaratıyorsun. Yeni nörotransmitterler birleşiyor, yeni yolaklar oluşuyor. Artık sen yavaş yavaş sürekli bunu yaptığın zaman hayat döngünde daha sağlıklı kendine ait düşünceleri benimsiyorsun. Ondan sonra regüle oluyorsun, rahatlamaya başlıyorsun. Müthiş işe yarayan bir teknik. Her anda, her durumda bence bunu düşünmek lazım.
1: Yani içinde bulunduğumuz bir durum, tabii bu durumlar tekrarlayan ve bizi zorlayan durumlar da olabilir. Burada davranışa geçmeden önce bu davranışla ilişkili düşüncemizin bir farkına
2: tabii,
1: varalım.
2: Tabii düşünce ana kaynağımız. Düşünce değişince otomatik zaten duygu değişiyor. Duygu değişince davranış değişiyor.
1: Evet.
2: Ve maalesef düşüncelerimizin çoğu bize ait değil. Otomatik düşüncelerimizin, olumsuz otomatik düşüncelerimiz.
1: Yani sizin ilk başta verdiğiniz örnekte bu ilişkilerde tekrarlayan süreçleri yaşayanlar.
2: Tabii ki.
1: İşte sevilmeyeceğine dair ön kabulleri olan insanların da aslında ilişkiyi yaşarken bir takım düşünceler otomatik olarak devreye giriyor. Aslında, ve bunları doğru yerlerde yakalarlarsa
2: değiştirebilirler. Aslında hepimiz otomatik düşüncelerimiz, şemalarımız ve bağlanma stillerimizin üçgen arasına gelip gidiyoruz. Buraları zaten fark edersek, demin de söyledim yani halı altına süpürmek, yani oturtup karşımıza bir bakmamız lazım. Duyguları kabul etmek lazım. Mesela mindfulness'ta da bu yapılıyor. O nefes egzersizi boş bir şey değil. Orada anda kalma halini bazı ehli olmayan insanların yaptığı gibi yok ediyoruz falan gibi değil. Anda kal, fark et, o duygu ne? O duyguyla yüzleş hali.
1: Bugün, şimdi bu arada yüzleşmek, duygunun farkına varmak, ama düşüncemin de duruma değil bana ait olduğunu ve duruma daha sağlıklı bir bilişsel açıdan bakabileceğimi de fark edebilmem lazım. Bugün bir PDR zirvemi

0: Hafif dedi öğrenmelerle oluyor. Yani sana nenen öyle bir davranıyor ki sen bunu öğreniyorsun. Ya dayın öyle şeyler söylüyor ki bu hikayeyi biraz kapıyorsun. Şimdi sen teknik deyince hocam Jung'tan Jung'tan bahsettin.
1: Ben Jung'tan bahsetmek istedim. Jung'tan
0: ben onu hala Jung'a getirmek istedim.
2: Hocam Jung'tan da bir arketipleri yaparız.
0: Arketipleri böyle otomatik oluşuyor. Bir de hani şeyler var böyle toplumsal kodlar var. Evet. Şimdi Fulya Hoca bireysel kodlardan bahsediyor ya. Bizde de mesela diyor ki delikanlı adam ağlamazdan tut işte bilmem ne gibi gülünmez falana kadar. Mesela bunlarla da baş edecek bir şey geliştirebilir miyiz? Ya da sen o önce istersen hocam bahsettiğin egzersizi bir bahset.
1: Yani ben değilim. Aslında yapısalcılığın bize armağanı ve pek çok ekolü de aslında etkilemiştir bu. Wundt'un içe bakışı.
0: İçe bakış tamam.
1: Bunu derste anlatırken öğrencilere hep şey diyorum gözünüzü kapatın diyorum. Gözünüzü
0: yapıyoruz
1: kapatın.
0: Yapıyoruz hep beraber. Ha.
1: Evet. Bir eliniz kalbinizde, bir eliniz midenizde. Hı hı. Şu an ne hissediyorsunuz bu bedende? Hı hı. Ne gibi düşünceler akıyor? Hangi duygudasınız? Hı hı. Şu an kendinize ne söylüyorsunuz? Daha çok hangi duygu açığa çıkmak istiyor? Ya da bedeninizde nerelerde sıkışma, gerginlik, ağrı var? Buna bir bakın diyorum. Bunu dillendirin. Kendinize söyleyin, sesli bir şekilde duyun bu duyguları, bu düşünceleri, bu sıkışmayı. Bu aslında çok önemli. Hı-hı. Yine hani Fulya Hoca'nın da söylediği gibi günlük yaşamda o kadar büyük bir hengamenin içerisindeyiz ki zihnimiz yarında, öbür ayda, öbür yılda, yani 10 yıl sonrasında. Ama şimdi ve burada olamıyoruz.
2: Evet.
1: Hı hı. Şimdi ve burada olamadığımız için hani bu bedeni de bazen ihmal etmek, bu duygularla birlikte, düşüncelerle evet. birlikte şimdi ve burada ben ne yaşıyorum? Bir sıkışma mı yaşıyorum? Bazı fikirlere saplanıp kaldım mı? Ya da bedensel olarak bir acı mı duyuyorum? Bunları böyle bir hissetmek aslında öz yardımın en temel şeyi. Kendime sormam. Şu an ne hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Hı hı. Hangi duygu benle kalmak istiyor? Hı hı. Bunu kendime ifade edebilmek ve burada hani kişiler bunu yaptığında lütfen seslice duysunlar. Hı hı. Hani yankılansın boş bir odada. Şu an canım sıkıldı ya da şu an birazcık umutsuz hissediyorum ya da şu an aklımdan bu işi yapmamak geçiyor. Hı hı. Düşünce de olabilir bu. Hı-hı. Neyse o, bunu dillendirmek bile aslında çok önemli. Kişi evet. kendine ne söylüyor? Her günü hangi notla başlıyorsun mesela? Ya da her günü hangi notla kapatıyorsun? Bunlar aslında otomatik düşünceler dediğimiz gibi zihinde yani günlük yaşam içerisinde sayısız düşünceyle meşgulüz. Ama bazıları takılı kalırken bazıları akıp gidiyor. Biz onların farkında değiliz. İşte o takılıp kalan düşünceler aslında bizim hayatımızı zorlaştıran, bunu hani şey gibi düşünelim, etek giyen birinin eteğinin her bir tarafında çakıl taşları olduğunu hı hı. hayal edelim. Dolayısıyla o düşünceler aslında beni ağırlaştıran, yoran,
0: evet.
1: Bazen beni aşağı çeken, benim hayata akışımı, hayatı yaşamamı sabote eden şeyler mi acaba? Yoksa kendime kolaylaştırıyor muyum? Kendime nezaketle ya bırak şu an izin ver, şu an bu kahveyi içmeye izin ver, şu an kendine canının sıkkın olduğunu bağırarak söylemeye izin ver. Hı hı. Yani ilk ilişkini aslında bir başkasıyla değil önce kendinle kur.
0: Çok güzel.
1: Bu çok önemli evet. bana kalırsa.
0: Evet. Evet çok güzel anlattın. Peki burada bir şeyi de sormak istiyorum. Biz hani kalbimizi işte bir yerimize koyduk ya elimizi.
1: Evet.
0: Burada düşünceden biraz uzaklaşıp bedene dönmekle ya da şimdiye dönmekle alakalı bir temas
1: evet.
0: mı bu?
1: Şimdiye dönmek. Şimdi ve buraya dönmekle.
0: Evet güzel.
1: Şimdi ve buraya dönmek.
0: Bu şimdi değerli. O zaman bizim temelde yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz duruma uygun ve sağlıklı bir düşünceyi üretebilmek ve bu evet. çünkü duygu ve davranışımızı belirleyecek. Ama Cansu Hocam konuşmalarımızda hep şu çıkıyor ortaya. Biz aynı durumlara farklı hı hı. tepkiler veren zihinlere sahibiz. Yani trafikte herkes sıkışmış durumda. Hı hı. Kimisi müziğini dinliyor keyfi yerinde.
3: Evet.
0: Kimisi tırnaklarını sokmuş direksiyona.
3: Evet.
0: Bir an evvel gitmek istiyor ve suratının rengi değişmiş. Peki burada kişisel bir takım

0: takım durumlar varsa orada bunları fark edeceğimiz teknikler var mı?
1: Evet.
0: Senin için kullanışlı olabilecek.
1: Evet. Aslında biraz önce hocalarımın da bahsettiği gibi bilişsel davranışlı terapinin biraz temel mantığı da bu. Şimdi aslında şöyle düşünelim bunu. Hepimiz şu an 3 kişiyiz, 3 konuğuz. Hepimiz çok sevdiğimiz birini arayalım burada ve üçümüzün de telefonu açılmadı. Mesela Emre hocam çok sinirli görünüyor ve durmadan arıyor. Mesajlar atıyor. Bir daha arıyor, bir daha arıyor. Mesela ben şu an stüdyoyu terk ettim. Hı-hı. Koşarak buradan çıktım. Hı-hı. Fulya hocam sakince sizinle konuşmaya devam ediyor. Hı-hı. Şimdi aslında hepimiz için durum aynı. Aynı anda, aynı yerde, aynı şekilde aynı olayı yaşadık. Ama birimiz öfkeli, birimiz kaygılı, birimiz sakiniz. Burada aslında bizim bu duygularımızı, birbirinden farklı olan duyguları ve davranışlarımızı belirleyen şey o olay karşısında aklımızdan geçenler. Hı-hı. Muhtemelen Emre hocam dedi ki işte kesin şu an benden gizli bir şeyler yapıyor. Hı-hı. Sinirlendi ve durmadan aramaya başladı.
0: Senaryosu, kendi senaryosu, kişisel senaryosu, bilmediği şeyle ilgili
1: bu. Evet, evet. Ben dedim ki başına bir şey geldi herhalde. Hı-hı. Ve tedirgin bir şekilde burayı terk ettim. İşte Fulya hocam dedi ki müsait olmayabilir, uygun olunca beni arar. Hı-hı, evet. Ve sakince geri dönmesini bekliyor olabilir. Hı-hı. Aslında bu noktada ben biraz daha şöyle bakıyorum. Şimdi kişi genelde duygusunu ve davranışını fark edebiliyor. Sonucu fark edebiliyor. Öfkesini ve öfke yüzünden etrafı dağıtmasını fark edebiliyor. Ya da kaygısını ve kaygı yüzünden işte burayı terk edişini fark edebiliyor. Ve sebebi ise durum olarak tanımlıyor. Hı hı. Orada ben mesela şöyle bir teknik uygulamaya çalışıyorum. Mesela sonuç kısmı nedir? Dedi ki bana korku, kaygı, davranış ne? Dedi ki doktor gezmek. Peki diyorum ki niye doktor geziyorsun? Beni en başa götürdü duruma. Çünkü dedi ki şiddetli bir baş ağrım var. Peki başı ağrıyan herkes doktor gezmez.
0: Gezmez bence.
1: İşte bazılarımız geçmesini bekleriz. Bazılarımız bir ağrı kesici alırız. Eğer geçmiyorsa bazılarımız gideriz hastaneye. Ama o kadar doktor bir şeyin yok dediyse evimize geri döneriz.
0: Bu
1: şimdi aynı gün içinde 5 hastaneye gitmeyiz. Evet. Şimdi orada ne oldu? Kişi diyor ki kesin bir sağlık sorunum var diye düşündüm. Aslında düşüncesi bu. Şimdi ben orada şunu yapıyorum. Düşünceyi bulduktan sonra bölüyorum, yazıyorum düşünceyi. Ortadan ikiye bölüyorum. Diyorum ki bu düşüncenizi destekleyen kanıtlarınız ne? Bir sağlık sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar ne? Mesela diyor ki işte geçen sene, bu arada ben bunları ne derse ilk aşamada yazıyorum. Hı hı. Diyor ki geçen sene dayımı beyin kanamasından kaybettim ve baş ağrısıyla hastaneye gitmişti. Tamam, yazıyorum ilk aşamada. İki, diyor ki baş ağrısının sebeplerini araştırırken işte beyin tümörü diye bir şeye denk geldim. Hı hı. Beyin tümörü de baş ağrısına sebep olabilirmiş. Bunu da yazıyorum ilk aşamada. Çok hani karşıt bir görüş sunmadan. Sonra başka var mı? Yok. Diyorum ki sağlık sorununuz olmadığını gösteren kanıtlarınız. Dedi ki doktorlar bir şeyim olmadığını söyledi. İşte iki, hastanede yapılan işlemler temiz çıktı. Üç, ben ekran başında çalışıyorum ve doktor ekran kullanımının da baş ağrısına sebep olabileceğini söyledi. İşte daha önce de başım ağrımıştı, bir şey olmadı. O gün ıslak saçla dışarı çıkmıştım ve hava çok rüzgarlıydı. Buna sebep olmuş olabilir. Şimdi ilk aşamada bunları yazıyorum. Sonra bu tarafa geri dönüyorum. Bunlar gerçekten kanıt mı? Yani sağlık sorunu yaşadığınızı gösteren kanıtlar mı? Şimdi diyor ki işte dayımı beyin kanamasından kaybetmiştim ve baş ağrısıyla gitmişti ya. Aslında bu maddeyi sağdaki ilk iki madde çürütür. Yani doktorlar bir şeyin yok dedi. İşlemler temiz çıktı. O zaman beyin kanaması geçirmiyorsun. Evet. Bunu çiziyorum. Hı-hı. İki, beyin tümörü maddesiydi. Yine sağdaki ilk iki madde bunu da çürüttü. Hı-hı. Aslında elimde hiçbir kanıt kalmadı. Evet. Sağlık sorunu yaşadığıma dair. O zaman aslında benim müdahale etmem gereken şey buradaki düşünce. Ve bunu yeniden çerçevelemeye çalışıyorum aslında. Hı-hı.
0: Orada enteresan bir şey var ama o kanıtları da bir yerlere giderek elde etti bir yandan. Hı. Orada ince bir ayar var galiba. Yani hani hiç umursamamakla aşırı tepki vermek arasında da bir şey var. Kimisi de hiç umursamıyor. Aman diyor, olduğu yere kadar gideriz gibi. Hı hı. Ama orada kanıtları toplamak makul düzeyde belki gerekli bir şey. Hı hı. Ama işte makul düzeyde 5 tane doktor değildi mesela, bir yere gidip kendini göstermek olabilir. Gayet güzel.
1: Evet.
0: Peki şimdi çocuklar konusunda hocam bir daha dönsek. Şimdi bizim çocuk çok hareketli, coşkulu, paldır gündür koşturuyor ediyor. İki taraftan bakalım. Şimdi anne baba ne yapsın böyle bir durumda? Genelde şey yapıyorlar işte, cezalar veriliyor, engellemeler yapılıyor bu hareketli, coşkulu çocuklara. Bir de o çocuk olsam acaba ne yapmam lazım? Mesela psikolojinin bu çok hareketli çocuk için bir önerisi var mı?
2: Şöyle, bir kere bu çocuk DHB mi değil mi, bunun tanısını almak için bir kere kesinlikle psikiyatriye gitmesi lazım. Hı-hı. Bu hani internetten baktığın gibi yapılabilecek bir şey değil. Hı-hı. Genelde süreç şöyle ilerliyor. Aileler geliyor, diyorlar ki işte çocuğumuz çok hareketli. Okuldan şikayet geldiği için biz geldik. Bu çok var bu arada.
0: Hı-hı.
2: İşte MOXO testi yapılabiliyor. Hı-hı. Ondan sonra işte dikkat, dürtüsellik, zamanlama, hepsi bir arada olan bir test var. O testte bizim tanı koyma gibi yetkimiz olmadığı için direkt psikiyatriye gönderiyoruz. Hı-hı. Tanısı varsa zaten ilaç mevzusu veya neler yapılabilir psikiyatriyle hallediliyor. Devamlı terapi sürecinde dikkat programlarına koyuyoruz. Ekstra Hı-hı. çocuğun mükemmelliyetçilikle alakalı meseleleri varsa zaten hem aileyle hem de çocuklarla çalışıyor oluyoruz. Ama terapi gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor.
0: Hı-hı. Peki çocuk için kendi, mesela çocuk için yapılacak ne var orada? Yani mesela çocuğun algısı çok dağılıyor. Yani bunun temelde çocukla ilgili bir frenleme mekanizması var mı sizce?
2: Bir kere ailelerin şunu bilmesi gerekiyor. DHB'li bir çocuğa sahipse, ebeveynlerde de bu arada olma riski çok yüksek. Hani hiç de azımsanacak gibi değil. Annede, evet, genetik paterni çok fazla var. Annede ya da babada olabiliyor. Nörotipik bir beyin gibi çocuğa ders çalıştıramazsın. Ders çalışmak istemeyen bir çocuk varsa, DHB'li bir çocukta teknikleri var. 20 dakikaya 5 dakika. 20 dakikaya ders çalıştırırsın. 5 dakikada dinlenmesi için zaman. Ama bu 5 dakikada da tabletle falan olmayacak kesinlikle. PlayStation oynamayacak. Su içebilir, lavaboya gidebilir vesaire.
0: Hı hı.
2: Bu çocuk her şeyi unutacak. Yani çocuğa sen bir aylık bir ödül, mesela bugün bu dersten iyi alırsan bir ay sonra sana şunu olacağım dersin, o çocuğun motivasyonu kaybeder. Bir ay değil, kısa kısa. Hmm. Bir hafta sonra, akşama, iki gün sonra gibi. Ya da çocuk sabah kalksın işte çantanı topla, şunu yap, bunu yap, dişini fırçala, gel. Error verir, yapamaz çocuk. Ona net tek tek adımlar söylemek gerekiyor. Evet. Yani bu çocuğun beynindeki dopamin miktarının az olduğunu, bu çocuklar hiperfokus olduklarında herkesten çok daha iyi de olabileceklerini, hmm. buranın lisanı bilmek çok çok ayrı bir şey.
0: Evet, çok güzel. Şimdi o zaman bunu bildikten sonra da duruma uygun şeyler
2: tabii ki,
0: yapıyorsun
2: tabii
0: mesela.
2: Ki, tabii ki.
0: Paldır küldür bütün gün yapacaklarını söylemek yerine tek tek söylemek
2: ben
0: gibi.
2: Ben şeye çok üzülüyorum. İlaç kullanma var. Konusunda hocam ilaç kullanmayalım, başka bir şey yapalım. Peki bu benimle alakalı bir durum değil. Ama bu çocuğun gerçekten ilaca ihtiyacı varsa, siz çocuğa şöyle düşünün. Miyop bir çocuğa gözlük taktırmıyoruz, odaklan görürsün diyor. Göremez çocuk, nasıl görsün? Belli dönemde ilaçlar kullanılabilir. Bunlar bu kadar bu kadar kötü şeyler tabii ki değil. Ya hep şunu düşünüyorum.
0: Orada.
2: Bence dünya hep nörotipik beyinler üzerine kurulu. DHB'li bazıları saklıyorlar. Sanki böyle çocuklar cüzdanlıymış gibi söylenmesini falan istemiyorlar. Böyle ebeveynler de var.
0: Oysa ki bu da hayatın içinde olan bir şey.
2: Çok büyük avantajları da var.
0: Şeyi var. Evet, o konuyla ilgili ben de öyle düşünüyorum. Şimdi dünyada en çok yaşanan psikolojik sıkıntı nedir diye soracak olsam, cevabın ne olur Emre Hocam?
1: Anksiyete.
0: Ama böyle şey olarak değil, patoloji olarak söyleme.
1: Ne anlamında?
0: Yani en çok böyle psikolojik bir faktörle en çok kişinin etkilendiği bir mevzu var. Mesela bu, mesela can sıkıntısından falan biraz daha ağır bir şey olmalı ama.
1: Kaygı derim herhalde.
0: Kaygı. Ben kaygı sana söyleyeyim derim. Mi ne olduğunu? Ha. Erteleme davranışları. Böyle %96 hayatının bir noktasında bir şeyi ertelemekle ilgili psikolojik bir faktörden dolayı şikayet ettiği söyleniyor. %96 çok yüksek bir oran. Ve şimdi bakıyoruz, insanlar spor yapmak istiyor. İşte iyi beslenmek istiyor. Çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Anne babalarıyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Evini derli düzenli tutmak istiyor. Kıyafetleri ütülü bakımlı yapmak istiyor. İşte sağlıklı yaşamak istiyor ve hep erteliyor. Bir şekilde bunlar erteleniyor. Ertelemeyle ilgili psikolojinin bir önerisi ve pratik hayatta uygulanabilecek bir şey görüyor musun? Mesela hiç hata yapmayayım düşüncesi de bazen belki bunu etkileyebilir.
1: Öz düzenleme becerileri belki Hı-hı. burada. Değil Hı-hı. mi? Adım adım gelişmesi gereken bir şey. Öz düzenleme becerisi. Yani bunu da büyük bir step, büyük bir amaç ile ütopik ulaşılamaz Kaf Dağı'na koymak yerine hı hı. minimal steplerle belki her gün bir şeyleri denemek. Değerli meslektaşım Fatma Nur Demirtaş bir söz söylemişti. Bunu sıklıkla söylüyorum. Hı hı. Hani her şey bir anda değişmez ama her gün bir şeyler değişir. Dolayısıyla
3: öz düzenlemeye giden yolda ertelemeden vazgeçmek istiyorsak, böyle bir sorunun varlığını önce kabul ettiysek, bir şeyleri adım adım belki hayata katmak, katıldığında o farklılığı hissetmek burada önemli. Diyelim ki evi çok dağınık ve evini toplamak istiyor kişi. İlk hedef komple evi temizlemek olmamalı. Belki ilk hedef oradaki karmaşık yüzük kutusunu toparlamak olmalı.
2: Evet.
3: Yani dolayısıyla

0: Dolayısıyla o yüzükleri belki düzenlemek, ona bakmak, oradaki düzenin verdiği iç rahatlığı görmek, diğerlerini adım adım nezaketle yine işin sonucunda erteleme, belki hani kötü iç seslerin, kendini hayıflanmanın, bunu da yapamadın, şunu da yapamadın, sen zaten şöyle bir insansın diye o kötü iç sesin, büyük bir şeyinde, koro olarak bir iç ses bu. Farklı tonlarda çıkıyor bu olumsuz içsel konuşmalar. Dolayısıyla öz nezaketle yine ben, evet, şu anki ilk adımım bu yüzük kutusunu toparlamak. Gereksizleri ayırayım. Sevdiklerimi baş köşeye koyayım. Dolayısıyla koca bir evi temizlemektense minik bir adımdan başlayarak o erteleme davranışını aslında vazgeçtiğimiz, yani yeni bir hayata doğru geçen noktada minimal stepler belirlemek. Belki önce yüzük kutusu olacak, sonra kaşıklarını toparlayacak, sonra belki ne bileyim bezlerini katlayıp koyacak. Yani korodaki o farklı kaos olarak çıkan o içsel gürültülü sesle, ben bunu yaptım, ne kadar güzel oldu. Ve baktığım yer ne kadar hoş. Onun da mutluluğunu da yaşasın kişi. İçindeki o karışık koronun aslında hoş tınılar duymaya başlasın hayatında ve o erteleme davranışında aslında adım adım bir şeyleri halledebildiğine inanarak bir yeni hayata varabilir.
1: Şimdi
0: Tabii bu tabii
1: katılıyorum.
0: küçük yaşlarda başlıyor tabii bu.
1: Evet.
0: Hani bakıldığında geliyor, çantayı atıyor, fırlatıyor. Çanta bir yerde, kitaplar bir yerde, kalemler bir
1: Dağınık
0: yerde,
1: yani.
0: değil mi? Dağınık.
1: Dağınık.
0: Kafa da dağınık zaten.
1: Dağınık.
0: Belki burada hani onu oraya doğru götüren, hadi gel bunu buraya koyalım diyen bir
1: Git
0: rehberle,
1: yüzükleri topla.
0: yüzükleri topla, gel kalemleri açalım. Çalışmak için belki hani çok zorlanıyor, erteliyor, ödevi de erteliyor diyelim ki çocuk. Debi de var
2: Ebeveynler her
0: diyelim
2: şeyi
0: ki.
2: alıyorsa, ebeveynler her şeyi yapıyorsa çocuklar da
0: Tabii.
2: haliyle yapmıyorlar.
0: Evet.
1: Ha, doğru.
0: Yani gel kalemlerini açalım önce. Gel buraya bir düzenleyelim. Sen düzenle. Bu senin masan. Nasıl görmek istersin? Oradan başlayarak oradaki atmosferde onu mutlu edecek bir renk olabilir. Mesela şu sarı kalem gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradan başlayarak minimal düzeydeki o adımları nezaketle duymak.
1: Sarı kalem de aynı hoca mı getirdi? Sen
0: Sarı
1: kendin
0: kalemi bana Cansu Hocam verdi.
1: Ama biz ne kadar güzel sarı kalemle geldin deyince de hiç bozmadı yani o gelmezse. Kendi
0: Estağfurullah.
1: kalemimi şimdi devam etti.
0: Güzel, bu benim oldu artık.
1: Oldu, yani de oldu. Çok güzel bir hikaye.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, insanların, ben senin söylediklerine çok katılarak şöyle bir şey fark ediyorum. Yani pazar akşamı hem beslenmemi, hem sporumu, hem insanlarla iletişim, hem kişiler arası ilişkilerimi düzenleyeceğim dediğinde pazar akşamı, pazartesi sabah bunların zaten
0: Sendrom.
1: bazılarını yapmıyorsun.
0: Tabii.
1: Benim anladığım, senin gibi düşünmenin daha faydalı olduğu.
0: Evet.
1: Yani bunlardan bir tanesinin ilk adımını atmak.
0: Tabii.
1: Ben topyekun hepsini değiştirmeye çalışınca error.
0: Mümkün değil.
1: Evet, orada
0: Lezzetli
1: problem.
0: yaşamak yani.
3: Evet.
1: Güzel.
0: Lezzetli
1: Yaptığın
0: yaşamak.
1: her adımında tadına
0: Tadına
1: bakmak. Bakmak
0: varmak.
1: orada yüzüklerin
0: Evet.
1: toplu olduğunu görmek.
0: Evet.
1: Şimdi o zaman Cansu Hoca'ya da şunu soracağız o zaman.
3: Hemen bir
1: Şimdi,
3: teknik söyleyeyim
1: ha,
3: siz sormadan.
1: tamam. Bununla ilgili yüzükler.
3: Evet, ben bununla ilgili de hem böyle kullandığım bir teknik, kendimde de yine kullanırım bunu. O ana hedef aslında bizim hepimizin ulaşmak istediği ama oraya giden yolda o ertelediğimiz davranışlar için Emre Hocam'ın bahsettiği gibi küçük parçalara bölerek ben bunları yazılı hale getiriyorum ve merdiven tekniği dediğimiz bir şey. Şimdi en tepesine ana hedef yazılıyor. Sonra şu anda bulunduğum noktadan ana hedefe giden ara hedefler ve bunların hepsi birbirinden basit hedefler oluyor. Ve bulunduğum noktadan bir sonrakini yapmam benim için hiç zor bir adım değil. Hala hedef zor, uzak ana hedef ama bir adımı yukarısındaki basamak benim için kolay. Bunu da şöyle anlatıyorum. Bunu gerçek bir merdiven gibi düşünün. Siz şimdi 20. basamakta olmak istiyorsunuz. Bir anda 20 basamağa çıkamıyorsunuz. Birer birer oraya ulaşabiliyorsunuz. En fazla yapabileceğiniz kişi ikişer ikişer çıkabilirsiniz. Üç de zorlar mesela. Ama o birer birer küçük adımları tekrarlayan şekilde atıyor oluşunuz sizi ana hedefe götürüyor. Bunları mesela kendi adıma yazılı hale de

0: getirdiğimde işim daha kolay oluyor. Mesela benim için şey vardır. Ana hedef profesör olmak.
1: İnşallah.
0: Evet, inşallah. Ama orada şunu da yapıyorum. Mesela bulunduğum nokta aslında benim sıfır noktası değil. Aşağıyı da yazıyorum. Ve bunu olabildiğince küçük adımlara ayırdığımda aslında çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum. Mesela
2: bu nedir? Benim başlangıç noktası.
0: Başlangıç noktası. Mesela üniversite okumam gerekiyor bunun için. Üniversite sınavına girmem gerekiyor ve bir bölüm kazanmam gerekiyor. Oradan başlıyorum. Evet. Bu bölümü bitirmem gerekiyor. Bunun üzerine yüksek lisans yapmam gerekiyor ama arada işte bir ALES sınavı var, bir dil sınavı var mesela. Bunlardan en az 55 puan almam gerekiyor. Evet. Ben bunların hepsini yaptım. Yüksek lisans mülakatına girmem gerekiyor. Bu mülakatı geçmem gerekiyor. Okula kayıt olmam gerekiyor. Dersleri bitirmem, tez yazmam, bunu sunmam ve bundan başarılı olmam. Şimdi baktığımda aşağı doğru
2: merdivenin yarısına gitmişim zaten ve güzel de gidiyorum
0: yani. Sonra aynısını doktora için yapmam gerekiyor. Oraya kadarı da yaptım zaten. İşte şu an bulunduğum nokta yine aslında tamam doktor unvanı aldım ama hala o unvanda da değilim. İşte biraz o doçentliğe giden yoldaki adımlardan da atmaya başladım. İşte yayın yapmak, kitap yazmak vesaire. Oralarda da belli adımlarım var. Ve ben şimdi baktığımda aslında daha çok adım atmışım. Ve önümde hala atmam gereken birçok adım var. Ama çok sıfır noktasında olmadığımı görmek de bana iyi hissettiriyor. O zaman bu hedefin bana daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşündürüyor. Ama bunu yapmadığımda mesela profesör olmak çok zor gibi geliyor. Ve oraya ulaşılabilmesi de çok zor, çok meşakkatli. Evet zaten öyle. Ama arada sadece dediğim gibi mesela bir tane makale yazmaksa bu adım yapılabilir bir adım. Evet. Ya da işte bir kitap yazmaksa bu yapılabilir bir adım. Buradan profesör olmak çok zor.
2: Evet, çok güzel anlattın. Şimdi benim için de çok fikir verici oldu. Yani bir hedef koyuyorsun, bulunduğun noktadan adımları koymak yerine o noktaya kadar ne kadar geldiğini de net, somut bir şekilde ortaya koyarsan o zaman zaten bir yolculuk içerisinde olduğunu ve yönünün de oraya doğru olduğunu fark ediyorsun. Mesela sizin örnekte olduğu gibi evin tamamını temizleyeceksin. Bunun ileriki adımlarını koyuyorsun. Ama öncesinde de işte temizlik deterjanları aldın, bir evin nasıl temizleneceğini öğrendin. İşte dün yüzükleri toplamıştın, bugün televizyon bilmemnesini sildin. Yarın işte merdivenleri yıkayacaksın, öbür gün çocukları artık eve alınacaksın, kocandan boşanacaksın, ev kirlenmeyecek falan diye yeni adımları koyabilirsin. Güzel. Evet, yani profesörlük örneği de çok güzel inşallah olacaktır.
1: İnşallah.
2: Ama sonuçta bir sonraki adımın yaşadığı verdiği coşkuyu da ihmal etmiyorsun. Buradaki hikayede ikinizden net duydum.
0: Evet.
2: Onun da her adımında coşkusunu yaşamak da önemli gibi gözüküyor.
0: Bir ana hedefim, bir ara hedefim var. Her bir ara hedefe ulaştığımda da aynı duyguyu yaşıyorum. Ve o işte dediğiniz gibi bunun bir yolculuk olduğu ve bu adımların toplamının beni oraya götürebileceğini düşünüyorum.
2: Tamam, çok güzel. Güzel anlattınız. O zaman yani sonuçta ben dünyanın en önemli sporcusu olmayacağım. Haftada iki gün kalkıp da işte bir yürüyüş yapabiliyorsam ve bunu 10 dakika yapabiliyorsam bu güzel bir başlangıç. Aynı zamanda yürüyebiliyorum hala falan. Ve bunun sonunda 5 gün 40 dakikaya belki çıkarabilirim. Belki de çıkarmam ama o 2 gün bunu başardığımda da ne kadar güzel yürüdüm diyebilmem lazım. Çok iyi. Değerli hocam, mindfulness şimdi çok modadır. Bu işte içinde bulunduğun duruma ait olma, o içinde bulunduğun durumla bağ kurma ya da işte duyularını o ana odaklayabilme gibi yöntemleri var. Bunun birçok şeyi de var. Meditasyon yöntemleri. Yani ne bileyim, namaz kılmaktan, şey çekmekten, yürüyüş yapmaktan, işte kitap okumaya kadar birçok şey olabilir. Nasıl bakıyorsunuz bu anda olmak, bu psikoloji bilgisi günlük hayatı kolaylaştırır mı?
1: Anda olma kısmını işte maalesef çok fazla karıştırılıyor. Hani anda olma hali, o anki duygum, acım, her neyse bunu görebilme ve kabul ediyor olabilme hali. Demin hocam çok güzel söyledi. Akış hep devam ediyor. Kafamız içinde 5000 tane şey dönüyor. Bir yandan geleceği düşünüyoruz, bir yandan geçmişi düşünüyoruz. Şu an konuşurken bile bir şeyler çağrıştırıyor olabilir. Anda kalmak, şu anki duyguda kalma meselesi çok zor bir mesele. Mindfulness'ta bu yapılıyor esasında. Hani nefes egzersizlerinden biraz daha gevşeme hali değil aslında. Evet, strese iyi geliyor, anksiyeteye iyi geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Profesyonel ellerde yapılması gerekiyor bunu. Çünkü çok fazla koçlar falan bunları yapıyorlar. Psikotik örüntüsü olan insanları psikoza da sokabiliyor. O gerçeklikle baş başa kalma hali bazı insanlara iyi gelmeyebiliyor.
2: Bence bununla de alakalı çok fazla çalışma bu değildir
1: var.
2: Yani.
1: Eğer yani evet, çok güzel bir yöntem, çok güzel teknikleri var. Genelde 8 haftalık sürüyor. Ben şahsım adına seviyorum. Kendimde de deneyimlemiştim var. Fakat güvenli ellerde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Yani kişinin aslında

0: Birçok savunma mekanizması da tam da bu gerçeklik dediğimiz şeyden biraz uzak kalmak için
1: yerli bir edebilir insanı, mekanizmalar. Evet. Aynen öyle.
0: Şimdi bu mekanizmaları gerçekle bağ kurmak adı altında yerli bir ettiğinde ayrıca gerçekle bağ falan da kuramadığını görüyorsun. Çünkü insan duyu organlarıyla sınırlı bir dünyaya sahip. Duyu organlarıyla gerçek dünyayı yakalamak dediğinde bir takım içsel şeyleri de değersizleştirebilir insanın zihni. O yüzden bu işlerin temel mekanizmasının bilen kişiler tarafından yapılması önemli.
1: Herkese güvenmemek lazım. Orada çok güzel ütopik bir ortam yakalanıyor. Böyle kamplar falan var ya, işte nefes kampları falan. Oradaki arka tarafı da ekart etmemek lazım. Buralarda insanların gerçekten bilinçlenmesi lazım. Çok ciddi travmalara maruz kalabiliyorlar.
0: Şimdi benim gibi devlette uzun süre çalışmış insanlar psikiyatri katı tecrübesi de çoksa o kamplardan ne kadar çok insanın
1: çok
0: psikiyatri katlarına geldiğini bilir.
1: Çok.
0: Hocam işte ben şöyle bir etkinliğe katıldım. Travmam varmış. Sonra çıktık geldik, travmam varmış.
1: İşte.
0: Ne yapacağız yani? İşte şöyle bir etkinliğe gittim, bana enerji gönderdiler, manifest ettirdiler. Dizim yaptılar, düzüm yap, şu bu derken aslında müdahale edemeyeceğin ya da tam mekanizmasını bilmediğin bir mevzunun içerisinde cumburlup dalmış oluyorsun. Ve kişi bu bilgiyle artık bu farkındalıkla ne yapacağını bilmiyor.
1: Aynen.
0: Farkındalık dediğimiz şeye gerek yoktur hayatta. Çünkü psikolojik savunma dediğimiz şey zaten farkındalığın sınırlı ve sağlıklı boyutunu sana sağlamak üzerine var. O savunmalarda bozulma olduğunda belki problem, gerçekten bağın tamamen koptuğunda sorun. Ama gelin size pes pembe bir dünyayı gözlüksüz göstereceğim vaadinin hiçbir zaman iyi bir sonuç
1: yani
0: verdiğini.
1: Yani zaten oraya giden insan rahatlamaya gidiyor. Kendi farkındalığını sağlamaya da gitmiyor esasında. Ben kafamı dinleyeyim, rahatlayayım, ondan sonra döneyim. Ama sen orada karşındaki insana psikolojik sağlanma tam olmayan bir insana gerçekle yüzleştiriyorsun. Bir noktada bir şeylerine bası yapıyorsun. Burası nasıl iyi olabilir ki bir insan?
0: Evet, şimdi tabii insanlarda bir bakıyorsun kime sorsan anasını babasını suçluyor. İşte bende bu var, annem babam böyle davranmıştı. Ya bir dakika ya, senin annen baban nasıl davranacak arkadaş? Yani bundan 50 yıl önce bu
1: anne
0: insanlar
1: baba ne yapsın, değil
0: beni
1: mi?
0: Travmatize etti falan işte. Şöyle babam şöyle yaptı da. Baban senin 12 saat çalışıyordu, eve geliyordu 2 saat görüyordu seni zaten. Evet. Ve zaten elinden geleni de yaptı belki. Ya da annem işte beni ihmal etti. Ya senin annen 7 tane çocuk büyüttü. Yani hanginizi ihmal etmesin yani. İhmal edilen kendisi zaten. Böyle bakmayıp olaya, böyle sürekli olarak hayatımızdaki bir takım sorunları çocukluğumuzda anne baba tutumlarına neden olarak bulmak var. Ama bir yandan da gerçekten travma yaşıyor insanlar. Türkiye'de travma yaşama ihtimali bir kişinin lifetime yaşam boyu %100 ihtimali.
1: Evet,
0: başka
1: kesinlikle.
0: Ülkelerdeki gibi değil. Çünkü hareketli bir ülkemiz var. İşte deprem yaşıyorsun, trafik kazası görüyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun, savaş görüyorsun falan bir şeyler var. Bu travmatik hikayeleri varsa insanların, o travmatik mevzu hayatlarını zorlaştırıyorsa, burada var mı pratik bilgisi psikolojinin bununla ne yapacağımızla alakalı?
2: Ya bir kere bu yüzleşme eğer hayatını artık işlevselliğini yitirmesine neden olduğu, sadece orayı düşünür hale geldiği veya bazen onu düşünmemek için ortamlardan tedirgin olup kaçtığı, hı hı, ya da o anılarla tekrar tekrar gelen anılarla boğuştuğu bir noktadaysa mutlaka tabii ki yardım alsınlar.
0: Hı hı.
2: Yani böyle bir süreç için mutlaka bir yardım alsınlar. Hep biz ama şuna alıştık, hani olumsuz yaşam deneyimleri hep negatif tarafından bakmaya alıştık. Hani senin de biliyorum çalışmaların var bu konuda. Benim de biliyorsun, hı hı, çalışmalarım var. Aslında bu tür yaşantılar insana bir açıdan bir dunk deneyimi dediğimiz, hani kişiyi kendine getiren, zihin dünyasında aslında bir deprem etkisi yaratan ve dolayısıyla kişiyi olduğu yerden daha iyi bir noktaya taşıyan bir fırsat da taşıyabilirler. Hı hı. Baktığımız pencere hep onun hani bizi yoran, yıpratan, zorlayan tarafları olabilmekle birlikte bu tür yaşantılar aslında beni geliştirebilir de var olan işlevselliğimden daha üst bir işlevselliğe beni taşıyabilir de daha insan ilişkilerine sargın, daha manevi ve varoluşçu belki bir taraftan bakabilen, hı hı, veya yaşamanın değerli ve kıymetli bir şey olduğunu duyumsayabildiğim bir deneyim içinde bir fırsat da olabilir. İlk perdede yani eğer ki kişi negatif tarafında, kendi başında ne yapacağını bilemez bir haldeyse ve onun hayatını artık ilerleyebilmesine sekteye uğratan bir noktadaysa mutlaka profesyonel bir yardım almalarında fayda var.

0: kendi başlarına çözmeye çalışmasınlar, ehil olmayan hiçbir yere gitmesinler. Çünkü işte biliyoruz bir takım işte bu geçmiş yıllarda da olan hani şarlatanlık
1: tek seansta çözümler.
0: O tür çözümler. Dediğin gibi o kişilerin daha kötü bir noktada, daha belki disosiye olduğu bir noktada kalabilmelerine ve hayatının akışı geri kalan zamanında daha da zorlanmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla belli uzmanlıklara sahip olan kişilerden mutlaka yardım alsınlar. Böyle bir nokta kendi başlarına çözebilecekleri bir şey olmayabilir. Bunu özellikle belirtelim.
1: Evet. Şimdi tükenmişlik konusuna da bir değinelim hocam. İnsanlar işlerinden bazen zorlanabiliyorlar. Haftanın 6 günü 10 saat çalışan insan da var. İşte siz de onlardan
2: birisiniz.
1: 7 gün sizinki özel bir durum. Ve bazen artık insanlar tabii sizin farkınız mesleğinizi belki çok önemseyerek, zevk alarak, severek yapmanız ve adınızı koyduğunuz işler yapmanız. Böyle çok sıkışmış hisseden biri, çok kendisini tükenmiş hisseden biri için bir çıkış yoluna öneri var mı?
2: Evet. Teknik söyleyeyim yine.
1: Tamam, çok iyi olacak.
2: Şöyle, aslında tamamen sıkışmış gibi değil de şu şekilde anlatabilirim bunu. Kişi bir zorluğun içerisinde, bunun içinden nasıl çıkacağını bilemiyor ve aslında hani kendine nasıl bir yol çizebileceğinin farkında olsa da harekete geçemiyor, çözüm noktasına ulaşamıyor. Orada kullandığımız kısa süreli çözüm odaklı terapinin içinde yer alan tekniklerden bir tanesi bir mektup tekniği var. Orada da şöyle yapıyoruz. Mesela kişi şu anda bulunduğu yaşının üzerine bu problemin çözülmüş olduğu yaşını hayal ediyor. Mesela 18 yaşındayım diyelim ki ve bir psikolog olmak istiyorum. Başarılı bir psikolog olmak istiyorum. İşte lisans sürecim, yüksek lisans sürecim, birkaç senede bir çalışma süreci koyarsak mesela 28 yaşındaki halini hayal ettiriyoruz kişiye. O esnada gözleri kapalı. Önce bu hayalin içine tam olarak girebilmek için hem bilişsel hem duygusal hem bedensel süreçlerini deneyimletmesini istiyoruz ve hayal ettiği düzeni düşünmesini istiyorum ve bunu detaylandırıyorum. İşte seanslarını yapıyor vesaire. Ama bunu tüm hatlarıyla hayal ediyor. Mesela 28 yaşındaki Cansu nasıl görünüyor? Aynada ona da bakıyor. Nasıl giyiniyor? Bu işi yaparken aslında bu etik çerçeveyi nasıl sağlıyor? Ya da mesleğini nasıl başarılı olabileceği bir noktaya getirmiş? Bu hayalleri detaylıca kurdurduktan sonra diyorum ki şimdi mesela öğlen arası oldu. Seanslarını yaptın. Şimdi yemek için ofisinden çıktın ve en sevdiğin restorana ya da kafeye gidiyorsun. O süreci hayal ettiriyorum, o gidiş süreci. Sonra kafeye ulaştın, menü geldi, siparişini verdin, garson gitti. Siparişinin gelmesini beklerken o esnada yan masanda oturan ortalama 18 yaşlarında görünen genç bir kızın karşısındaki kişiye yakınışlarına şahit oluyorsun. İşte diyor ki ben başarılı bir psikolog olmak istiyorum ama ders çalışamıyorum, sınavlara giremiyorum, denemelere girmiyorum, konu tekrarı yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama bu hayalimden de vazgeçmek istemiyorum. Ve nasıl ilerleyebileceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bu benim hayalim ve hayalime ulaşabileceğim adımları atamıyorum. Bu konuda motivasyonum yok ya da az önce konuştuğumuz gibi erteliyorum gibi. Yani danışanımın söylediği cümleleri birebir ona o esnada hayal içinde söyletiyorum ve diyorum ki bundan 10 sene önce benzer durumları yaşamış ve bunun üstesinden gelmiş biri olarak 18 yaşında görünen o genç kıza yardımcı olmak istiyorsun. Ve ona bir mektup yazmaya karar veriyorsun. Şimdi çantandan bir kağıt kalem çıkarttığını hayal et diyorum. Sonra işte yine derin nefes al, yavaşça bırak. Şu an odada olduğunu hatırla ve gözlerini aç. Sonra önüne kağıt kalem veriyorum. O yan masadaki kıza bir mektup yazmasını istiyorum. Genelde şey yazıyorlar işte, öncelikle bahsettiklerinize kulak misafiri olduğum için çok özür dilerim ama işte bundan 10 sene önceki halimi hatırlattı bana bahsettikleriniz. Ben de üniversite sınavına hazırlanırken bu zorlukları yaşamıştım. Ama şu an işinde başarılı, bu alanda aktif terapi yapan bir terapistim. Çok ve bu süreçte size bunları öneririm. Çok iyi bir mektup teknik yazıyor.
1: Hocam çok iyi bir teknik anlattın. Bu bence çok kullanılabilir bir şey. Nereden nereye bir başka gözle kendine bakmak belki de buradaki güzel taraf. Şimdi programın sonuna geldik. Ne yapıyoruz programın sonunda sevgili izleyenlerimiz? Konuklarımızın son birkaç cümlesini alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu sözlerle başlıyor programımız.

0: Emre Hoca'ya önce bir dönmek istiyorum ilk olarak. Hocam önümüzdeki hafta bugünü düşünürseniz, bugünkü program ve genel olarak hayata bakışınız, bütün her şey. Önümüzdeki hafta Emre Hoca'nın hangi sözleriyle başlasın program? Bir iki cümle alabilir miyim?
1: Yine
0: her birinize soracağım.
1: Evet. Son program bir şiirle kapanmış. Hı-hı. Ben de programın başından beri bu dizelere takıldı zihnim.
0: Tamam.
1: Cansu Hocam'ın örneği de bunu tekrar çağrıştırdığı için Ahmet Haşim'in bir merdiven şiiri var ya. Hı hı. Hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde bir dizi yaprak ve bir zamanlar bakacaksın semaya ağlayarak. Hı. O semaya ağlayarak değil, farkındalıkla, bilinçle, lezzetli bir hayatla, duyumsayarak dolu dolu yaşayalım diyorum.
0: Muhteşem bir mesaj. Fulya Ölmez'den hemen almak istiyorum. Önümüzdeki hafta İnsan Hali programı hangi sözlerinizle başlasın? İki cümle de sizden alalım.
2: Yürümeye cesaretin yoksa hayatım alt üst olur diye düşünme. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını?
0: O da çok güzel bir mesaj oldu. Ve son olarak sevgili Cansu Yurtseven, evet, hocamızdan önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın hocam?
3: Benim kitabımdan bir aforizma geldi aklıma. Tamam. Çıkmaz bir sokakta olduğumuzu fark ettiğimizde geri dönmek aslında gerilemek değil, ilerlemektir. Bizi çıkabilecek yollara götürür.
2: Çok güzel.
0: Şimdi bugün gerçekten de hem güzel teknikler öğrendik, hem güzel sözler, en sonunda güzel bir şiir geldi hocamdan. Psikoloji tabii ki insanın olduğu her yerde vardır ve insanın olduğu her yerde insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı. Biz bu programda insanın iyi taraflarına vurgu yapmaya çalışıyoruz ama insan da, psikolojiyi de iyisiyle kötüsüyle bir bütün. Her şeyi anlayabilmek zor ama bir çaba değerli diye düşünüyoruz. Bugün de evlerinize program gelirken koskoca bir A Para ekibi elinden gelen çabayı gösterdi. Ben hem yapımcım Aynur Coşan'a hem de yönetmenimiz Alican Yaşar'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli konuklarım, iyi ki geldiniz, onur ettiniz bizi. Ne kadar güzeldi sizi bu şekilde bir arada burada görmek. Efendim, size de iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta insan halinde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz efendim sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
0: Hayır, yok ben size...
2: Özellikle görmemeniz için gerçekten.
1: Ben de o çıkanla... beyefendiyi düşünmüyorum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
0: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama...

0: anlaşmıştık sizinle.
1: Ben alfabenin son harfiyim.
0: İpucu veremeyen, sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Şevki Bey ve hemen abimize söz veriyoruz. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, Şevki Koparal ben, 71 Antalya doğumluyum. Antalya'dan geldik biz.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Emekliyim turizmden ama yarı zamanlı tekrar devam ediyorum. Turizm Antalya'da bırakmak o kadar kolay değil.
0: Doğru.
2: Uygar ve Zeynep adında iki çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın.
2: Sağ olun.
0: Kaç yaşındalar?
2: Zeynep 25 yaşında, Uygar 16 yaşında. Yani 17 yaşında.
0: Hanımefendi.
2: Aynen öyle oldu onlar da. Böyle bir güzel anımız olsun, deneyimleyelim diye çıktık geldik valla.
0: Ne iyi yaptınız. Sever misiniz peki böyle bulmaca çözmeyi?
2: Severiz, severiz. Annemiz çok iyiydi bu konuda da. Rahmetli iyidir ama biz de fena değiliz.
0: Günlük hayatınızda, boş zamanlarınızda çözüyorsunuz.
2: Çözeriz.
0: Peki böyle eski sistem mi çözersiniz? Yani kağıt kalemle mi?
2: Yoksa eski sistem.
0: Biraz artık teknik.
2: Yok, eski sistem.
0: Dijitalde değil, eski sistemden devam ediyoruz. Peki. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Cumhur Bey siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Buyurun.
3: Dediği gibi abimin Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var. 2 oğlum, 1 kızım var.
0: Oh, Allah bağışlasın.
3: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var, 4 yaşında.
0: Aa, maşallah.
3: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
0: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
3: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
0: Bazen
3: falan.
0: Yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misal.

0: misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var?
1: Tam öyle bir durum var.
0: Tam öyle bir durum var.
2: Ben destek olmaya
0: geldim. Siz destek olmaya geldiniz.
1: Tam öyle bir durum var.
0: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Acaba kimle rahat yarışırım diye Cumhur Bey size öyle bir davet etti.
2: Kurban beni seçti.
0: Estağfurullah. Biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda bizleri tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
2: Evet.
0: Onun için size biraz katkımız olsun diyoruz. Hoş geldiniz. O zaman birinci etabı hızla başlatıyoruz.

0: günün birinci etapındayız. 1 ile 25 arasındaki soruları seçerek yarışmamıza başlayacağız. Hemen panomuzu rica ediyoruz ve bir abi kardeşin yarışmasını seyredeceğiz. Şevki Koparal ve Cumhur Koparal. Sevgili abimiz Şevki Bey dedi ki dişime göre bir rakip seni buldum Cumhur, hadi gidelim dedi. Ve sağ olsunlar stüdyomuza geldiler, beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey, madem organizasyonu siz kurdunuz, sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
1: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
0: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Keş.
0: Keş doğru yanıtını aldık ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan, İki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey, size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey, size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım. Yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
1: Alamıyorum.
0: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ipucu. Bakın. L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey, artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete, elese.
0: Bakın, el.
2: El ele.
0: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naiman'dan rica edelim fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi Turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyve soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.
0: Turunç değil. Neyle başlar?
2: Narınç.
0: Narınç. Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç. Olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından narınçlı de kabul ediyoruz.
2: Biz de şiir olarak narınç deniyor.
0: Evet, yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki yanıtımız, harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyoruz. Harika, bir de küçük destek alacağız. 4 harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
2: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
2: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum. Sistemeden gidebilirsiniz. İlk. Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz size. Ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
2: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22
0: biliyor
2: olsun.
0: Muydunuz bu arada Şevki Bey?
1: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey?
2: Yok.
0: Siz de bilmiyordunuz. İksa, evet.
2: İksa ilk defa. Değil.
0: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi, böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, siz de devam
2: 22
0: edin.
2: 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
2: Rest. Rest.
0: Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
2: 9 olsun.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
2: Yok.
0: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
2: Evet.
0: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen, küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Kene.
0: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24 olsun.
0: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
2: Aşina.
0: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 8 olsun.
0: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
2: Lake.
0: Lake ve yazımı lake, lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
2: Kaç olsun?
0: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
2: 21 olsun.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
2: Trans.
0: Trans. Doğru. Harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
2: 23.
0: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.
2: Es.
0: İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık.
2: Tabii, tabii.
0: Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destek diyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
1: E, T.
0: T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ne?
0: Ne doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun.
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
1: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde bir.
0: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit

0: sarmaşık türü yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir, hani nasıl benzetmesi, böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li.
1: Liken.
0: Yılan gibi sarmış. Li.
1: Yılan. Lilan.
0: Liyan. Doğru yanıtımız liyan da efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan, liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
2: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
0: Evet, güzel bir tablo çözdünüz. Evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
1: Valla süpürdü. Ben bilemedim.
0: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz, sonra bir vicdanen bir suçluluk duydum.
1: Onun için telafi edelim artık.
0: Ben demedim. Tamam, peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim, esasında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: Kelimelerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var. Antalya'dan geldiler. Misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele ve birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniyeyi sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kayan.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süreniz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?
1: Ustanın zıttı çaylak.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: adıyla tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
2: Pas.
0: Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin Pas. Önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Hayrola?
4: Gidiyorum.
3: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
4: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
3: Ferit,

0: Maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede? Pas. Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Yanıyor, Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle huşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar.
1: Begonvil
0: deseydim. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik. Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Ama bana gelmem de bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz? Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi kurduk ve başlattık. Haluk'un Defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
2: Pas
0: dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
2: Pas.
0: Peki. Bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika, bir 10 puan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın, yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki. Bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği, iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan

0: efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Pas.
1: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
0: Aktar.
1: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
0: Pas.
1: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
0: Celal Ayık mı? Pas.
1: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
0: Pas.
1: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür.
0: Bitti
1: diyecektim. Peki.
0: Evet.
1: Yine harika yine. Bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
1: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var.
1: Cüneyt Arkın. Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
1: Cüneyt Arkın olacaktı.
0: Aa, ben de
1: dövüş sahnelerinden dolayı.
0: Oradaki adama takıldım.
1: Nasıl?
0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben... Özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
0: Ben de o çıkanında. Beyefendiyi düşünüyordum. Ya.
1: Keşke bilseydim söylerdik ama.
0: Yoksa Cüneyt Arkın. Anladım, tamam.
1: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
0: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey, Saadettin evet. Erbil'i koşturmaya evet, çalıştınız. Evet. Doğru mu?
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Saadettin Erbil'i de burada anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Sevmekten
0: kim usanır?
1: Kim usanır olacaktı doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Kaç soru bildik bakalım, kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Vallahi destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızlı arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı oldu acaba? Yetişsin abim diye. Bilemiyoruz ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi. Ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
0: Evet.
1: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba
0: hazırız.
1: Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, tonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim. Evet efendim, sır küpünün 3. etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu 3. etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz.

0: Paral kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı? Yok. Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz bakalım. 38. Geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
2: Çeşni.
0: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puan da Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım.
2: 28.
0: 28'e gidiyoruz. Bakalım 28. Efendim. Farklı güzel bir soru. Hmm. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır ne içinde kalır. Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama. Oh, tam süreniz dolduğunu korktunuz mu?
1: Yok, yanlış bir şey yaptım zannettim.
0: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu, söyleyeceksiniz diye tedirgin oldum. Biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kaptırıyordunuz okay. Az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için. Kol kırılır. Şey içinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
2: Yani
0: bas ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi
2: tamam.
0: istiyorum.
2: Tamam.
0: 10 saniye dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir tamam. diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
2: Yenli.
0: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Dörde gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım. Dört. Efendim, medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Mektebiye.
0: Yok, medresede eğitim görmüş.
2: Medreseli.
0: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Şişko.
0: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet, sizle devam ediyoruz Cumhur
2: 44.
0: Bey. 44. 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz. Birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
1: Sistem.
0: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 50.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazımı hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
1: Elzem.
0: Elzem tabii ki. Harika bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan

0: Çi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Namzet.
0: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
1: 40.
0: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Anlam.
0: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
1: 41.
0: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli süre başladı. Buyurun Şevki Bey.
1: Elçi.
2: Çalışmaya.
0: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
1: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
2: Üleş.
0: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Anlam.
0: Anlam değil ama çok yakın. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı. Butonu kim kullanacak? Şevki Bey.
1: Anlak.
0: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
1: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
0: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
1: 56.
0: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. İki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İlke.
0: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
2: 58.
0: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
2: 58.
0: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Çekim.
0: Çekim değil. Çok yakın. Çekim değil de... Süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. Çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton buyurun Cumhur Bey.
2: Çekiş.
0: Çekiş de değil.
2: Çekme.
0: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Çeken.
0: Çeken değil.
2: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
0: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık. R yanıtını çekerdi buraya gizledi. Güzel sırlamış mıyız? Güzel
2: çok
0: saklamış mıyız?
2: Harika.
0: Çeken, çeken, çekin hepsi. Bayağı. Tek gitti dizdik. En son R harfiydi sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 11 diyelim.
0: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi nasıl bir video geliyor?
2: Seyredelim.

0: Sözcüğünün maviliğinden geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması. Yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ER.
0: ER değil. Ama çok yakın.
1: ER.
0: EV de değil.
1: ER, ELE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun. Instrument rating. Diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IR.
0: IR, evet. IR eğitimi. IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu
2: 35.
0: Açalım. 30?
2: 5.
0: 35 gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Harika. 60'ta da bir fotomuz var. Ben demiştim, arada bana güvenseniz iyi olur ama arada da değil, çoğunlukla güvenmeseniz demiştim. Vallahi zor bir soru. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir daha harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne kil, olabilir?
2: Kil. Kilden.
0: Çok yakın.
2: Kilden.
0: Kilden değil.
2: Kilder. Kil. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Kil. Şevki Bey.
1: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildan. Buradaki yanıtımız, biliyor muydunuz?
1: Yok.
2: İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız, hem izleyicilerimize hem stüdyodaki konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan. Kildanlık. Oradan geliyor. İçine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de İ harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var. 16 var. 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
1: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim. Resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
2: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi, sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey, siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
2: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
2: 34.
0: 30?
2: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki. Hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
1: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet. Bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
1: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki, süreniz doldu. En son ne dediniz?
1: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama. Çok mu verdim?
1: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lin. Lin.
0: Lin mi?
2: Le, yeyle.
0: Değil.
2: Latin, Latin.
0: Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
2: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
1: Ben aldıydım.
0: Bakın son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız? Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Lenin.
0: Lenin doğru yanıt.
2: Ben alfabenin son harfini.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen, sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz.
1: Sadıçlar bile arkasına geçiyor.
0: Çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık oradan destek alırsınız diye düşündüm.
1: Ben onu iki harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki ne harfiydi? İlk başta linindi.
1: Güzel.
0: Buradaki kelimemiz ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan
1: güzel ama, güzel.
0: Erken çözdük. Evet efendim Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir buyurun.
2: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım. Yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
1: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
1: İşte o
0: bütün, bütün birikimi götürür tek harf. Ben şöyle birkaç tane yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey değil.
1: 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizle geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran pardon. Buyurun süreniz başladı.
1: Avcı.
0: Rion diye geçer. Buyurun Şevki Bey.
1: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
1: Ya işte yüzdelerse 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben Cumhur Bey biraz da ben de kendim de gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
2: Evet.
0: Sizle devam edelim. Şevki Bey kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?

0: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
1: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
0: Tamam, 19 olsun.
1: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim 19. Banka fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
2: Gişe.
1: Gişe değil, gişe mi?
2: Vezne. Yazar ya hoş geldin.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Ama sürekli oldu.
2: Neyse.
1: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Vezne.
1: Vezne hakkıydı ve adalet yerini buldu diyoruz. Cumhur Bey Vezne yanıtını aldı. Efendim son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
2: 31.
1: Veya 61. Siz yapın tercihi.
2: 31 olsun.
1: 31'den bir harf açılmış. 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. Kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
2: İradi.
1: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Koparal ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu. Yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak durumundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Bir tahminim var.
1: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önceki kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
2: İterasyonel. O harfi.
1: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
2: Yok.
1: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelime ise. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
0: Var var.
1: Var mı?
0: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmezsem de var.
1: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
0: Çok varmış gibi geliyor.
1: Peki çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz Sır Küpü'nün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini

0: seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
2: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: biz
0: efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@afara.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Geliyor.
1: Amca. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Şşt. Eller.

0: Ne yapayım Gelirli abi, ne yapayım?
1: Terse çeviriyorum.
0: Gelirli abi, gömleğini çevirsen terse yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün mü abinin ya?
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
1: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be ya.
1: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim, yarın devam ederiz.
1: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Mano be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
1: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açan olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
7: Koşar. Kefilim ben ha.
1: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
1: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
3: Amin.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
3: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ, sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili güne bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz dansa. Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Abi oynamazsa oynarız tabi de hani. Daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan. Anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bize işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır lütfen.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma bir şey olmaz, oku.
2: Tamam.
4: Herkese iyi akşamlar ve... Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
5: Verdim. Oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
4: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
1: O zaman bir siyah alalım.
4: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardın zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
5: Havalara bak be. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var.

0: Müzik, biz bu kadar ara gazı vermiyoruz.
1: Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
3: Hemen bir şey verelim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım. Onlar da ne be ya?
4: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
3: Karıcığım, amca, amca! Karıcığım! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın. Takılar ayaklandı gitti at.
5: Hakkı, amcaoğlu.
3: Füze mi?
5: Ne bileyim be. Ateş topu sanki.
3: Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Yunan füzeyi söyle.
4: Yunan'ın füzesi işler mi be ya? Dökeni bulandın cebe.
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey. Calm down guys. Hey. Stop. Stop.
7: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
7: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın. Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. Huh. We are sorry.
4: Ne diyor, ne dedi?
7: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
7: You see?
6: Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
7: Your gun.
8: Ne avresin diyor, ne avresin?
7: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki, öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
7: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
2: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
7: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big page. Okay.
2: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
7: O düşen füze değil miydi be ya?
2: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
7: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacaksın taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
7: Allah'ın adını verdim bak.
9: Murtar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
10: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
10: Okay.
7: Ne dedi lan?
10: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
2: Ağza bak ağza.
7: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Abla.
7: Bak dakika. Ay. Tutuyorum ha, ona göre çabuk.
4: Kaldır. Kim geldi lan?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un dünlü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikan.

0: Siz nereden çıktınız? Kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi güzel, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok, değildi.
4: Ha tamam. Kızım gelsin.
0: Tüybe ya Rabbi, tüybe ya. Ben bu köyün muhtarıyım. Muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz? Ne işiniz var? Söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar? Sen mi sinirlendin? Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa. Çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil miydik? Veririz 80 milyon olduk be.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
6: Abi, abi, abi kalk abi.
1: Ne var lan? Ne böğürüp duruyorsun öyle baban gibi?
6: Babam abimi çağırıyor.
1: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
1: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi Yunanlılar buna olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur.
1: Oğlum, be. Oğlum
3: be,
1: kızanı be, hemen gideyim de bir ekmek alıver.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
6: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece

0: kuleye düşen gök taşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
1: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
3: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
4: Hakikaten be ya.
2: İlk baş ben gördüm.
5: Okay, you can see the picture of this media. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
0: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
1: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
0: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
1: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi. Taş. İki dünya derin yakında haberin olsun bak.
0: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
3: Lan Hakkı bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitirecekti duayı.
1: Ulan!
6: Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
3: Evden aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
1: Oba. Doğru. Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
4: Üşüdün ne öyle?
0: Ey cemaati Müslüm. İndirin tüfekleri şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
1: Ya bırakın taşı maşı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasım ya artık hadi.
0: Sus sus. Sabahtan beri.
1: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
5: What's happening?
0: They are trying to find the one who took the stone.
5: Oh, okay. Wait, wait, calm down, guys. It's just a one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
1: Yapma be. İndirin silahları.
0: Baba indir silahları, indir indir.
1: Ah, ben de anladım demin.
0: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
1: Öyle söyleyeyim. Koş koş koş koş. Takı tak.
7: Git bari şu çukuru çek ya.
0: Muhabirlik. Zor meslek.
7: Muhabir miydiniz?
0: Hayır.
7: E nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
0: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
7: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor?
7: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
0: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Al sen de kalsın.
1: Ver bakalım. Ha.
0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Burada taş var yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kur taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var.

0: Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
1: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
0: Lan yürü, orada hesaplarız, yürü.
1: Yavaş yavaş, gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme, davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
0: Masamız da burada var, bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim, herkes takısını takacak.
2: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
0: Hazırız, hazırız. Hazırız.
3: Kayı takıyor.
2: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
0: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
2: Aman efendim.
0: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
2: Düğüne gelin.
0: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhtar amcam bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
4: Yalnız, yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
0: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
3: Hop.
0: Kurulma ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş, görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
5: Oh yes.
0: Yes.
5: Yes.
0: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
1: Tam 188 gram.
0: Oba.
6: Mari.
5: Yes.
6: Day one, $25. Per gram.
5: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
0: Ne diyor?
6: Şirketimiz.
0: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
5: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
0: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
7: Ne? $1 million mu?
0: $1 million mu?
7: Bir dakika.
0: Neye $1 million veriyorlarmış ya?
1: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
0: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
2: Taş mı $1 million ediyor?
0: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
2: Haber
0: kapat.
2: Yapmak da mı yasak muhtar?
0: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
2: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
0: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
3: Baba kusura bakma, kız haklı.
0: Konuşma lan sipa.
3: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
0: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
3: Ben gidiyorum.
0: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu taşın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
2: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
0: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
1: Dişini çıkarsak ne olur görsün. Ya muhtar. Uğraşma belleri ya.
0: Kapat yavrum benim, kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze, hoş geldiniz.
8: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
0: Tamam, nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
8: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
9: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
8: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
9: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
8: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
2: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir.
0: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
2: Muhtar gel, seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
0: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
2: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köyün köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
2: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
2: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım. Sağ olun.
2: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
2: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
2: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun? Ne taşı bu ya?
2: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
10: Eyvallah. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
10: Yat taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
10: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim, çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Kodaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan? Ha?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk müsün be?
3: Ya ya, ben Türk. Biz Elman şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
6: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taşıcı mı geldiniz?
3: Nereden anladınız?
6: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
7: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya ya, biz Elman şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
8: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
9: Bu ne bizi ne modunuz kazıklayacak be ya?
10: Koşunlar.
9: Bu ne?
6: Sana geleceğine mala gelsin be.
9: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
6: Oy. Köpekler!
3: Ne kaçırdın lan?
6: Dede sen deyip duranına bak. Bize kaza atıp kaçtı be ya.
8: Benim öyle bir şey yapmaz.
6: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
8: Taş ne olacak?
6: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 verir.
8: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
7: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
11: Meri $30 alırmıyordu. O daha kıymetliymiş.
6: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz öldürüyor lan bunu?
7: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
6: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
7: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
6: O alsa bakın söyler.
12: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar.
6: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
7: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
12: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak, kendine güveni geldi, görüyor musun? Bir karı kaydı var.
13: Kilosu belirsiz. Kilosu
14: yok ya. Diz çıkacağız burada tabii. O zaman
13: kilosu belirsiz sorunlarım var.
7: Beğendin mi?
15: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkını dinledim ben senin.
7: Yapma be, cidden mi?
15: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
7: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
15: Ay sağ ol ya.
7: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lar nüfusu be.
15: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçularım bile o kadar dinlenmiyor.
7: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
15: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
7: İnşallah, öyle bir planım var.
15: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1,000,000. Sana gider albüm çıkartır.
7: Ya taş babam da değil ki.
15: Çünkü onda diyor.
7: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
6: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
7: Ne oluyor baba?
6: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
15: Amerikalılara ne oldu?
6: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
15: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
6: Hem de nasıl?
15: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: Aynı babasının oğlu ha, hemen dayanamış gazeteci kızı.
7: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
6: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse, oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
7: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
6: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1,000,000'a sen mi satacaksın?
14: Yok baba, ben bulmadım be.
6: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğün sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak isteler.
14: Ama taş bende değil baba.
6: En son sen orada değil miydin?
14: Oradaydım. Aklı'ya takısını taktım. Çıktım sonra.
6: Aklı kaldı orada öyle mi?
14: Aklı.
6: O zaman ben Aklı'nın düğününe gideyim, takısını takayım. Heh, bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
14: Tamam.
6: Aklı mı?
0: Helsinko be, bırak o elini. Gazi hem de.
2: Selamun aleyküm Muhtar.
6: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
2: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
6: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
2: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
6: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
2: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
6: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
2: Aa şöyle. Hadi oğlum.
6: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen bir söyledin. Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya? Hep o Mari var ya Mari.
2: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
6: Lan! Lan sen taşer edemedin mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşer, çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgahı.
3: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
6: Lan Hakkı, gel buraya gel.
4: Amca, ne var?
6: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana da kırakmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
4: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
6: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
4: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
6: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım, tamam?
4: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler, içtiler. Oh, şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları böyle mi yaptık amca?
6: Tamam Hakkı.
4: Ne tamam, ne tamam.
6: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam, sen yine de taşı benden habersiz satma.
4: Kimse beni kandıramaz.
6: Hı-hı.
4: Herkes takısını takacak kardeşim.
6: Haklı.
4: Takacak. Vururum balayı ağzına.
6: Tabii, haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
10: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim mi ya? Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
4: Çok yaşa Rasim amca. Allah razı olsun.
16: Teşekkür ettik.
4: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Taşaklar diye bak.
16: Ya sen gözünü dört aç da kimse eksik bakmasın ha.
15: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım erasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
4: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim, değil mi?
15: Evet.
4: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
6: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkının da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
4: On numara, on numara.
6: Taşı getirirsin değil mi artık?
4: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca.

0: Allah razı olsun.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
2: Hakkı?
0: Buradayım, burada.
1: İyi akşamlar Hakkı Bey. Düğünde bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
2: Ana! Aklın taşı sen mi buldun?
1: Aa, nasıl yani? Siz söylemedi mi büyük taşın yerini?
0: Ya bırakın taşı maaşı, Allah Allah. Taş maaşı yok bende. Genel çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin evimize gireceğiz. Yarın gel.
1: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
2: Hakkım taşı nereye sakladın be ya?
0: Allah Allah.
2: Hadi bana bak hem yerini erken benim.
0: Taş maaşı yok bende, ne saklayacağım ben?
2: Ha? Onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
0: Ama benim ağaçı sen.
2: Ay aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
0: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
2: Ya affet, sende mi lan taş?
0: Bende, ne sandın be? Şşş, gel bak mı buraya?
2: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
0: Ah, ah. Göster.
2: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o zürtle diye.
0: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen zürt dedin adam. Muhteremin yeğeni yeğeni. Hakkı, Hakkı.
2: Başlatma muhteremin Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
0: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
2: Git sen amcanı öp.
0: Öperim. Paracıklarımı da öperim. 50 dolar. 100. 200 dolar. 250 dolar.
3: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
4: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
5: Aa, 100 dolar eder yani.
4: Kim bilir? Belki 1000 ya da 10 dolar bile etmez.
5: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
4: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
5: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
4: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
5: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
4: Evet.
5: Köylüler gidip bunlara bakalım.
6: Allah sizin anlarsın.
0: Selamünaleyküm.
5: O aleykümselam.
0: Tahta bakıyorsunuz ha? Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
7: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
0: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
0: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
7: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
0: Nur, Nur. Para, para.
7: Büyük taşı sattık. Bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
7: Hakkı gelsene, çok rahat.
0: Gelin değil mi?
7: Gel gel.
0: Bakayım. Bayağı rahat.
7: Evet.
0: Zıplağı dur bunun üstünde, değil mi?
5: Buldum bir dur ya. Allah Allah. Aynen.
3: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk.

0: Hadi.
1: Ne oluyor Muker?
2: Ne çarpın?
0: Gel otur, gel sakin ol, gel.
1: Ne oluyor ya?
0: Gel.
1: Gel.
0: Oturun, buna heyecan yaptırmayın şimdi, bir de bununla uğraşmayak ya. Otur, bana bakın. Köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
3: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
1: Öyle miymiş?
0: Ne demek öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
1: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız erdaştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
2: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
3: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapmaz. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Mehmet'im ya, pırt mı yaptın? Allah'ını sev. Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş. Ha? Allah Allah.
4: Dikkat dikkat. Sevgili Günebakanlığı, Kuzey'de insanlar, ben muhtarınız Kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz yok taşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
5: Muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
0: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Hadi gidelim be.
0: Bitti.
5: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
0: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
5: Tabii yaparız. Peki muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
0: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika gel be. Heh baba. Dur. Menaj gitti, dur. Bu sakın yüz verme. Sakın.
1: Öyle deme be baba.
0: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi, bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
1: Baba bu çay adisyonu be. Yani çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
0: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
1: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
0: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
1: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.

0: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
1: Yo.
0: Hipnoz oldun be ya.
1: Hipnoz olmadım be.
0: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
1: Yok.
0: Kurban olayım, böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu geç işte. Kes bağışları.
1: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
2: Ne kadar yapıyor be?
1: 720 euro yapar.
2: Bir dakika.
0: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro.
2: Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 avroluk bir makbuz keselim bakalım.
3: Abi sizden müziği isteyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
2: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
0: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
3: Muhtar, gök taşı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
0: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
3: Bundan da verdi mi bundan?
4: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
0: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Heh.
2: Tamam şimdi güzel. Vur gitsin, vur gitsin.
3: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
2: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
3: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
2: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Cezada yatmıyorum.
1: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
2: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar heyetini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
3: Aa, araç geldi.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: Tunca be.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kapardınız.
0: O taşı kime saçmalı? Peşin peşin alalım maaşımızı.
1: Kimseye? Taş maaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
4: Benim anamış mı o?
2: Ya ne verirsin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyor.
5: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
6: Yula, her daleye hoşças.
7: Da haçu.
6: Evet istiyorum.
5: Aydar, Ardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
5: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
6: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
3: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.

0: Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam. Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
1: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Ey güzel Allah'ım. Buldum kulunu. Kulun burada. Kulun burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
2: Evet. Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Ya çünkü babam %20'sine el koyacakmış. Satmaz yani kaptırmaz kimse parayı.
2: E doğru.
1: Neyse ya taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştu ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen tamam mı hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı yakıyordum be ya! Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede beni?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi! Dedeye bak ya bir de felsefe yapıyor. Ay neyse ben gidiyorum ya.
1: Şarkı?
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be ne hale soktun beni be.

0: Köpekler. Göktaş'ın muhterin zulmünü göreceğiz. Vergi olmaz. Dur. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu bu?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana ***miş derse bu koç.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Lera ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne abi? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taş ki ne taş. NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Namerdi. Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykelim heykeli? Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi Gürgün'ü ya.
0: En çok da diğer hoca zoruma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Baksana bak sinirden bana oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim. Bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
3: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayın varık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
4: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
2: Gel Emre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana geldi. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Tövbe yarabbim ya. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
0: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be.
4: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınız ancak olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
4: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
7: Korkmayın be. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
4: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin. Ey köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
2: Helal olsun.
5: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alınanlar.

0: Lan dışarıda millet şey yapıyor, sen burada müzik dinliyorum ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyıp satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Güne Bakan'da neler yaşanıyor bize aktarır mısın?
3: Helal, Füzümköy bu, Füzümköy.
4: Özlemin, Özlemin, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından Güne Bakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başladılar. Kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo! Bravo!
6: Şu anda da yanımızda Güne Bakan Köyü'nün imamı var.
4: Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, Yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık, bağış talep edemez. Edemez, edemez. Yuhun muhtara, yuhun.
8: Yuh. Abi yuhun muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu döveriz be ya.
5: Biz.
6: Hakkı Bey, siz ne söylemek istersiniz?
3: Çok sinek yaptı bu sana.
9: Tamam,
3: bayağı.
0: Ulan Hakkı.
8: Abi buradan Sayın Kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
4: Yasemin Özdemir, Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
10: Kendine gel. Bir dakika, bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi